0: başka türlü bir tatbikat olmaz. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, hacet namazı kılıyorum fakat mürşidimi göremedim. Size tabi olmam uygun olur mu muhterem efendimiz?
0: Tabii olabilir inşallah. Hayırlı olsun inşallah. Allah razı olsun. Orada bulunan tövbe vermekte yetkili olan kardeşlerimiz var. Onlar size tövbe verebilirler. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, Allah'ın emirlerini ve yasaklarını yerine getirerek bizler Allah'a ulaşmayı dilemiş oluyor muyuz muhterem efendimiz?
0: Hayır evladım. Allah'ın emirlerini ve yasaklarını yerine getiren kişi o kadardır. Allah'ın emirlerini yerine getiriyordur, yasaklarını yerine getiriyordur. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşidine tabi olmak bedava olaylar değildir. Herhangi bir mürşide tabi olmanız size bir fayda vermez. Mutlaka mürşidinizi Allah'tan sormak mecburiyetindesiniz. Allah'ın size gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olmak mecburiyetindesiniz. Sevgili kardeşlerim, her tatbikatın Allah Teala'nın emri gereğince bir hedeflenmesi var. Bunu gerçekleştirebilmek için hacet namazını mutlaka kılmak mecburiyetinde herkes. Hacet namazı, boy abdesti alacak, hacet namazını kılacak ve Allah'tan mürşidini soracak. Göstermedi Allah Teala olabilir. İkinci defa yapacak. Yine göstermedi olabilir. Ama en geç üçüncü seferde Allah Teala mutlaka mürşidini gösterir. O kişi mürşide ulaşmayı diliyorsa Allah'ın ona mürşidini en geç üçüncüde göstermemesi mümkün değildir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Antalya konferansından bir misafirimiz, cennete girebilmek için bir mürşide bağlanmak şart mıdır muhterem efendimiz?
0: Şarttır evladım. Allah Teala bu konudaki cennetleri sıralarken diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyen ama daha ulaşamadan rahmetli olan bir kişi birinci kat cennete girebilir. Mürşidine tabi olan kişi ikinci kat cennete girebilir. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Fizik bedenini teslim eden 4, nefsini teslim eden 5, muhlis olan 6, iradesini teslim eden kişi 7. kat cennetin sahibi olur. Bu başlangıçtan itibaren 7-8 aylık bir devreyi de kapsar. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, evlatlarımızı da Allah dostu olarak yetiştirmek istiyoruz. Fakat bizler dahi üzerimize düşeni tam olarak yapamıyoruz. Bu konuda nasıl çalışmamız lazım muhterem efendimiz?
0: Çocukların hedefe ulaşmalarındaki en büyük unsur onlara mükafat vermektir. Çocuklarınıza parça parça hedeflere ulaşması için gösterin ne yapmaları lazım geldiğini. Onlar onu yaptıkça mükafatlarını verin. Mükafatı verdikçe onlar daha çok iştahla, daha hedeflerine sağlam adımlarla yürüyeceklerdir. Ve çok güzel neticeler alabilirsiniz. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Balıkesir konferansından bir misafirimiz. Nefsimizi tezkiye etmek için bir mürşit şart mı? Kendi başımıza tezkiye edemez miyiz muhterem efendimiz?
0: Bir mürşit şart evladım. Cereyan geçmedikçe kendi başınıza bunu yapamazsınız. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, Allahsız bir mutluluk mümkün değil buyurdunuz. Allah'ı mutluluğumuza nasıl dahil edebiliriz muhterem efendimiz?
0: Allah'a ulaşmayı dileyerek, mürşidinize tabi olarak Ondan sonraki devrede de ruhunuzu, fizik bedeninizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim ederek. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Eskişehir Konferansı'ndan bir misafirimiz. Ruh Allah'a nasıl teslim edilir? Bildiğim kadarıyla ruh bize hayat veriyor. Açıklar mısınız muhterem efendimiz?
0: Ruh bize hayat veriyor demekle kardeşimiz neyi ifade etmek istiyor? Yani ruh bizden ayrıldığı zaman ölür müyüz demek istiyor. Kardeşimizin bu konudaki fikrini öğrenmek istiyorum.
1: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Resul konferansından bir misafirimiz. Eğer tebliğ yapma fırsatımız yoksa hangi hizmetlere ağırlık vermeliyiz muhterem efendimiz?
0: Tebliğ etme fırsatınız yoksa insanları bu hedeflere çağıracak olan yardımlarda bulunun onlara. Sevgili kardeşlerim, İnsanların hedeflerine ulaşabilmesi Allah-u Teala tarafından konulan kaidelerle mümkün. Hiç kimse mürşidine Allah'tan sorup o mürşide ulaşmadıkça onun ruhu vücudunu terk edip Allah'a ulaşamaz. Ulaşamazsa o kişi ermiş evliya olamaz. Allah'ın kanunları var. Bu kanunları hepimiz gerçekleştirmekle mükellefiz sevgili kardeşlerim. Allah Teala istiyor ki hepimiz Allah Teala'nın istediği en güzel şeyleri gerçekleştirelim. Bütün insanların Allah'ın güzelliklerini yaşaması için her şeyi yapalım sevgili kardeşlerim. Allah ile bile olmak dünyadaki en büyük zevktir. Hele Allah ile konuşmaya başladığınız zaman bu sizin için doyulmaz bir mutluluk kaynağı olacaktır sevgili kardeşlerim. Hepiniz için kapılar açıktır. Gayret ederseniz hedeflere ulaştığınızı göreceksiniz. Bunun en güzel çaresi zikrinizi arttırmaktır. Zikir biliyorsunuz Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya diye sessiz olarak Allah kelimesini söylemektir. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki ve le zikrullahi ekber. Ve le mutlaka zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmek ekber, daha büyüktür diyor. Bütün ibadetlerden daha büyüktür diyor Allah Teala. Bütün ibadetlerden daha büyük bir ibadet var. Bunun adı Allah Teala'nın ismini tekrar etmek. Yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya diye sessiz Allah'ın ismini tekrar etmek. Bütün insanlar için kapılar ardına kadar açık. Sevgili kardeşlerim, ruhunuzu ya ölmeden evvel Allah'a ulaştırırsınız ve ermiş evliya olmak şerefine ulaşırsınız. Ulaştıramazsanız o zaman eğer Allah'a ulaşmak üzere harekete geçmişseniz, mürşidinize tabi olmuşsanız gene Allah Teala size üst kademe standartlar verir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan birinci kat cennete girerken mürşidine tabi olan kişi ikinci kat cennete giriyor. ruhunu Allah'laştıran üçüncü kat cennete, fizik bedeni teslim eden dördüncü kat cennete, nefsini teslim eden beşinci kat cennete, munis olan altıncı kat cennete, iradesini de Allah'a teslim eden yedinci kat cennete giriyor sevgili kardeşlerim. Cennetleri Allah Teala bu tarzda bir sıralamayla sıralamış. Hepinize kapılar ardına kadar açık. En güzeline ulaşmanızı diliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bursa konferansından bir misafirimiz. Mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır sözü ne anlama geliyor muhterem efendimiz?
0: Bir insanın başlangıçta Allah'ın kanunlarını, kaidelerini bilmesi mümkün değildir. Ancak bu konular üzerinde çalışmasıyla bu hedeflere ulaşacaklar. Mürşit ise bu konuların önemli olan her boyutunu ona ulaştırabilecek olan ve onu ikna edebilecek olan gerçeklerin sahibidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için hedefler bellidir. Ruhunuzu, fizik bedeninizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmekle hepiniz vazifelisiniz. Bu teslimlerin hepsini yapamazsak ne olur? Yapamazsanız ne kadar yapabilirseniz onun cennetini kazanırsınız. Söyledik hep bunu kaç defa, belki yüzlerce defa. Allah'a ulaşmayı dileyip dileyen bir kişi birinci kat cennete girerken, mürşidine tabi olan kişi ikinci kat cennete giriyor. Ruhu vücudundan ayrılıyor. Ruhu Allah'a ulaşan bir kişi üçüncü kat cennete giriyor. Fizik bedenini teslim eden kişi dördüncü kat cennete. Nefsini teslim eden kişi beşinci kat cennete. Munis olan kişi altıncı kat cennete. İradesini de Allah'a teslim eden kişi yedinci kat cennete ulaşıyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın her yaptığı şey mutlak bir sağlam kazağa bağlanmıştır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muhterem efendimiz, az önceki sualle alakalı, ruh bize hayat verir ve ruh vücuttan çıkınca insan ölür diyorlar. Nitekim insan ölünce de ruhunu teslim etti diyorlar. Bizim de ruhumuz çıkarsa biz de ölmez miyiz diye muhterem efendimiz sorulmuş.
0: Evladım, şimdi sen bana dikkatle bak. Nasıl ölüye benziyor muyum? Konuşabiliyorum, hareket edebiliyorum. Ama ruhumu Allah'a teslim ettim. Yeter mi? Fizik bedenimi de teslim ettim. Yeter mi? Nefsimi de teslim ettim. Yeter mi? İrademi de teslim ettim. Haberler nasıl? Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Manisa konferansından bir misafirimiz, namazımızı ve ibadetlerimizi huşu içinde gerçekleştirmek için ne yapmamız gerekiyor muhterem efendimiz?
0: Bunun huşu içinde gerçekleşmesi kişinin mürşidiyle devamlı bir bilgi alıp verme standardı içinde olması lazım, başlangıç standardında. Allah'a ulaşmayı dileyecek, mürşidine tabi olacak ve mürşidinden devamlı bilgiler almaya çalışacak. Yeni bir dünyaya adım atmış oluyor ve İslam'ın temel felsefesini gerçekleştirmiş oluyor. Nedir o? İslam. İslam teslim olan demek. Ruhunu teslim etmek, fizik bedenini teslim etmek, nefsini teslim etmek, iradenizi teslim etmek ayrı ayrı teslimleri içeriyor. Ve her birisi daha üst kat cennetin bir işaretini taşıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bizlerden ne istiyor? Cennete girmemizi istiyor. Onun için Allah'ın kanunları var. Bir defa mutlaka mürşidimize ulaşmalıyız. Bu zor bir şey değil. Kişi boy abdesti alır, ayrıca namazını kılar, ve mürşidini Allah'tan sorar. Kendi bulunduğu bölgede o mürşidin bir vekili genel olarak vardır. Eğer varsa ona oraya ulaşıp o mürşide, mürşit vekiline de olabilir, tabi olur ve ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. 7-8 aylık bir devrede de bu ruh mutlaka Allah'a ulaşır. Ne olmuştur? Kişi ermiş evliya olmuştur. Bütün insanlar için kapılar ardına kadar açık sevgili kardeşlerimiz. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Tekirdağ konferansından bir misafirimiz. Tasavvuf nasıl yaşanır? Bizler de yaşayabilir miyiz muhterem efendimiz?
0: Tabii yaşayabilirsiniz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bir, sonra boy abdesti alıp, hacet namazını kılıp, mürşidinizi Allah'tan soracaksınız. İki, sonra da Allah'ın size gösterdiği mürşide ulaşıp veya onun bir sizin bulunduğunuz bölgede bulunan bir vekiline, yetkili bir vekiline ulaşarak ona tabi olacaksınız. Tabi olduğunuz anda cereyan size de geçmiştir. Ruhunuz vücudunuzu terk ederek Allah'a doğru yola çıkar. 7-8 aylık bir devrenin sonunda da ruhunuz Allah-u Teala'ya ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. İşte bu sizin ruhunuzun Allah'a tesliminin ifadesidir. Böyle bir teslim İslam kelimesinin manasına tam uygun bir neticeyi ifade eder. İslam teslim olan demek. Ne yapmışsınızdır? Ruhunuzu Allah'a ulaştırmışsınızdır. Ruhunuz Allah'a ermiştir. Ermiş evliya olmuşsunuzdur. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Konya konferansından bir misafirimiz. Allah'a ulaşma dileği nasıl yapılır muhterem efendimiz?
0: Kişi boy abdesti alır. Hacet namazını kılar. Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştırmanı diliyorum. Yardım et ben de inşallah ermiş evliyadan birisi olayım. İşte bu veya buna benzer ifadelerle Allah-u Teala hedefi mutlaka o kişiye gösterir ve sonuç o kişinin ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması ve 7-8 aylık bir devrede bu kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasıyla son bulur. Ne olur? Kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır, ermiştir. O artık ermiş evliyadır. Ruhu Allah'a ermiş bir velidir. Allah razı olsun.
1: Allah bizden razı olsun muhterem efendimiz. Ankara konferansından bir misafirimiz. Sahabe zamanında yaşanan din ile günümüz din yaşantısı arasında fark var mıdır? Sahabe de Allah'a ulaşmayı dilemiş midir muhterem efendimiz?
0: Tabii evladım, dilememiş olsa Allah'a ulaşır mı? Sahabe olmak yetkisi imkanı olur mu o kişide? Elbette olmaz. Hepsi, bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, zikrin önemi nedir? En güzel şekilde nasıl zikir yapabiliriz muhterem efendimiz?
0: Zikir Allah kelimesinin tekrarıdır. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikredilir. Bu sesli zikirdir. Diye zikir yapılabilir. Bu da sessiz zikirdir. Ama kişi o anda öyle bir yerdedir ki başkalarına göstermek istemiyordur böyle ağzını açıp kapayarak. Ağzı kapalı olarak da Allah kelimesini iç dünyasına tekrar edebilir. Allah Teala onu da kabul buyurur. Öyleyse Allah Teala'nın insanlara hedef gösterdiği şey her zaman onlara kolaylıkla ulaşabilecekleri standartları göstermektir. Allah Teala bunları mutlaka gösterir ve kabul buyurur. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, kalbimizde hala dünya sevgisi var. Dünya içinde çalışmamız gerekiyor. Bu sevginin ölçüsü ne olmalı muhterem efendimiz?
0: Herkes için bu vardır evladım. Olması da lazımdır. Herkes bu dünyada yaşamak mecburiyetindedir ve yaşamını çalışmasıyla oluşturacaktır. Bu çalışma ahiret çalışması değildir. Ekmek parası kazanmak için çalışmaktır. Bir taraftan kişi dini vecibelerini yerine getirirken, öbür taraftan da ekmek parasını kazanmak vecibiyetindedir. Bunu gerçekleştirecektir. O parayı kazanıp geçimini temin edecektir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, namaz dinin direğidir deniyor. O halde namazın en büyük ibadet olduğu gerçeği ortaya çıkmıyor mu muhterem efendimiz?
0: Evladım, böyle bir düşünce kişisel bir düşüncedir. O kişi, her kim sana bunu söylemişse o böyle düşünmüştür. Ama Allah öyle düşünmüyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e koymuş Allah Teala aynen şunu söylüyor. Ve le zikrullahi ekber. Ve demek. Le mutlaka zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmek veya diye zikretmek veya dişleri birbirine bağlıyken gene Allah kelimesini söyleyebilmek. Bu da bir zikirdir. Allah-u Teala üç zikirle kabul buyurur. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin görevleri nelerdir muhterem efendimiz?
0: Anlayamadım. Allah'a ulaşmayı dileyen?
1: Kişinin görevleri nelerdir muhterem efendimiz?
0: Allah'ın emirlerini yerine getirmek. Hepimiz Allah'ın emirlerini yerine getirmekle mükellefiz. Mesela namaz kılmak. Bir kişi ben Allah yolundayım deyip de namaz kılmıyorsa o Allah yolunda birisi olamaz. Mesela zikir yapmak. Zikir yapmayan bir insanın nefsinin kalbinin temizlenebilmesi mümkün değildir. Nefsin kalbindeki afetlerin yok olması zikir adı verilen bir müesseseyle gerçekleşir. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah ismini sesli olarak zikretmek veya diye gene Allah ismini sessiz olarak ama ağzın hareketiyle zikretmek veya ağzını da dilini de dışarıdan görünecek bir şekilde kımıldatmadan gene zikretmesi, o da Allah Teala tarafından kabul edilir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bursa konferansından bir misafirimiz. Ben size tabi olanların yaptıklarını yapıyorum. Fakat el öperek tövbe almadım. Bu doğru mudur muhterem efendimiz?
0: Anlayamadım. Tekrar eder misin?
1: Emredersiniz muhterem efendimiz. Ben size tabi olanların yaptıklarını yapıyorum. Fakat el öperek tövbe almadım. Bu doğru mudur muhterem efendimiz?
0: Eksiktir evladım. Cereyanı mutlaka geçmesi lazım. Bizim tövbe veren kardeşlerimizden birisine ulaşır da el öpersem bu mesele çözülür. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'ın rızasını kazanmak aynı şeyler midir muhterem efendimiz?
0: Hayır, aynı şey değil. Allah'a ulaşmayı dilemek konunun başlangıcıdır. O diğeri ise konunun hedefe ulaşmasını ifade eder. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Konya konferansından bir misafirimiz. Yapılan tövbenin Allah katında kabul olmasının şartları nelerdir muhterem efendimiz?
0: Kişinin talebinin kalbi talep olması. Laf olsun diye "Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum" diyen bir kişinin Allah katında bir değeri yoktur. Ama kim kalbi bir taleple Allah Teala'dan "Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştırmamı sağlamanı diliyorum. Yardım et bana" diye kişinin Allah'a yalvarması Allah'ın beğendiği bir standarttır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, her devirde mürşitler var mıdır muhterem efendimiz?
0: Hep olmuştur. Ama bütün devirlerde var mıdır sualinin cevabı bizde yok. Çünkü daha insanlık ne zamandan beri var? Din ortaya çıktıktan sonraki standart farklı. Öyleyse buradaki işarete baktığımız zaman biz İslam standartları içinde yaşayanlarız. O zaman İslam'ın varoluşundan bu tarafa bizim için hedeflere ulaşmak söz konusu. Ve böyle bir şey her zaman Allah-u Teala için geçerlidir. Allah-u Teala ister ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin. Herkes mürşidine tabi olsun ki vücudundan ruhu ayrılsın da Allah'a doğru yola çıksın. Ve 7-8 aylık bir devrenin sonunda ruh 7 tane gök katını aşıp sitede müntahaya ulaşıp Allah'a varsın, Allah'a ulaşsın ve kişi böylece ermiş evliya olsun. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muhterem efendimiz, bugün bize ulaşan soruların sonuna geldik inşallah. Sizinle birlikte olmak bizler için mutluluğun en büyüğü sevgili efendimiz. Tüm izleyicilerimiz, kardeşlerimiz ve bizler için her konuda mübarek dualarınızı diliyor. Hürmet ve hasretle o gül kokan mübarek ellerinizden öpüyor. Sizi çok ama çok ama çok sevdiğimizi söyleyerek muhterem efendimiz. Eğer uygun görürseniz yüksek huzurlarınızdan ayrılıyoruz muhterem efendimiz.
0: Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlıyoruz. Mutlu olun sevgili kardeşlerim, Allah yolundasınız, Allah ile bilesiniz, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizleri bir araya getirdi. Konumuz İslam nedir, tasavvuf nedir ve kavramlar konulu söyleşimize, açıklamalarımıza devam etmek. Bu defaki konumuz irşat müessesesi ve mürşit. Rüşt kelimesi, irşat kelimesi, mürşit kelimesi, reşat kelimesi, raşit kelimesi hepsi aynı kökten geliyor. Rüşte ermek üzere insanları bir hedefe yönelten, bunun bilgilerini veren ve onların hayata geçirilmesini sağlamakla Allah-u Teala tarafından görevlendirilen kişi mürşit adını alır. İrşada ulaştırmaya medar olan demektir. Bir kişinin kalbinin Allah'ın nurlarıyla dolmasını sağlayan kişi mürşittir. İrşad, mürşidin görevidir. Başka insanları da mürşit olma istikametinde teçhiz etmek, yenilemek, ilimle doldurmak ve o kişinin Allah'ın yardımıyla irşada ulaşmasını sağlamakta vazifeli olmak. İşte bu mürşidin görevidir. Bir insanın mürşit olabilmesi, Allah tarafından o vazifeye tayini ile mümkündür. Allah'ın irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamına getirilen kişi ruhunu, veçhini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim eden bir kişidir. Başka türlü Allah-u Teala'nın bir kişiyi irşat makamına tayin etmesi mümkün değildir. Basamaklar açısından konumuza baktığımız zaman 28. basamağın 5. mertebesinde, 5. kademesinde kişi mürşit olabilir. Ondan evvel de mürşit sayılan birçok insanlar oluşur. Bu şimdi yaptığımız mürşit tarifi Allah'ın irşat makamına ulaştırdığı ve irşatla vazifeni kıldığı kişilerdir. 28. basamağın 5. mertebesine ulaşabilmiş olanlar. Konumuzun başında söyleyelim ki, sahabe yani ensar ve muhacirin, onlar irşat makamına Allah-u Teala tarafından tayin edilmişlerdi, mürşit olmuşlardı.

Allah Teala bu dizayn içerisinde sahabenin irşat makamına geldiğini çok net olarak anlatıyor bizlere. Bakıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kimler irşada ulaşanlar? İşte o irşada ulaşan kişiler son teslim olan iradelerini Allah'a teslim ettikleri zaman Allah iradelerini teslim aldığı andan itibaren o kişilere müjdeyi verir. İrşada memur ve mezun kılındın. Kullanılan ifade budur. İrşada memur, irşad etmekle vazifeli kılındın demek. Mezunsa bu konudaki yetkinin, iznin sahibisin demek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bütün sahabenin irşat makamının sahibi olduğunu müjdeniyor. Diyor ki Allah Teala o sabikunel evvelin var ya, evvelki sabikunlar, hayırlarda yapılan müsabakalarda ilk üç sırayı işgal edenler, Ulu'l-Elbab, İhlas ve Selah makamının sahipleri. Onların bir kısmı Ensardandı, bir kısmı Muhacirindendi, bir kısmı da Ensara ve Muhacirine tabi olanlardandı, diyor Allah Teala. Ayet-i kerime son derece açık ve net olarak ister ensar olsun, ister muhacirin olsun, sahabenin kendilerine tabi olunanlar bulunduğunu, o mevkide olduklarını net olarak ifade ediyor. Tabi olanlara tabiin diyor bugünün ilmi. Sahabeye tabi olanlar, tabi'in adını alıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala ayet-i kerimeye şöyle devam ediyor. Allah onlardan razı idi. Onlar da Allah'tan razı idiler. Onlar altından ırmaklar akan cennetlerin sahibidirler. Onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. Mürşit olan kişi üç azim nimetin sahibidir. Birisi Ecrül Azim, verilecek olan ücretin azamisi, en yükseği. İkincisi Fevzül Azim, gene Allah'ın verdiği mükafatların en büyüğüne sahip olanlar. Genel çerçeve içerisindeki insanların Allah'a göre en üst seviyede olanları irşat makamına tayin ettikleridir. Onların ötesinde sadece Allah Teala tarafından seçilmiş olan her kavimdeki Resuller ve onların da daha ötesinde sadece devrin imamı mevcuttur. Resulleri ve devrin imamını, ki bunların hepsi Risalete seçilmiş olanlardır. O seçilmiş olanı, Risalete seçilmiş olanları devre dışı bıraktığınız zaman insanların arasında en üstün insanlar bu mürşitlerdir Allah'ın katında. İrşada Allah Teala'nın tayin ettikleri, irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle tayin ettikleri. Onlar daimi zikrin sahipleridir.
onlar hakkul yakinin sahipleridir. Allah'ın zatını da görmüşlerdir ve Allah'ın zatını gördükten sonra bu vazifeye tayin edilmişlerdir. Fevzül Azim'in, Eczül Azim'in ve Hazzül Azim'in sahipleridir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, söylediğimiz ayette Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala sahabenin, yani irşat makamına tayin edilenlerin Fevzül Azim'in sahibi olduklarını söylüyor. Mürşidin vasıflarını aradığımız zaman bakıyoruz ki Mürşitler Fusilet Suresinin 33, 34 ve 35. ayetlerinde de ifade edilmiş. Başka bir cepheden ifade edilmiş. Allah Teala bu konuda buyuruyor ki Allah'a teslim olduğunu beyan ederek, söyleyerek Allah'a çağırandan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Sen seyyiati hasenatla önle. Seyyiate hasenatı hasenatla mukabele eden, seyyiati hasenatla önlemek yetkisine herkes ulaştırılmaz. Ulaştırılanlar Fevzül Azim'in, affedersiniz, Fevzül Azim değil, burada Hazzül Azim geçiyor. Hazzül Azim'in sahipleridir onlar. Böyle buyuruyor Allah Teala. Bu ayet-i kerimede mürşidin bir temel vasfı çıkıyor ortaya. Bu vasıf Allah'a çağırmak. Bir başka temel vasfı çıkıyor ortaya. Allah'a teslim olmak. Bir başka vasfı çıkıyor ortaya. Seyyiate, kötülüğe hasenatla, güzel davranışlarla mukabele etmek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a çağırıyorlardı. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a çağırıyordu. 14 asır sonra da biz Allah'a çağırıyoruz. Öyleyse bu Allah'a çağırmak onların remziydi. Alameti farikasıydı, onları farklı kılan alametti. Allah Teala Yusuf 108'de diyor ki: "Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki: benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalp gözümüzün görme hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu yoldur."
bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o devrin imamıydı. Mürşitlerin mürşidiydi. Böyle bir dizaynda temel ilkenin Allah'a çağırmak olduğunu görüyoruz. Ve zamanımızda Allah'a çağıran insanlar Allah'a çağırdıkları takdirde ve bu vazife Allah Teala tarafından kendilerine verildiği takdirde onlar Allah'ın tayin ettikleri mürşitlerdir. Her devirde olduğu gibi bu devirde de bütün kavimlerde hem Resuller yaşıyor hem de o Resuller mutlaka Allah'ın üst seviye mürşitleridir. Hem de Allah'ın irşat makamına tayin ettiği mürşitler yaşıyor. Hepsi Allah'a çağırıyorlar. Bizim sizleri Allah'a çağırdığımız gibi. Peki ya diğerleri ne yapıyor? Allah'a insanların ulaşmasına mani olmaya çalışıyor. Allah Teala ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşmasını üzerimize tam 12 defa farz kılmıştır. Farzları sıralamakta fayda mülahaza etmekteyiz. 1. Zümer 54. Ve enübü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a dönün. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın ve ona teslim olun. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. Demek ki ruhumuzu Allah'a teslim etmek üzerimize farz kılınmış Allah Teala tarafından. İkinci ayet Rum 31. Münibine ileyhi ve yettekun. Ona dön. Ona ulaş. Allah'a ulaş. Bir evvelki ayet-i kerimede Allah Teala diyordu ki Habibim Hanif fıtratıyla Hanif olarak kendini dine, Hanif dinine ikame et. O Hanif dini ki Allah Teala bütün insanları Hanif fıtratıyla yani bu dini yaşayabilecek olan bir fıtratla yaratmıştır. Ve Allah'ın yaratmasında tebdil, değişiklik göremezsin. Yani Allah Teala kainatta bir tek din yaratmıştır. O Hanif dinidir. Allah'a teslim olma dinidir. Onun Allah'ın din yaratmasında insanlık tarihi boyunca bir değişiklik olmamıştır. Sadece Hanif fıtratıyla yaşanabilecek olan tek din vardır diyor Allah Teala ve bütün insanlar bu tek dini

Teala emrini veriyor. Rabbine dön ve böylece takva sahibi ol. Allah'a dönüş. Ruhun Allah'a ölmeden önce ulaştırılması. İkinci ayet-i kerime. Üçüncü ayet-i kerime. Fecr 28. İrci'i ila Rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ruha hitap ediyor Allah Teala. Ruhun Allah'a geri dönmesi. Dördüncü ayet-i kerime Lokman 15 ve tebi sebila men enabe ileyye. Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmışsa sen de onların ulaştığı yoldan aynı sebebi takip ederek sen de bana ulaş diyor Allah Teala. Beşinci ayet-i kerime Zariyat 50 Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç. Allah'a sığın. Allah'a firar et. Ruhumuzun Allah'a kaçması ve Allah'a sığınması emrediliyor. Bu konudaki altıncı ayet-i kerime Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Allahu yedü darüsselamü yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı mustakim. Allah selam yurduna, teslim yurduna, yani kendi zatına davet eder. Ve kimi oraya ulaştırmak istiyorsa onu sırat-ı mustakime ulaştırır. Sırat-ı mustakimse biliyoruz ki Allah'a ulaştıran yolun adı. Nisa 175'te Allah Teala buyuruyor ki kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse biz onları, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, yedinci ayet-i kerime Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Veskür ismi Rabbike ve tebetel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. 9. 8. ayet-i kerime. Ra'd suresinin 21. ayet-i kerimesi. Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Allah'a ulaştırılmasını emrettiği Allah'ın ruhunu Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Allah'ın emri kesin bir şekilde farz olduğunu işaretliyor. 9. ayet-i kerime Şura 47 Allah Teala buyuruyor üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. O değiştirilmesi mümkün olmayan gün ölüm günü. O gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin diyor. Allah'ın daveti ise gördüğünüz gibi Allah'ın zatına davet. Öyleyse Allah'ın zatına davet açık. 9. ayet-i kerime. 10. ayet-i kerime Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki ve bi ahdillahi enfu. Allah'ın ahdini ifa edin. Yani ruhunuzu da

içinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. On birinci ayet-i kerime, Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah'a işittik ve itaat ettik dediniz. O da misakinizi üzerinize farz kıldı diyor Allah Teala. Üzerinize vasiyet etti. Misakimiz biliyorsunuz ruhumuzu Allah'a ulaştırma konusundaki yeminimiz. Ezelde Allah'a misak vermişiz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak konusunda. Ve 11. ayet-i kerime, 12. ayet-i kerime, Nisa 58, Allah Teala buyuruyor: اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا. Allah emanetleri onların sahibine teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor Allah Teala. Emanetleri o emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder. Emanetler çoğul. Aslında ruhumuzda, veçimizde, nefsimizde, irademizde birer emanet. Bize şu dünyada yaşamak için verilmiş emanetler. Sonra hepsini onların sahibine teslim etmek mecburiyetindeyiz. Ve böylece görülüyor ki Allah Teala ile olan dizayn içerisinde tam 18 tane tam 12 tane farz var. Ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmamızı emreden. Mürşit bu lazimeyi yerine getirmekte vazgeçilmez olandır. Olmazsa olmaz şartın sahibidir. Hiç kimse Allah-u Teala'nın kendisine verdiği 10. ihsanla mürşidini görüp de mürşidine ulaşmadan, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi olmadan ve Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de mürşidine ulaşmadan Allah'a ruhunu vasıl etmesi mümkün değildir. Öyleyse ruhunuzun Allah'a ulaşabilmesi için mutlaka Allah'ın size hacet namazını kıldığında gösterdiği mürşide ulaşacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilerseniz zaten mesele kendi kendine halledilir. Çünkü Allah Teala size o mürşide karşı sevgi verir ve tabiyetiniz asıldır. Mürşit yoksa, tabiyet yoksa ruhun Allah'a ulaşması da yoktur. Neden? 10. ihsanla size gösterilen mürşidinize ulaştığınız zaman devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelip yerleşir. Böyle bir işlemi gerçekleştirmediniz. Hiçbir zaman bu olay tahakkuk etmez. Devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelip yerleşmezse ne olmaz? Allah Teala kalbinizin mührünü açmaz. Kalbiniz için, kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı almaz ve kalbinizin içine imanı yazmaz. Böyle bir olay mümkün değildir. Öyleyse kalbimizin içine Allah Teala'nın imanı yazması, mümin olabilmemiz bu şarta bağlı. İşte Mücadele Suresi 12. ayet-i kerime. Onların üzerlerine, yani başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. O ruhla onlar yedidilirler, desteklenirler. Onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Onların kalplerinin içine imanın yazılması şarta bağlı. Allah'a ulaşmayı dileyecekler.
Allah 10. ihsanıyla mürşidini gösterecek o kişiye, o kişi gidip tabi olacak. Mutlaka Allah-u Teala bir vesileyle o mürşidi onun karşısına çıkarır. Ve kişi ona ulaşıp tabi olur. Allah-u Teala dikkat edin, mürşide tabi olun deyince devrin imamına tabi olun demiyor. Devrin imamı bir kişi. Dünyada 7 milyar insan yaşıyor. Bunların %10'dan daha azı bile olsa milyonlarca insan, hepsinin bir kişiye tabi olması söz konusu değil. Bu sebeple Allah Teala Maide 35'te "Vebtegu ileyhil vesilet" ediyor. Ona, Allah'a ulaştırmaya vesile olan kişiyi Allah'tan isteyin diyor. Vesile olacak, o ulaştırmayacak. Sadece tabi olacaksınız. Tabiiyet sırada orada hazır bulunan devrin imamının ruhu arşı tutan meleklerle beraber oradadır. O kişinin başının üzerine gelip yerleşecek. Tabiiyet yoksa bu merasim yoktur. Hiçbir zaman ruhun yerleşmesi söz konusu değildir. Yerleşmezse o kişinin kalbine imanın yazılması mümkün değildir. Kişinin kalbine iman yazılmazsa o kişi nefsini tezkiye edemez. Fizik vücudunu şeytana kurtarır, şeytana kul olmaktan kurtarmaya ve Allah'a kul olmaya, kul kılmaya başlayamaz. Peki ya ruh? Ruhun vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşması da gene devrin imamının o kişinin başının üzerine gelmesine bağlıdır. Çünkü Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden ruh gönderir. Onlara yevmit talakı ödeyerek onları uyarsın diye. Ne demek bu? Evvela Allah-u Teala diyor ki dereceleri yükselten Allah. Bu ayetin derecelerin yükseltilmesiyle alakası var. Bunun manası ne demek? Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah Teala mürşidine tabi olan kişinin ve böylece mümin olan kişinin ve böylece nefs tezkiyesine başlayan kişinin günahlarını sevaba çevirdiğini, seyyiatini hasenata çevirdiğini söylüyor. Yani dereceleri yükseltiyor Allah Teala. Kim bu? Tabiyetini gerçekleştiren kişi. Tabi olan ve böylece mümin olan kişi. Nefs tezkiyesine başladığı için mümin olan, tabi olduğu için mümin olan kişi. Her iki halde de mümin olmak asıldır. Bir kişi mümin olamazsa, yani Allah Teala'nın kalbini açıp da kalbin içindeki küfür kelimesini alıp onun yerine iman kelimesini yazmazsa o kişi mümin olamaz. Kalbindeki imanın sahibi olamaz, mümin olamaz. Kalbinde iman yazılı değilse o kişinin, ki o zaman yazılır, ondan evvel sadece küfür kelimesi vardır, o zaman nefs tezkiyesi yapamaz kişi. Nefs tezkiyesi yapması da kalp mürşide bağlıdır. Ancak tabiiyetle, tabiiyet tahakkuk ettiği takdirde devrin imamın ruhu kişinin başının üzerine gelir ve bu sebeple onu vesile kılarak Allah-u Teala kişinin kalbine imanı yazar. İmanla nefs tezkiyesi arasındaki ilişki ne? Eğer kalbi Allah-u Teala iman kelimesini yazmazsa hiç kimse nefs tezkiyesi yapamaz. Bir kişinin nefsinin kalbine Allah'ın imanı yazması demek, o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nurun o kişinin göğsüne
göğsünden de kalbine ulaşması demek. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayn oluşursa, zıt kutupları ifade eden faziletlerle iman kelimesi birbirini çekecektir. İman kelimesi sabit olduğu için dışarıdan gelen faziletler, ruhun hasletlerinin eşdeğeri olan faziletler, nefsin kalbinde iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlayacak. Bu toplanmanın adı nefs tezkiyesidir. Manası, ne kadar fazilet iman kelimesinin etrafında toplanırsa, birikirse, o kadar karanlık artık kalbe giremeyecektir. Nefsin afetlerinden o kadarı kapı dışarı edilmiştir, içeri girmeleri de söz konusu değildir. Nefsin afetleri için her zaman sürpriz oluyor nefs tezkiyesi. Hepsi kalbe tekrar gireriz ümidiyle geliyorlar kalbe aşağıdaki kapıdan, ama girdikleri zaman bir de bakıyorlar ki bir kısmına yer yok. Onlar giremiyorlar. Kapı dışarı edilmiş durumda artık o nefsin kalbine giremezler. Nefsin kalbindeki faziletler arttıkça karanlıkların, afetlerin nefsin kalbini doldurma alanı küçülüyor, küçülüyor, küçülüyor, daimi zikirde sıfırlanıyor. Öyleyse devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geldiği takdirde o kişinin kalbine iman yazılması mümkün. Mücadele 22'ye göre. Ancak o zaman nefs tezkiyesi olabilir. Peki mümin 15'e göre durum ne? Dereceleri yükselten Allah diyor. Furkan 70'e göre o kişinin nefsinin kalbinin iman kelimesini yazılmasıyla aldığı son şekil o kişinin mümin olmasını ifade ediyor. Ve kim tabi olup da mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa diyor, demin söylediğim gibi nefs tezkiyesine başlarsa, ancak onların diyor Allah Teala nefs tezkiyesine başlarsa onların günahlarını sevaba çeviririz diyor. Başlayabilmesi için de mutlaka devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelecek. Onun gelebilmesi için kişinin kendi mürşidine ulaşıp teslim olması şart. O mürşidin ruhu gelmez başının üzerine. Devrin imamının ruhu gelir. Şimdi o ruh, o kişinin başının üzerine gelince ne der? Emri tebliğ eder. Der ki, Allah beni vazifeli kıldı, bana yetki verdi, sana bunları söyleme yetkisi. Senin Allah'a ulaşma günün geldi. Yani o vücuda artık tekrar dönmemek üzere terk edebilirsin. Ne demek bu? Şu demek, ruh dilediği an sizin fizik vücudunuzu terk etmek yetkisinin sahibidir. Ruh dilediği an bunu yapmak yetkisinin sahibidir. Her an, her günah işleyeceğiniz an ruh derhal vücudu terk eder. Asla iştirak etmez yapacağınız günahlara. Vücudun dışından olayı seyreder ve elindeki mizan o işlenen suçun mahiyetini ve derecatını oraya kaydeder. Ruh da bu standartlar içinde nefse o ölçüde bir azap tatbik eder. Neden bu yetki ruha verilmiş? Çünkü nefs tezkiye olmazsa ruh biz ölmeden evvel asla Allah'a dönemez. Oysa ki üzerimize demin söylediğimiz gibi 12 defa farz kılınmış. İşte Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği şey
evvela dereceleri yükselten Allah diyor. Sebebini söyledik. Günahların sevaba çevrilmesi. Ve arşın sahibi olan Allah diyor. Burada arş kelimesi, arşı tutan meleklerin ve devrin imamının bu ayette alakalı olduğunu söylemiş oluyor. Bir adım daha atalım. Allah'ın emrinden bir ruh gönderiyor Allah Teala. Şimdi Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesine bakalım. Diyor ki Allah Teala ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina. Onlardan imamlar kıldık. Emrimiz de hidayete erdirsinler diye. Demek ki Allah Teala Allah'ın emriyle insanları hidayete erdirsin diye, dikkat edin, hidayete vesile olsun diye demiyor. Hidayete erdirsin diye. Onları hidayete erdirsin diye insanlardan imamlar kıldık. Bu huzur namazının imamıdır. Emrimiz de hidayete erdirmek. Öyleyse Allah-u Teala'nın aldığı, o ruhun aldığı bir emir var. Öyle bir ruh gönderiyor ki, o ruh Allah'tan emir almış bir ruh. Neyle? Hidayetle vazifeli. Kişiyi hidayete erdirecek. Nedir hidayet? Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. İnnel hüda hüdallah. Ali İmran 73. İnne muhakkak ki hüda hidayet, el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Ve diyor ki Allah'ın emriyle buradayım. Ve sana Allah'ın bana verdiği görevi tebliğ ediyorum. Bu yetkiyle Allah beni yetkilendirdi. Ben sana Allah'ın emrini tebliğ ediyorum. Senin Allah'a ulaşma günün, yevmü't talakın geldi. Yani vücudu terk edeceksin. Sırat-ı müstakime ulaşacaksın. Sırat-ı müstakime ulaşma vasfını kazandın. Yani sen artık bu vücuttan ayrılıp da tekrar bu vücuda dönmek imkanının sahibi değilsin. Ya da dönmek zaruretinin, mecburiyetinin sahibi değilsin. Artık Allah'a dönebilirsin. Hiçbir ruh vücuttan ayrıldıktan sonra geriye dönmemekle kısıtlı değildir. Bütün ruhlar vücuttan ayrılırlar, suça iştirak etmezler, tekrar dönerler ve vücudun içine rahatça girerler. Diledikleri zaman girerler, diledikleri zaman çıkarlar. Hiç hissetmeyiz sevgili kardeşlerim. Ama eğer söylediğimiz şartlar vücut bulmuşsa, Allah'a ulaşmayı dilemişsek, on ihsanı almışsak, Allah bize mürşidimizi göstermişse, onuncu ihsanıyla, o zaman irşat makamına tabi olduğumuz takdirde, başımız üzerine devrin imamı gelecektir. Ve ruhumuzu Allah'a doğru yolcu edecektir. Emri tebliğ ederek. Hem o emir gereğince yetkili olduğunu söyleyerek, hem de emri tebliğ ederek gitmesini, ruhun vücuttan ayrılmasını, Allah'a doğru yola çıkmasını sağlayacaktır. Öyleyse ruhun hidayeti de, öyleyse nefsin hidayeti de ancak mürşide ulaşmakla mümkün. Tabiyet olmazsa devrin imamın ruhu kişinin başına gelmez. Bu sebeple irşat makamına ulaşmak, mürşide tabi olmak olmazsa olmaz bir şarttır. 12 defa üzerimize farz kılınan ruhumuzu Allah'a ulaştırmak mecburiyetini gerçekleştiremeyiz. Farzını gerçekleştiremeyiz. Eğer tabiiyet gerçekleşmezse. Öyleyse mürşit Allah-u Teala'nın olmazsa olmaz bir şartıdır. Onun için bütün devirlerde çok sayıda mürşit dünya üzerinde vazifelidir. Devrin imamı en üst seviyedeki mürşittir.
her kavimdeki Resuller ikinci seviyedeki vazifelilerdir, yetkililerdir. Allah'ın irşat makamına tayin ettikleri üçüncü seviyedeki yetkililerdir. Ve onların tayin ettikleri mürşitler dördüncü seviye vazifelilerdir. Aşağı doğru beşinci, altıncı, yedinci seviyeye kadar mürşitler gider. Ve sonuncular vekil mürşitlerdir. Yani bu görevi vekaleten yaparlar. Asil mürşit devrin imamı, kavimlerdeki resuller ve Allah'ın irşat makamına tayin ettiği iradelerini Allah'a teslim eden, irşada ulaşmış olan evliyalardır. Peki mürşit olmazsa fizik vücut, nefse, fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulabilir de Allah'a kul olabilir mi? Olamaz. Çünkü fizik vücudun Allah'a kul olabilmesi şeytanın hakimiyetinden kurtulabildiği ölçüde gerçekleşir. Bu ise nefsin tezkiyesine bağımlıdır. Nefsin tezkiyesi boyunca şeytanın hakimiyet alanı daralır, daralır, daralır. Ve fizik vücutta şeytana kul olmaktan kurtulmaya devam eder, devam eder, devam eder. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhumuzun Allah'a ulaşıp teslimi, irşat makamı yoksa gerçekleşemez. Nefsimizin tezkiyesi, irşat makamı yoksa, tabi olamıyorsak gerçekleşemez. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması, irşat makamına ulaşıp tabi olmadıkça, hem de Allah'ın tayin ettiği ve hem de 10 tane ihsanla tabi olmadıkça, fizik vücudumuzun da Allah'a kul olması mümkün değildir. İrademizin de Allah'a teslim olması mümkün değildir. İrademizin Allah'a teslimi de nefsin afetlerinin yok olmasına bağlı. Öyleyse görüyorsunuz ki hidayet ancak irşat makamına teslimle gerçekleşebilen bir farzdır. Ruhumuzun hidayeti de veçimizin hidayeti de, nefsimizin hidayeti de, irademizin hidayeti de. Dört teslimin dördü de farzdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, görüyoruz ki mürşit insan hayatının vazgeçilmez bir parçasıdır. Öyleyse mürşidin ulaştırdığı rüşt yolu nedir? Gay yolu nedir? Allah Teala Bakara Suresi'nin 256 ve 257. ayetlerinde diyor ki la ikrahe fiddini kad tebeyne rüştü minel gay. Dinde zorlama yoktur. İrşat yollarıyla gay yolları birbirinden tamamen ayrılmıştır. Tebeyyün etmiştir, belirlenmiştir. İrşatla gay. Rüştle gay. Rüşt irşada ulaşma keyfiyeti ve üzerimize farz kılınmış Allah Teala tarafından
Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki bize dua edildiği takdirde dua edenin davetine icabet ederiz. Ama şartlı icabet ederiz diyor Allah Teala. Eğer onlar da bizim davetimize uymuşlar da ameni olmuşlarsa o zaman icabet ederiz. Umulur ki bizim icabetimizden sonra onlar irşada ulaşsınlar. Onların irşada ulaşmalarını da isteriz diyor Allah Teala. Yani onların davetine icabetimiz amen oluşlarından irşada ulaştıkları noktaya kadar her tarafı kaplar diyor Allah Teala. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinin devamında Allah Teala'nın irşat makamını tarif eden bir ilavesi var. Biz onlardan imamlar kıldık, emrimizde hidayete erdirsinler diye. Sonra sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için diyor. Öyleyse devrin imamının iki özelliği daha çıkıyor ortaya. Bunlar aynı zamanda Allah'ın irşat kademesine tayin ettiği mürşidin de bütün mürşitlerin de özelliği. Sabrın sahibi olmuşlar hepsi. Yani yedi mertebe nefslerinin kalbi müzeyyen olmuş, sabır konusunda ulaşılabilecek en üstün noktaya ulaşmışlar. 12 mertebe müzeyyen olmuş. Öbür taraftan ikinci özellikleri iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Nereden biliyoruz? Çünkü ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için diyor Allah Teala. Devrin imamlarına tayin ettiğine göre en üst seviye mürşit, o zaman mutlaka bir hakkın takvanın sahibi kişi. Öyleyse bir hakkın takvanın sahibi olabilmek için kişinin iradesini de Allah'a teslim etmiş olması temel şart. Öyleyse Allah'ın irşat makamına getirdiği kişiler bu vasıfların sahipleri ve bu kişiler irşat makamının sahipleri iki ayrı cepheden emretme yetkisinin sahipleri kılınmışlardır Allah Teala tarafından. Münkerden nehyetmek, kötülükleri insanlara yasaklama konusunda onlara emirler vermek ve emri bil maruf yapmak, yani irfanla emretmek, maruf olanla emretmek. Münkerden nehi, münkeri yasaklamak. Kötü olan şeyleri, onları rüşt yolundan ayıracak şeyleri onlara yasaklamak ve irfanla emretmek. Allah Teala diyor ki içinizden irfanla emreden nehi anil münker yapan ve emri bil maruf yapan bir topluluk bulunsun diyor. İşte onlar Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem devrinde sahabeydi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse nasıl bir müessese? Doğruyu öğrenmişler. Allah Teala öğretmiş. Yetmez. Allah Teala o doğrunun öğrenilmesinden sonra onların başkaları konusunda hata etmelerini, hata yapmalarını önleyecek yeni bir şart daha getiriyor. İradelerini mutlaka
Allah'ın iradesine bağlamaları. Ne olur bağlarlarsa şu olur, mürşit kendiliğinden nefsinin afetlerine uyarak bir emir veremez. İki sebepten veremez. Çünkü bir defa nefsindeki afetlerin hepsi daha daimi zikirde gitmiştir. Bu kişi daimi zikirde değildir. Daimi zikirden sonra külli zikre ulaşmıştır. Bütün uzuvları zikretmektedir. Onu da aşmıştır. Tesbihe ulaşmıştır. Artık sünnetullah onun daimi zikrine devam ettiriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhtevaya dikkatle bakın. Bu muhteva içerisinde her şeyi en güzeli ulaştırmakla Allah'ın mürşitleri vazifelidirler. Nehi anil münker, onları bütün kötülüklerden korumak manasına gelir. Her türlü yanlışı onlar irşat makamına ulaştırdıkları zaman o yanlışın nasıl düzeltileceğini oradan alırlar. Mürşit bunu kendinden söyleyemez. Hangi mürşit? İrşat makamını Allah Teala tarafından tayin edilen mürşit. Hangi mürşit? Bütün kavimlerdeki resuller. Hangi mürşit? Devrin imamı. Bunların altındakiler için bu geçerli değildir. Onların da içinde, onlar da daimi zikrin sahipleridir. Ama iradeleri Allah'a bağlı olmadığı için kendi iradeleriyle hareket edeceklerdir. Bu sebeple yanlış hüküm vermeleri mümkündür. Kapı kapalı değildir, aralıktır. Ama Allah Teala irşat makamına kendisi tayin etmişse evvela kişinin iradesini kendi iradesine bağlar. O zaman o kişi iradesi Allah'a bağlı bir kişidir. Öyleyse Allah Teala'nın irşat makamını tayin ettiği kişi mutlaka iradesini Allah'ın iradesine bağladığı bir insandır. Öyleyse görüyorsunuz ki mürşitlerin özellikleri var. Bütün mürşitler için özellikler. Mürşitlerin irşat makamına Allah'ın tayin ettiği mürşitlerin temel özelliklerine baktığımız zaman birinci vasıfları Allah'a çağırmaları. İkincisi Allah'a teslim olmaları. Nelerini teslim etmişler? Ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmişler. Bir hakkın takvaya ulaşmışlar. Sonra kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlar. İrşat makamına Allah'ın tayiniyle ulaşmışlar. Allah'a çağırıyorlar. İşte zamanımızdaki doğru ile yanlışı birbirinden ayırt eden Furkan'ın en önemli hükmü, dikkat edin, kim Allah'a çağırıyor? O Allah ile beraberdir. Kim Allah'a çağırana karşı ve kim Allah'a dünya hayatında insan ruhunun ulaşması diye bir şey yoktur diyorsa, işte o Allah'a karşı. Ruh insana hayat verir. Ruhumuz giderse hepimiz hafazan Allah ölürüz diyen insanlar Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini bilmedikleri için bunları söylemektedirler. Öğrendikleri kitaplar öyle söylediği için o kitapların söylediğini tekrar etmektedirler. Çünkü dinlerini Kur'an-ı Kerim'den değil,
insanların asırlardan beri yazdığı emaniye kitaplardan öğrenmişlerdir. Öyleyse irşat makamına dikkat edin. İrşat makamı Allah'a çağırır. Peki irşat makamı kendisi tabi olmuş mudur mürşidine? Elbette. Allah'a ulaşmayı dilemiştir irşat makamı. Mürşidine tabi olmuştur. Ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Fizik vücudunu teslim etmiştir. Nefsini teslim etmiştir. İrşada ulaşmıştır. Ve iradesini de Allah-u Teala'ya teslim etmiştir. Allah onu ancak o zaman irşada memur ve mezun kılındın diye irşat makamına tayin etmiştir. Bütün bu safhalardan geçmiştir. Ve Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesine göre de hakkül yakin sahibidir. Yakin hasıl etmiştir Allah'ın ayetlerine. Yani hikmet sahibi olmuştur. Ondan sonra da onun çok ötesine geçmiştir. İrşada memur ve mezun kılınmıştır. Allah'ın irşat makamına tayin ettiği mürşitler, irşada memur ve mezun kılınanlardır. Allah Teala tarafından kılınanlardır. Öyleyse mürşidin muhtevasına baktığımız zaman çok yönlü bir insan görüyoruz. O seviyeye ulaşmış olan bütün mürşitler Allah'ın katında şehadet kazanmışlardır. Şehadetin Allah'ın zatını görme şerefinin, Allah'a şahit olmanın sahipleridir.

Öyleyse mürşit kimdir? Mürşit daimi zikrin sahibidir. Daimi zikrin sahibi olmayan bir kişi Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilmez. Bu tayinin sahibi olan mürşit bir, daimi zikrin sahibidir. İki, bu sebeple nefsinin bütün afetleri yok olmuştur. Üç, kalp gözü mutlaka açılmıştır. Dört, kalp kulağı mutlaka açılmıştır. Beş, bu kişi hayır sahibidir. Daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı derecat kazanmaktadır. Hayır sahibidir. Altı, bu kişi hem hayır kazanmaktadır, ehli hayırdır, hem de ehli tezekkürdür. Yani Allah ile her zaman konuşabilme yetkisinin sahibidir. Allah Teala Enbiya Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, bundan evvel de vahyettiğimiz erkekler gönderdik. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor Allah Teala.

Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor Allah Teala. İşte orada Allah Teala'nın zikir ehli dediği kişi ehli tezekkür olan kişidir. Kendisine sorulacaktır. O da bir kısmına muktesebatıyla cevap verebilecektir. Bir kısmına veremeyecektir. Ve Allah'a soracaktır. Allah'tan aldığı cevabı ulaştıracaktır. Ayrıca muktesebatındaki cevapları da hep Allah'tan, Allah'ın kendisine verdiği emir gereği yapacaktır. Neticede kendi muktesebatından karşıya ulaştırdığı bilgiler de Allah'ın süzgecinden geçerek oraya ulaşacaktır. Çünkü Allah Teala onun üzerinde iradesini kendisine bağladığı için söz sahibidir. O sadece Allah'tan aldıklarını başkalarına ulaştırabilir. Muktesebatından olan şeyler de gene Allah'ın süzgecinden geçtikten sonra suali sorana ulaştırılmaktadır. Allah Teala mürşidin iradesini kendi iradesine bağlamakla neyi sağlıyor? Yanlışların hepsini önlemiş oluyor. Kişi Allah'ın iradesine bağlıysa bu noktada kendisine ait olan mütalalarda bulunamaz. Bu noktada Allah'tan öğrenmek, cevap almak ve bu cevabı iletmek mecburiyetindedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İrşat makamı ehli tezekkürdür. Bu sebeple ehli tezekkürdür. Allah ile her zaman konuşmak imkanının sahibidir. Vahiy yoluyla konuşur. Allah Teala ona vahyeder. O sorar, cevabını vahiy yoluyla alır. Bu bir ilham müessesesi değildir. Karşılıklı konuşma söz konusudur. Ve Allah Teala burada da açık bir hüviyet koyuyor ortaya. Bizim diyor, insanla, beşerle hiçbir konuşmamız olmaz illa vahiy ile. Eğer konuşma söz konusuysa, yani tezekkür söz konusuysa, insanoğluyla Allah arasında bir konuşma, bir tezekkür söz konusuysa, bu tezekkür mutlaka vahiy yoluyla gerçekleşir. Öyleyse Allah'ın irşat makamına tayin ettiği bütün vazifeliler bu sorma işleminin sahipleridir. Sorarak cevap vermek durumundadırlar ve Allah'tan geleni söylemek mecburiyetindedirler. Çünkü asgari seviyede iradeleri Allah'ın iradesine bağlanmıştır.

irade Allah'a teslim olmuştur. Devrin imamının iradesine gelince onun iradesi yoktur. O Allah'ın iradesiyle hareket ettirilir Allah-u Teala tarafından. O kendiliğinden konuşamaz diyor Allah-u Teala. Habibim sen o kumu attığın zaman sen atmadın diyor, biz attık diyor Allah-u Teala. Herkes görmüş, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam atmış ama biz attık diyor. Atan dıştan görür bakarsanız Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Ama konunun iç yüzüne bakarsanız atan Allah, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı nasıl bir akıl, bir fizik vücuda kumanda verirse o aklı devre dışı bırakın, Allah'ı getirin oraya. Allah o kişiye hareket ettiriyor, söyletiyor, konuşturuyor, Kur'an-ı Kerim'i okutturuyor. Her şeyin sahibi Allah'tır. Şimdi böyle bir dizayn içerisinde irşat makamına baktığımız zaman mürşidin Allah-u Teala'nın indinde ehli tezekkür olduğunu görüyoruz. Allah ile daimi bir sohbetin içinde. Her an bir şeyler sorar, bir şeylerin cevabını alır. Ne zaman dilerse Allah ile konuşmak imkanının sahibidir. Allah ne zaman onunla konuşmayı dilerse o zaman da cevap vermek durumundadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu irşat makamının sahibi olan kişinin, irşada memur ve mezun kılınan kişinin 7. vasıf şartı hikmet sahibi oluşudur. Allah Teala diyor ki Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilirse ona büyük hayır verilmiştir. Hikmet ehli sevgili kardeşlerim, üç ayrı cephede önemli bir hüviyetin sahibidirler. Hakim olarak, bir, hakem olarak, iki, hikmet sahibi olarak, üç. Eğer bir irşat makamının sahibi birisi hakim olursa, hükümleri Allah'tan alarak verecektir. O bu konuda rahattır. Çünkü kendinden bir şey ilavesi söz konusu olmaz. Hükmü veren Allah'tır. Tebliği onun ağzından yaptırır. Bu sebeple hakimlik konusu Allah-u Teala tarafından teminat altına alınmıştır. Aynı kişi hakemlik mevkiinde olduğu zaman ne olur? Hakem olduğu zaman mutlaka hakka riayet eder. O kişi bu sebeple hüküm sahibidir. Hükmün sahibi olan Allah kendisine verdiği hükmü ulaştırdığı için, o hükmü tebliğ ettiği için, tevhim ettiği için.
hakemlikte de durum aynıdır. İki taraf vardır. İki taraf üzerinde arasında taraflar haksızlığa uğradıklarını iddia etmektedirler. Ve hak nasıl gelecektir? Adaletle gelecektir. Allah Teala diyor ki Resul geldi, hak batıl zahir oldu, hak yerine geldi. Adaletsizlik kalktı, adalet geldi diyor. Musa'nın kavminden bir rical vardı ki diyor Allah Teala asırlar boyunca hep bir takım insanlar o mevkilere gelmişler. Yani Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişiler olmuşlar. Adaletle hükmederlerdi diyor Allah Teala. Münkerden nehy ederler, marufla emrederler ve adaletle davranırlardı diyor. Bil kıst, adaletle davranmak demek. Öyleyse görülüyor ki hikmet sahibi olmak üç vasfı birden içeriyor. Hakim olarak hükmetmek, verdiği hükümler Allah'ın hükümleri olduğu için mutlak doğru olacaktır. Hakem olarak hükmetmek, gene aynı standartlarda hüküm iki tarafında mutlaka hakkına riayet eden bir hüküm olmak mecburiyetindedir. Ve üçüncüsü, kişinin hikmet sahibi oluşu. Yani Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetine baksa, o ayetin 28 basamaktan nereye oturduğunu net olarak her zaman söyleyebilir. Çünkü bilgiyi Allah'tan alır. Öyleyse görülüyor ki irşat makamı farklı bir makamdır. Öğretmenler öğretirler. İrşat makamı sadece öğretmez. O kişinin tekamülünde, manevi tekamülünde metallardır. O da rol almıştır. O da konunun içindedir. Neden? Çünkü kişi mürşide tabi olmasaydı, ruhu Allah'a ulaşamayacaktı. Tabi olmasaydı, nefsi tezkiye ve tasfiye olamayacaktı. Tabi olmasaydı, fizik vücudu Allah'a teslim olamayacaktı. Ve o kişi hiçbir manevi tekamül gösteremezdi. Manevi tekamülün sahibi olamazdı. Öyleyse irşat makamı Kur'an-ı Kerim'in vazgeçilmez bir unsurudur. İrşat müessesesi rüşt yolunun sahibi olmayı ifade eder. Hazreti İbrahim babasına dedi ki, baba bana tabi ol da seni irşada ulaştırayım. İrşada ulaştırmak. Bütün sahabe irşada ulaşmışlardı. Rüşt yolu bir insanı nereye götürür? Allah'a götürür. Bütün teslimlere götürür. Cennetin en üst makamına kadar götürür. Yedinci kat cennet ya da yedinci kat cennetler. Daha evvelkiler cennet Allah Teala naim cenneti diyor. Allah Teala başka cennet isimleri sayıyor.
Ama Adn cennetleri diyor. Adın cennetlerinde hem Allah'ın irşat makamına tayin ettiklerinin hem her kavimdeki imamların hem de bütün devirlerdeki devrin imamlarının üç ayrı mekanı söz konusudur. Birinci mekandakiler Allah'ın irşat makamına

adın cennetlerinden birincisi Allah'ın irşat mevkine getirdiği Resul olmayan herkes içindir. İkincisi

bütün kavimlerdeki resullerin cennetidir. Üçüncüsü ise sadece bütün devirlerdeki devrin imamlarına aittir. Hepsi bütün zaman parçalarını ihtiva eder. Öyleyse irşat makamının bir özelliği de en üst kat cennetin, yedinci kat cennetin sahibi olmalarıdır. İster Allah Teala tarafından bu vazifeye irşada mezun ve mezun memur ve mezun kılındı cümlesiyle tayin edilmiş olanlar olsun, ister resuller olsun, bütün kavimlerdeki, ister devrin imamı olsun, hepsi bu vasfın sahibidir. Yani adın cennetinin sahipleridir. Demek ki gerçek irşat makamı her açıdan başka insanlardan farklı bir özelliğin sahibi. Farklı özelliklerin sahibi. Öğretmen öğretir ama mürşit sadece öğretmez. Öğrettikten başka hedefe ulaştırır. Evvela Allah'a ulaştırır mürşit. Sadece Allah'a davet etmek değildir vazifesi. Aynı zamanda Allah'a ulaştırmak konusunda yardım etmek, Allah'a ulaştırmaya vesile olmaktır. Devrin imamı ise Allah'a ulaştırır. Öyleyse şimdi mürşitlerin vazifelerine bakıyoruz. Ne yaparlar? Mürşitler kıraat ederler. Ne yaparlar? Mürşitler tilavet ederler. Ne yaparlar? Mürşitler kıssa ederler. Öyleyse üç ayrı seviyenin dizaynı. Bütün insanlara Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel ve diledikten sonra da nefs tezkiyesine kadar mürşitlerin öğretisi kıraattir. Nefs tezkiyesi başladığı andan itibaren kıraat tilavete dönüşür. Ve kişi daimi zikre ulaştıktan sonra tilavet kıssaya dönüşür. Öyleyse irşat müessesesi üç ayrı standardın sahibidir. Bakıyoruz, öğreti ve hedeflere ulaştırma stratejisi Allah-u Teala tarafından şekillenmiş. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde devrin imamı olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin görevlerini anlatıyor Allah-u Teala. Kema erselnâ fîküm resûlen minküm yetlu aleyküm ayetina ve yüzekkîküm ve yüzekkîküm ve yuallimiküm kümül kitâbe vel hikmet.

hikmete ve yuallimüküm ma lem tekunu talemun. Diyor ki Allah Teala ey sahabe, size de tıpkı bir evvelki ayet-i kerimede olan nimet gibi bir nimet sizden aranızdan sizden birini Allah size Resul olarak gönderdi. Bir Nebi Resul bu. Size Allah'ın ayetlerini tilavet etsin diye. Bir. İki, sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. Üç, size kitap öğretsin diye. Dört, size hikmet öğretsin diye. Beş, hikmetin ötesinde daha bilmediğiniz şeyleri öğretsin diye. İşte 28 basamaklık bir dizi içerisinde İrşad makamının dizaynını ortaya koyduğumuz zaman Allah-u Teala'nın irşad makamına tayin ettiği Resul olmayan mürşitlerin devrin imamı olmayan her kavimdeki Resullerin dizaynı 4 safayı içeriyor. Allah'ın ayetlerini tilavet etmek, 1. Onların nefslerini tezkiye etmek, 2. Kitap öğretmek, 3. Hikmet öğretmek, 4. Burada bitiyor. Ama hikmet öğretmenin ötesi onlarda yok. İrşad makamı hikmet öğretmeye kadar geliyor, hikmet öğretme dahil. Ama devrin imamı hikmetin ötesindeki daha bilinmeyen şeyleri de öğretiyor. Öyleyse bu minval üzere irşad makamının tatbikatına baktığımız zaman insanlara bilgiyi ulaştırdığı ama onların Allah'a ulaşmayı dilemeden belki safalarında o hep Allah'ın ayetlerini okuyor onlara. Allah'ın ayetlerini kıraat ediyor. Bu süreç içerisinde kişilerin özellikleri ne? Gözlerinde hicab-ı mestüre var. İrşad makamını bakıyorlar, görmüyorlar. Kulaklarında vakra var. Söylediklerini duyuyor kulakları ama onları işitmiyorlar, manasına varamıyorlar. Ve kalplerinde ekinnet var. Bu standartlar içinde. Öyleyse böyle bir dizaynda kalplerindeki ekinnet, gözlerindeki hicab-ı mesture ve kulaklarındaki vakra ile o insanlara okudukları, öğrettikleri şey kıraat adını alıyor. Ne zaman ki bu insanlar Allah'ın yoluna giriyor. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesi sahabeye hitap ediyor. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar, tabi olmadan evvel Allah'a ulaşmayı dileyenler. Onlara mürşidin yapabileceği şey tilavettir. Çünkü onlar kıraatin neticesine ulaşmışlar, Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen bu insanlara bir dizayn içerisinde
öğretilmek için tilaveti emrediyor. Zikir sahipleri için de tilavet asıl. Nereye kadar kıraat? Kişiler Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyip de Allah-u Teala onların diledikleri ana kadar kıraat. Çünkü derhal Allah-u Teala gözlerdeki icab-ı mestureyi, kulaklardaki vakrayı, kalplerdeki ekinleti derhal alıyor Allah-u Teala. Ve konu tilavete dönüşüyor. Ve tilavet devam ediyor. Nereye kadar devam ediyor tilavet? Tilavet nefs tezkiyesine başlayıncaya kadar devam ediyor öğreti. Nefs tezkiyesi bundan sonraki faslı kapsıyor. Devrin imamı insanların nefs tezkiyesini gerçekleştiriyor. Neyle? Kalplerine, Devrin imamının ruhu baştan üzerine geldiği için kalplerine iman yazılmasıyla nefs tezkiyesini gerçekleştirebiliyorlar. Ruhları Allah'a doğru gene Devrin imam vasıtasıyla vücutlarından ayrılıyor. Böyle bir ortamda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyin en güzeline ulaşmak söz konusu. Nefs tezkiyesi tamamlandığı zaman 21. basamakta ruh Allah'a ulaşıyor. Bundan sonra irşat makamının görevi Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğretmektir. Kur'an-ı Kerim'in birinci ruhu fena makamında, ikinci ruhu beka makamında, üçüncü ruhu zühd makamında, dördüncü ruhu muhsinler makamında, fizik vücudun Allah'a teslimi makamında öğretilir. İlim açısından bu noktaya kadar kişi hep ilmel yakindedir. Mürşidin öğrettiği muhteva ruhun Allah'a teslimine kadar ilmel yakini ifade eder. Yani ilim konusunda yakin hasıl etmek. Dinleyenler, bundan istifade edecek olanlar, mürşide tabi olanlar ilmel yakin seviyesinde ilimlerini arttırırlar. Onlar kendilerine ilim verilenler ve ilimleri arttıkça ilim sahipleri unvanını alırlar. Ve böyle bir dizaynla hareket söz konusudur. Ruhlar Allah'a ulaştığı zaman ilmel yakin tamamlanmıştır. Ama aynel yakine de henüz geçilmemiştir. Ve ilmel yakinle aynel yakin arasında, ki aynel yakin 26. basamakta başlar, kişinin hikmet sahibi olduğu noktada başlar, mürşidin öğretisi o kişileri ya ilmel yakine yakın bir standartta kalmaları boyunca devam eder ya da aynel yakine yakın bir standartta
olmaları boyunca devam eder. Aynel yakine ulaşıncaya kadar kişiler ilmel yakinle aynel yakin arasında bir köprünün üzerindedirler. İlmel yakini aynel yakine bağlayan köprü. Ne zaman kişi ilmel yakini tamamlamıştır? Nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleştiği zaman nefs tezkiyesi tamamlanmıştır. Ama bu kişi, nefs tezkiyesi tamamlanan bu kişi ilmen yakinden aynel yakine geçememiştir. Aynel yakine geçebilmek için daimi zikrin sahibi olmak lazım. O ise fena, beka, züht ve muhsinler makamlarından daha sonraki bir merhaledir. İşte mürşit insanı irfan ehli yapar. Ne zaman kişinin Allah-u Teala kalp gözünü açarsa ve kalp kulağını açarsa kişi irfan oğlu, irfan ehli olur. Ya insanlar daimi zikre ulaştıkları noktaya kadar ilim ehli olarak kalırlar. İlmel yakinin gerçek standardı ilim ehli olmaktır. İlim ehli olanlar ilmel yakinin devamı içerisindedirler. Bu tam bir ilmel yakin halidir onlar için. Bu insanlar fena fillah makamında da, beka billah makamında da, züht makamında da, musitler makamında da kalp kulakları ve kalp gözleri açılmadan bu yola devam etmişlerse onlar ilmel yakinin tesirlerinin, ilmel yakinin özelliklerini üzerlerinde taşıyanlardır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu özelliklerin sahibi olan insanlar, ilmel yakinin sahibi olan insanlar, bir de bakarsanız bir gün kalp gözleri ve kalp kulakları açıklanmıştır. Hala aynel yakine ulaşamamışlardır ama ilmel yakini aşmışlardır. Bunlar irfan ehlidir. Öyleyse bu köprü fena, beka, muhsinler, fena, beka, züht ve muhsinler bakan makamlarının sahipleri ilmel yakinin devamı boyunca ya ilmel yakinin gerçek standartlarına hep sahip olarak devam edeceklerdir. Kalp gözleri ve kalp kulakları açılmayacaktır. Ve ilmel yakinin normal standartlarında aynel yakine ulaşmış olacaklardır. Aynel yakine ulaştıkları zaman irfan ehli olacaklardır. Diğer bir kısmı ise bu dört basamakta fena, beka, züht ve musinler makamlarında kalp gözleri açılır, kalp kulakları açılır ve irfan ehli olurlar. İrfanın da oluşmasında mürşit vardır. İlmin de devamında ve daha üst seviyelere ulaşmasında gene mürşit vardır. O irşat makamının Allah'tan öğrendiklerini öğrettiği ilmin dışındaki ilimleri Allah-u Teala faydasız ilim sayıyor. Buyuruyor ki Câsiye Suresinin 23. ayeti kerimesinde Habibim diyor, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları
ilim üzere, yani onların faydasız ilimleri üzere dalalette bırakmıştır. Onların kalpleri mühürlüdür. Bunun manası, onlar kafirlerdir diyor Allah Teala. Onların işitme hastaları da mühürlüdür. Onların görme hastalarının basarlarının üzerinde de gışavet adlı bir perde vardır diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah Teala'nın irşat makamı vasıtasıyla kişiye ulaştırdığı üst seviye dizayn bundan sonra başlar. Daimi zikir. Bu noktaya kadar tilavet devam etmiştir. Ama bu noktadan sonra artık o kıssa olacaktır. Her ne kadar kıssa hikayelerin anlatılması anlamına gelirse de burada hikayeler değil, gerçekler anlatılıyor ve üst seviye gerçekler anlatılıyor. Daimi zikrin sahiplerine anlatılıyor.

Öyle ise mürşittir ki irşada ulaştırır. Mürşittir ki daimi zikre ulaştırır ve kişiyi hikmet sahibi kılar. Mürşit buna metaller olur, vasıta olur. Ve Allah Teala size kitap öğretir dediği zaman kitabın, Kur'an'ın ruhunun öğretilmesi söz konusudur. 21. basamağa kadar kitabın lafzı öğretilir ve bu lafz içinde ruh Allah'a ulaşır. Ama kitabın ruhu fena makamında öğretilir. Buna kitabın öğretilmesi denir. Fena, beka, züht ve muhsinler makamları kitabın öğretilmesidir. Ulul Elbab ve İhlas makamları hikmetin öğretilmesidir. Allah Teala tarafından hikmet sahibi kılınan irşat makamı hikmeti başkalarına öğretmekle vazifelidir. Bunun için Allah Teala onu hikmet sahibi kılmıştır. Görevi başka insanlara faydalı olmaktır. Hikmeti öğretmektir. Devrin imamı hariç mürşitlerin ve bütün kavimlerdeki resullerin görevi buraya kadardır, hikmetin öğretilmesi. Hikmet neyi içerir? Ulul Elbab makamını, İhlas makamını ve Salah makamının dört kademesini içerir. Beşinci kademesi hikmetin ötesidir ve buradaki ilişki sadece devrin imamıyla irşada ulaşan kişi arasındadır. Öyleyse bütün mürşitlerin ulaşabileceği konu hikmetin öğretilmesidir. Her kavimdeki imamla, her kavimdeki resullerle Allah Teala'nın irşada, irşatla vazifeli kıldığı kişiler hikmetin öğretilmesine kadar, hikmetin öğretilmesine dahil standardın içindedirler. Ama ötesi devrin imamına aittir. Daha ötesi ise Allah'a aittir. Öyleyse

böyle bir dizaynda irşat makamına baktığımız zaman orada ilmel yakini, aynel yakini ve hakkul yakini görebiliyoruz. Hepsi öğretiliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İrşat müessesesi insanı cennete ulaştıran bir merdiven takdim eder. Kişiye Allah'a ulaşmayı dilemeyi söyleyen mürşittir. Ne zaman kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse o birinci kat cennetin sahibi olmak imkanına hiçbir şey yapmadan kavuşmuştur. Sadece irşat makamının Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah-u Teala sizi cennetine ulaştırsın talebine uygun hareket etmiştir. Ama cennetinde sahibi olmuştur bir tek dilekle. Öyleyse irşadın muhtevasına baktığımız zaman sadece irşat makamının kişiyi Allah'ın dört sırat-ı müstakimi üzerinde de sonuca götürdüğünü görüyoruz. 14. basamakta başlayan ruhun hidayeti 21. basamakta tamamlanıyor. Ruh Allah'a ulaşıyor. Ama gene 14. basamakta başlayan fizik vücudun hidayeti orada bitmiyor. 21. basamakta bitmiyor. 21. basamaktan sonra da devam ediyor 25. basamağa kadar. Nefsin hidayeti o da 14. basamaktan başlıyor. Ama 25. basamakta da bitmiyor. 27. basamakta tamamlanıyor. İradenin teslimi ise 28. basamağın 5. kademesinde tamamlanıyor. Öyleyse dört tane hidayete de ulaştırmaya yardımcı olan mürşittir. Ulaştıran devrin imamıdır. Ve dördüncü hidayetin başlamasından sonra yardım sadece devrin imamından gelebilir. Hikmetin ötesi insanların arasında sadece ona ait olan bir metinedir. Bu standartlar altında görünen nedir? Görünen olur ki insanlar irşat makamına mutlak olarak ihtiyaç içindedirler. Mürşitsiz bir din mümkün değildir. Evvela din değil, dinler diyecek olan birisi varsa aranızda, onların bilmesini isteriz ki dinler yoktur. Din vardır. Adem Aleyhisselam'ın zamanında başlayan, kıyamete kadar devam edecek olan kainatın tek dini. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini ve irşat makamının sahipleri sadece
o dini öğretenlerdir. Öğretileri sadece o dinin öğretisidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, görüyorsunuz ki Allah Teala'nın irşat makamına tayin ettiği kişi birçok vasfın sahibidir. Bu vasıflarıyla Allah Teala onu irşat makamına tayin eder. Ve Allah'ın tayin ettiği, irşat makamına tayin ettiği kişi o vasıfları sebebiyle hep Allah'tan emir alarak her şeyi gerçekleştireceği cihetle adaletin temsilcisidir. İşte bu sebeple eğer irşat müessesesi olmasaydı insanlar manevi tekamüllerini gerçekleştiremezlerdi. Öyleyse Allah Teala insanların arasından bir kısmını bu görevle görevlendiriyor, bu hedeflere ulaştırsın diye. Başka bir sözle, giderek artan mutlulukları insanlar yaşasınlar diye. Bütün insanların mutluluğunda bütün mürşitlerin mutlak olarak payları vardır. Allah'ın hizmetinde olmak bir şereftir. Şereflerin en büyüğüdür. Bütün mürşitler de Allah'ın irşat makamına tayin ettiği bütün mürşitler irşat makamının sahipleridir. Allah onları o makamın sahibi olmaya layık görmüştür ve irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle onları bu vazifeye tayin etmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a bir güzelliği daha yaşamayı bizlere nasip kıldığı için sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me'a

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. استقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetindeyiz. İslam'dan kopan Kur'an hakikatleri, İslam'dan kopanlar, İslam'dan kopan kavramlar, bu kavramlardan en önemli olanına geldik. Kur'an'dan kopan en önemli kavram, hidayettir. Hidayet kavramı Kur'an'dan kopmuş. Eğer ülkemizde şu anda satılmakta olan 22 tane Kur'an mealine bakarsanız, nerede hidayet kelimesi geçerse onun Türkçesi doğru yol olarak gerçekleştirilmiş. Hidayet doğru yoldur diyorlar. O zaman biz de onlara soruyoruz. Peki bu doğru yol acaba nereye götürür? Cevap yok. Çünkü ruhun bir insan hayattayken vücuttan ayrılıp da Allah'a ulaşması onlar için imkansız bir şey. Yani bir başka ifadeyle Kur'an ne söylerse, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 400 sene sonra falan Allah'ın bütün söyledikleri tersine çevrilmiş. Allah Teala insan ruhunun o insan hayattayken Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılmış. Ama bizim din alimlerimize sorarsanız eğer, insan ruhunun o kişi hayattayken Allah'a ulaşması diye bir şey olamaz diyorlar. Böyle bir husus mümkün değildir diyorlar. Allah Teala da üzerimize farz kılıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hidayet nedir sualinin cevabıyla başlayalım işimize. Hidayet, insan ruhunun o kişi dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmasıdır. Kişi şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dileyecek. Sonra mürşidine ulaşıp tabi olacak. Tabi olunca mutlaka ruh vücuttan ayrılacak. Allah'a doğru seri sülük isimli bir yolculuğa çıkacak. Bu yolculuk o kişinin ruhunu Allah'a ulaştıracak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda o kişinin ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması işte söz konusu olan bu. Hidayet. Evvela hidayetin tarifinden gelelim konumuza. Hidayet nedir? Cevap doğru yoldur diyorlar. Peki diyoruz, sırat-ı müstakim nedir? Cevap doğru yoldur.
Bir tanesine dost doğru yol diyenler de var. Oysa ki bakınız Allah Teala hidayeti nasıl tarif ediyor. Âl-i İmrân suresinin 73. ayet-i kerimesinde Allah innel huda hudallah diyor. İnne muhakkak ki el huda hidayet hudallah Allah'a ulaşmaktır buyuruyor. Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bir başka ifadeyle, asıl ifadesiyle o kişinin ruhunun o kişi hayattayken Allah'a ulaşmasıdır. Bakara suresi 120. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. İnne hüdallahi huvel huda. Ne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el huda hidayettir. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak işte o hidayettir. Şüphesiz ki Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir diyor Allah Teala. Burada innel hüda hüdallah müessesesini muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır ifadesini. Hayır, Allah'a ulaşmak değildir o ifade. Allah'ın ulaştırmasıdır şeklinde söyleyenler de var. Diyelim ki doğru söylüyorlar. Hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır. Tabii böyle bir şeyde sonuçta bir sual sorulması lazım. Nereye ulaştırmasıdır? Allah Teala bunu açıkça Allah'ın kendisine ulaştırması olarak değerlendiriyor ve iki ayet-i kerime bunu kesinleştiriyor. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı denemek, Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi ve yettekuhu şeklinde geçiyor. Ona yönel, Allah'a yönel. Yani Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Bunun Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhu Allah'a ulaştırmak kastıyla asla Allah'a yönelmek olduğunu, münip olmanın Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi kesinleştiriyor. Allah Teala buyuruyor ki Şura 13'te Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yuni. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Onlardan kim Allah'a yönelirse, münip olursa onları kendisine ulaştırır. Yünip kelimesini kullanıyor. Kim yünip olursa Allah Teala kendisine ulaştırır ifadesini kullandığına göre kelime kelime bakalım. Allah'ı Allah yeştebi seçer. İleyhi ona kendisine men kişiyi Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşayı. Yeşayı dilediği. Allah Teala dilediği kişiyi kendisine seçer. Sonra ne diyor Allah Teala? Ve o dilediği kişilerden kim Allah'a yönelirse Allah onu kendisine ulaştırır. Yehdi ulaştırır ileyhi ona kendisine men o kişiyi yönelip yönelen ona yönelen Allah'a yönelen kişiyi kendisine ulaştırır. Münip olan kişiyi Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştırır diyor. Hem münibine kelimesinin, yünip kelimesinin Allah'a ulaşmayı dilemek olduğu ifade buyuruluyor. Hem de münip kelimesinin Allah'a ulaşma dilemenin sonucunu Allah Teala veriyor. Bu sonucun Allah'ın zatına ulaşmak olduğu vurgulanıyor. Sonucun Allah'ın zatına ulaşmak olduğu vurgulanıyor.
Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi de aynı şeyi söylüyor. Allah diyor, dalalette olanları bırakır. Kendi hallerine bırakır, onlarla ilgilenmez. Ama onlardan, o dalalette olanlardan her kim Allah'a yönelirse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Gene yönelme müessesesi var ve Allah'ın kendisine ulaştırması. Öyleyse ister innel hüda hüdallah ifadesini, muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır ifadesini böyle kabul etsinler. Hidayet Allah'a ulaşmaktır şeklinde kabul etsinler. İsterlerse Allah'ın ulaştırmasıdır şeklinde kabul etsinler. Eğer birincisi kabul ediliyorsa zaten problem yok. Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Hem de muhakkak ki hidayet, kesin şekilde hidayet Allah'a ulaşmaktır. Hayır, Allah'a ulaşmak değildir. Allah'ın ulaştırmasıdır şeklinde bir iddia varsa ki böyle bir anlama da gelmesi mümkün. O zaman nereye ulaştırmasıdır sualinin sorulması? Yani bir konunun da ispatı söz konusu oluyor. Bu sualin cevabı Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. Çünkü Allah Teala yehdi ileyhi men yunib. Yehdi ulaştırır ileyhi ona men kişiyi yunib. Yönelen, Allah'a yönelen kişiyi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştırır diyor. Allah'ın ulaştırmasıdırsa nereye ulaştırmasıdır? Kendisine ulaştırmasıdır. Hidayet insan ruhunun o kişi hayattayken Allah'a ulaştırılmasıdır. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman hidayet kavramının muhtevasını bütünüyle kaybettiğini görüyoruz. Çünkü hidayet doğru yoldur diyorlar. Sırat-ı müstakimi sorduğumuz zaman ona da doğru yoldur diyorlar. Hidayet mi doğru yoldur, sırat-ı müstakim mi doğru yoldur dediğimiz zaman ona cevap alamıyoruz. İkisi de doğru yoldur diyemiyorlar. Doğru dürüst bir cevap alamadık şimdiye kadar. Ama Kur'an-ı Kerim mealleri açık ve kesin olarak bunu söylüyor. Hidayet doğru yoldur. Doğru yol nereye götürüyor dediğimiz zaman da cevap yok. Çünkü bir insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması onlar tarafından, yani zamanımızın din alimleri tarafından kesinlikle kabul edilmiyor. Özet bir ifadeyle Allah'ın Kur'an'ı ruhunu tamamen yitirmiş durumda. Kur'an'ın ruhu yok edilmiş durumda. Lafzına da Kur'an'da hiç olmayan manalar izafe ediyorlar. Çünkü kendilerine göre bir anlayışları var. Bu anlayışa göre bir insan hayattayken ruhu vücudundan ayrılamaz. Ruhu vücudundan ayrılırsa insan ölür. İnsana hayatı ruhun verdiğini zannediyorlar. Allah Teala buyuruyor ki hayatı veren de hayatı alan da Allah'tır. Dirilten de öldüren de Allah'tır. Yaratan da öldüren de Allah'tır. Öyleyse ruhun Allah'a hayattayken ulaşması biz insanların üzerine farz mıdır? Bakınız ne diyor Allah Teala Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde. Ve eskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebdila.
Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine dön. Açık bir şekilde Rabbine dön diyor Allah Teala. Bu bir ölüm emri olabilir mi? Her şeyden kesilerek öl olamaz. Neden olamaz? Çünkü Kur'an-ı Kerim bir kişinin intihar etmesi halinde onun gideceği yerin kesinlikle cehennem olduğunu söylüyor. Savaşta ciddi şekilde kahramanlıklar yapan birisinin son demleri gibi görünüyor. Herkes onu kurtarmak için çalışıyor. Herkes onun cennete gideceğinden emin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki o cehenneme gidecek. Ama diyorlar bu kadar kahramanlık gösterdi. Bir defa daha söylüyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam o cehenneme gidecek diyor. Sonra bakıyoruz ki acılar onu intihar etmeye sürüklemiş. Kişi intihar etmiş. İntihar eden kişinin de gideceği yer cehennem sevgili kardeşlerim. Öyleyse söz konusu olan Kur'an hakikatleri. Buna göre hidayet müessesesi açık ve kesin olarak Kur'an'dan koparılan kavramlardır. Kur'an-ı Kerim'de 7 tane safha var. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. 3. basamak. 2. 14. basamak. Mürşide ulaşıp tabiyeti gerçekleştirmek. 3. safha ruhun Allah'a ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması. 4. safha fizik vücudun Allah'a teslim olması. 5. safha nefsin Allah'a teslim olması daimi zikre ulaşarak. 6. safha muhlis olmak ve gök katlarını görme yetkisinin sahibi olmak. 7. safha İradeyi Allah'a teslim edip irşad makamına, irşada memur ve mezun kılın cümlesiyle tayin edilmek Allah-u Teala tarafından. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün insanlar için söz konusu olan şey, Allah'a ulaşmayı mutlak olarak dilemektir. Dilemeyen kişinin hidayete ermesi söz konusu değildir. Dilemeyen kişi dalalettedir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişi hidayettedir. Allah-u Teala Yunus Suresinin 45. ayet-i kerimesinde diyor ki, onlar ki Allah'a milaki olmayı inkar ederler, onlar hüsrandadırlar ve hidayette değildirler diyor. Allah'a milaki olmak ruhun hayattayken Allah'a ulaşması, insanlar bunu inkar ediyorlar. İnkar ettikleri zaman onların Allah-u Teala dalalette olduğunu söylüyor. Onlar hidayette değillerdir diyor. Öyleyse ruhu Allah'a hayattayken ulaştırmak üzerimize farz mıdır? Elbette farzdır. İşte ruhun Allah'a ulaşması ruhun Allah'a teslimidir. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ve enübu ila rabbikum ve eslimu lehu min kabl en yetiyekum el azab. Üzerinize azap gelmeden önce
Allah'a yönelin, münip olun, münibine münip olun demek, Allah'a yönelin ve eslimu lehu ve ona teslim olun. Sümme la tünsurun, yoksa sonra yardım olunmazsınız diyor Allah Teala. Böylece görüyoruz ki insan ruhunun Allah'a o kişi hayattayken ulaşması Allah'ın temel emridir. Ve böyle bir olayın gerçekleşmesi hali kişiyi hidayete erdirir. Eğer kişi Allah'a yönelmezse Allah'a ulaşamaz, Allah'a teslim olamaz. Rabbine yönel ve ona teslim ol ifadesi, ruhun Allah'a yönelmesi ve Allah'a teslimidir. Ruhun Allah'a teslimi hidayete ermektir. Ve Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Söyledik Zümer suresinin 13. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Aynı zamanda

Allah Teala bunun bir emir olduğunu, Allah'a yönelerek Allah'a ulaşmanın bir emir olduğunu başka ayetlerde de söylemiş. Rad 21'de diyor ki: "Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale." Ve onlar, vellezine ve onlar, yesulüne vasıl ederler, ulaştırırlar. Ma şeyi, emerallahu, Allah'ın emrettiği, bihi, ona, en yüsele ulaştırmayı. Ve onlar Allah'ın ona, Allah'a ulaştırmasına emrettiği şeyi, ona, Allah'a ulaştırırlar. Rad suresi 21. ayet-i kerime. Demek ki bu Allah'a ulaştırılmasına emredilen şey bir emirle emrediliyor. Öyleyse üzerimize farz. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesiyle de farz. Bununla da farz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Vettebi sebila men enabe ileyye." Kim bana yönelmişse, bana ulaşmayı dilemişse, sen de onun yoluna tabi ol. Yani onların takip ettiği yolu takip ederek sen de bana ulaş, sen de bana ruhunu ulaştır, diyor Allah-u Teala. Ruhun

Teala. Rabbine rücu et. Rücu etmek, geri dönmek. Ricat da oradan gelir. Çekilme demek. Geriye çekilme. Rabbine rücu et. Rabbine geri dönerek Rabbine ulaş. Öldükten sonra mı? Eğer bunun bir emir olduğu kesinse ki irci ila Rabbiki, Rabbine rücu et. Emir kipi kullanmış Allah-u Teala. Rabbine geri dön. O zaman kişiye intihar etme emri verilmiş olur. Eğer Allah-u Teala böyle bir emir veriyorsa ve kişi bunu gerçekleştirecekse o zaman buradaki müessese açık bir şekilde bir intihar emri olur. Ama Kur'an'a göre intihar eden kişi mutlaka cehenneme gider. Allah-u Teala'nın böyle bir emir vermesi mümkün mü? Kesinlikle mümkün değil. Allah-u Teala'nın verdiği emir, ruha verdiği emir, Rabbine geri dön. Yani fizik hayatını yaşarken, ey ruh, sen Rabbine geri dön. Fizik vücuda hitap ediyor arkasından da Allah-u Teala. Fetuli fi ibadi, o zaman kullarımın arasına gir. Vetuli cenneti ve cennetime gir. Cennete giren ruh değildir, fizik vücuttur. Üçüncü ifadede, fizik vücuda cennetime gir, kullarımın arasına gir. Allah'a kul olan da fizik vücuttur. Ne nefsin, ne ruhun Allah'a kul olması söz konusu değildir. Ruh zaten Allah'ın ruhudur. Allah'ın ruhunun Allah'a kul olması diye bir müessese söz konusu olamaz. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakalım. Sevgili kardeşlerim, irci'i ila Rabbiki diyor Allah Teala, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Diğer taraftan Nisa 58'de Allah Teala اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا diyor. Muhakkak ki Allah emanetleri o emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder. Emanetler çoğul ama emanetlerin sahipleri değil, emanetlerin sahibi tekil. Emanetler ard arda. Önce ruhunuz emanet. Onu Allah'a ulaştırdınız. Nefsiniz emanet olur. Affedersiniz. Fizik vücudunuz emanet olur. Ruhunuzun Allah'a ulaşması 21. basamaktır. 25. basamakta ikinci emanet olan fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Fizik vücut da Allah'a teslim edilince nefsiniz emanet olur. 26. basamakta nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. İradeniz emanet olur. 26. basamakta bunu yaptıktan sonra nefsinizi Allah'a teslim ettikten sonra 27. basamakta muhlis olursunuz. Tövbe-i nasuhunuzu gerçekleştirirsiniz. Ve 28. basamakta iradenizi de son emaneti de Allah'a teslim edersiniz. İşte emanetler sırasıyla aslında emanet tektir. Biz emaneti diyor Allah Teala göklere, zilzal 5 yere ve dağlara teklif ettik ama onlar Araf 172. Biz emaneti yere, göklere, dağlara teklif ettik. Onlar emaneti kabul etmediler ama insan emaneti yüklendi. O insan ki cahildir ve nankördür diyor Allah Teala. Yani o insanda nefsin de bulunduğunu, fizik vücutla nefsin beraberce ruha mimandarlık ettiğini söylüyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, demek ki hidayet ister ruhumuzun hidayeti olsun,

üzerimize farz. Yani Allah'a teslimi. İster fizik vücudumuzun hidayeti olsun, üzerimize farz. İster nefsimizin hidayeti olsun, üzerimize farz. İster irademizin hidayeti olsun, o da üzerimize farz. Ama hidayet deyince aklımıza gelmesi lazım gelen şey, hidayet kavramına temel konu olan şey ruhumuzdur. Ruhumuzun bizden ayrılarak Allah'a ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması bizim hidayete ermemizdir. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda dalalette iken hidayete adım atarız, hidayet üzere oluruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes dalalettedir. Kim olursa olsun, peygamberler de bundan kurtulamaz. Yani Nebi Resuller de bundan kurtulamaz, Veli Resuller de kurtulamaz. Onlar da başlangıçta mutlaka hidayettedirler. Mutlaka dalalettedirler. Öyleyse Allah Teala'nın söylediği şeye dikkatle bakın. Diyor ki seni dalalette bulup da hidayete erdirmedik mi? Herkes başlangıçta dalalettedir. İşte Allah Teala da dalalette olan herkesi hidayete erdirmek üzere onlara emir vermiş. Hidayete erme emri üzerimize defaatle farz kılmış gördük. 4 ayrı ayet-i kerimede Allah Teala farz kılmış. Ve de kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'a ulaşır. Allah Teala bunu gördük ki 2 ayet-i kerimede garanti etmiş. Ra'd 27 ve Şura 13. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse hidayetin safhaları var. Birinci safha hidayet, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hidayetidir. Âl-i İmran 103'te Allah Teala diyor ki: "Vâtesumu bihablillâhi cemiyan." Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı tutulun. "Ve lâ teferruku," ve fırkalara ayrılmayın. "Veskürü nimetallâhi aleyküm iskuntüm adâen." Allah'ın nimetini zikredin ki, üzerinizdeki nimetini zikredin ki, "iskuntüm adâen." Siz birbirinize düşmandınız. "Fe ellefe beyne kulübikum." Ve o zaman o kalplerinizi telif etti. "Fe asfahtum bi nimetihi ihvana." Nimetiyle sizi kardeşler kıldı. Onun bu nimetiyle kardeşler oldunuz diyor Allah Teala. "Ve kuntum ala sefa hufretun minen nari." Siz bir ateş çukurunun kenarındaydınız. "Fe enkazekum minha," sizi oradan çıkardı. "Kezalike yübeyinullahi lekum ayatihi lealekum tehtedun." İşte bunun gibi Allah Teala size ayetlerini beyan ediyor ki böylece hidayete eresiniz diyor Allah Teala. Ateş çukurunun kenarında olan sahabenin bu ateş çukurundan kurtulması elbette birinci hidayettir. Çünkü ondan evvel gidecekleri yer cehennem. Birinci hidayete başka misaller de veriyor Allah Teala. Enam 87 ve min avahim ve zürriyetihim ve ihvanihim
Onların ana babalarından, zürriyetlerinden, yani çocukları ve onların çocuklarından ve ihvanihim ve kardeşlerinden ve ictebeynâhum ve onları seçtik. Ve hedeynâhum ilâ sırat-ı müstakîm ve onları sırat-ı müstakîme ulaştırdık. Enam 88. Zalike hüdallahu yehdi bihi men yeşâ. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bununla hidayete erdirir men yeşâ, dilediği kişiyi. Min ibadihi, onun kullarından dilediği kişiyi. Ve lev eşekü lehabita anhum ma kânü yâmenûn. Ve eğer şirk koşsalardı onların yapmış oldukları şeyler, amelleri boşa giderdi. Şirk koşan kişi kimdir? Gizli şirkin sahipleri. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dilemeyenlerin gizli şirkte olduğunu söylüyor Allah Teala. Hidayetin ikinci safhası hidayetçiye tabi olmak. 14. basamakta mürşidimize tabi oluruz. Allah Teala hidayet açısından bu olaya baktığı zaman Bakara suresinin 38. ayet-i kerimesini söylüyor. Ve diyor ki kul nahbitu minha cemiya. Hepiniz oradan aşağı in. Ve imma yetiyenneküm minni hüden. Size benden bir hidayetçi geldiği zaman ve men tebiya tebiya hüdaye. Kim hidayetçiye tabi olursa, size benden bir hidayet geldiği zaman, bir hidayetçi geldiği zaman, kim o hidayetçiye tabi olursa, ve la hafün aleyhim, o zaman onun üzerine korku yoktur. Ve la hum yahzenun, ve onlar mahzun olmazlar, diyor Allah-u Teala. Öyleyse, sadece hidayetçiye tabi olanlar, Nâhl suresi 9. ayet-i kerime ve alallâhu kastu sebîli ve minhâ câirun ve nefşâ ile hedâkum ecmeîn ve sebillerin tayini kastedilmesi Allah'ın üzerine vazifedir. Ama ondan cayanlar da var. Eğer Allah dileseydi hepinizi hidayete erdirirdi. Meryem 48'de de 43'te de Allah Teala diyor ki ya ebeti İnni kad cahini minel ilmi. Ma lem yetike. Ma lem yetike. Ey babacığım, muhakkak ki bana sende sana gelmeyen bir ilim geldi. Fettebi'ni. Fettebi'uni. Yani öyleyse bana tabi ol. Ehdike seni ulaştırayım. Sıraten seviyya. Sıratı seviyeye, Allah'a ulaştıran yola hidayet edeyim, ulaştırayım diyor. Bu Bakara 120'de de gene üçüncü hidayet söz konusu. İnne hüdallahi hüvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak işte o hidayettir. Âl-i İmran 73 İnnel hüdâ hüdallah muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır. İşte görüyoruz ki Allah Teala daha evvel Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinden bahsettik. Dileyen Allah'a, Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Kendisine ulaştırmak, kendisine hidayet etmek.
Ve dördüncü safa hidayet, fizik vücudun hidayeti. Allah Teala diyor ki Hac 37'de onun kurbanların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Fakat sizden ona takva ulaşır. Yani Allah'a teslim olma konusundaki takva ulaşır. İşte böylece size onu musahhar kıldı. Sizi hidayet erdirdiği şey üzerine, yani hidayet erdirmesi sebebiyle Allah'a tekbir etmeniz için ve muhsinleri müjdele diyor Allah Teala. Muhsin, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş olan kişinin adı. Bu sebeple Allah Teala muhsinleri müjdelediği bu ayet-i kerimeyle aslında fizik vücudun teslimini söylüyor. Ankebut 69'da da Allah Teala diyor ki vellezine cahidu fina bizde cihad edenler ve onlar ki bizde cihad edenler lenehdiyennehum subulena muhakkak ki onları biz yollarımıza ulaştırırız. Ve innallâhe le'al muhsinin muhakkak ki Allah muhsinlerle beraberdir. Öyleyse bir Allah-u Teala'nın ruhu Allah'a ulaştırması var. Bu birinci hidayet ermidir. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek söz konusu. Bu ise ikinci defa hidayete ermektir. Ama hidayet sıralamasında Allah'a ulaşmayı dilemek birinci hidayet, üçüncü basamak, ruhu mürşide ulaşıp tabi olmak 14. basamak, ikinci hidayet. Ama hidayet erme değil bunlar ikisi de. Hidayetler. Ruhun Allah'a ulaştırılması üçüncü hidayet fakat birinci teslim. Fizik vücudun Allah'a teslimi ikinci teslim. E şimdi oradayız. Fizik vücudun hidayetindeyiz ve son söylediğimiz şey ondan bir sonraki nefsin hidayetiydi. Yani beşinci safa. Diyor ki Allah Teala nefsin hidayetinde secde suresi 13. ayet-i kerime ve şina le ateyna kulle nefsin hüdaha eğer dileseydik bütün nefslere onların hidayetlerini, kendi hidayetlerini verirdik. Ateyna biz verirdik diyor. Le muhakkak ki ateyna biz verirdik kulle nefsin bütün nefslere hüdaha onların hidayetlerini. Yani onları hidayete erdirdik. Velakin hakkal kavlu minni. Fakat benim bir sözüm var. Le emleenne cehenneme minel cinneti ve nasi ecmain. Mutlaka cehennemi tamamen cinlerden ve insanlardan dolduracağım. Sözüm hak oldu diyor Allah Teala. Ve altıncı safa ihlas hidayeti Allah Teala diyor ki Mümin 54'te hüden ve zikra li ulil elbab. Bu ulil elbab için bir hidayettir. Beşinci safhada kişi nefsini Allah'a teslim edip ulul elbab kademesine geliyor. Ulul elbabın hidayeti ise muhlis olmak demektir. Kişi muhlis oluyor. Ve yedinci safa hidayet Allah Teala Mümin 38'de diyor ki ve kâlellezî âmenâ ya kavmittebiûnî eytüküm sebîlen reşad. Âmin olan adam şöyle dedi. Bana tabi olun ki sizi
irşat yoluna ulaştırayım. Bu kişi belli ki Allah Teala'nın mürşidi, yani ne yapmış? İradesini Allah'a teslim etmiş. Bu teslimin neticesinde de Allah Teala onun iradesini teslim alarak onu irşat makamına tayin etmiş. O da görevini yapıyor. Bana tabi olun ki ben mürşidim. Bana tabi olun ki sizi irşat yoluna ulaştırayım. Tabi olunan kişi bu makamda, irşat makamında. İşte burada hidayetin 7. safhası var. Bu noktada kişi iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Ve şunu görüyoruz ki sevgili kardeşlerim, bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o sabikun el ebenin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı da muhacirindendi. Ensar Medine'deki yardımcılar, muhacirin Mekke'den Medine'ye göç edenler. Bir de onlara, ensar ve muhacirine ihsanla tabi olanlar. Adlarına tabi'in diyor Allah Teala. Bütün sahabe kendilerine tabi olanlar. Yani irşat makamının sahipleri. Ali İmran Suresinin 110. ayet-i kerimesinde de Allah Teala sahabe için diyor ki siz münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk oldunuz. Ali İmran Suresinin başlangıçta 104. ayet-i kerimesinde Allah Teala sizden münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk oluşsun diyor. Henüz oraya ulaşmamışlar. Mürşit seviyesine ulaşmamışlar. Ama 110. ayet-i kerime, Ali İmran Suresinin 110. ayet-i kerimesi sahabe için sizden bir topluluk oluşsun diyor. Münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki hidayet konusu burada tamamlanıyor. Bu sizlere şu ana kadar anlattığımız hidayetin hiçbir kavramı zamanımızın din alimleri tarafından bilinmiyor ve 28 basamaklık bir dizayn içerisinde yerlerine oturtulması da onlar tarafından hiçbir zaman mümkün değil. Hidayet doğru yoldur ifadesiyle, hem de nereye götüreceği belli olmayan bir doğru yoldur ifadesiyle daha Peygamber Efendimiz Hazretlerinden 4 asır sonra bütün hakikatler yok olmuş. Hidayet kavramı da bu kaybolanların arasında. Ruhun hidayeti ve için hidayeti, ruhun hidayet ermesi, fizik vücudun hidayet ermesi, nefsin hidayet ermesi ve iradenin hidayet ermesi, dördünün de teslimini içerir. Hepsi Allah'a teslim edilince kişi ancak Allah-u Teala tarafından, iradenin de tesliminden sonra irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılınır. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah-u Teala'nın bir zikir sohbetini birlikte tamamladık. Huzurunuzdan bunu tamamlayarak ayrılıyoruz inşallah. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Ciao a te.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. İnsanlar genel çerçeve içerisinde hep mutsuzdur. Huzursuz bir dünya hayatı yaşarlar. Neden olduğunu da bir türlü fark edemezler. Mutsuzdurlar, huzursuzdurlar. Ama sebebin ne olduğu bir türlü keşfedilemez. Gerçek anlamda keşfedilemez diyoruz. Yoksa herkes içinde bulunduğu umutsuz ortamda kendisini mutsuz kılan birçok sebep bulabilir. Bu sebeplerin hepsi dış sebeptir. Başka insanların davranışları, parasızlık, İnsanların düşündükleri ana sebepler bu iki temel faktör etrafında odaklanır. Oysa ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk dışarıya bağlı bir olgu değildir. Sizin iç dünyanız da harelenir. Sizin iç dünyanız da şekillenir. Mutluluk bir insanın iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki ilişkide savaşın kazanılmasıdır. Yani nefsin afetlerinin hakimiyetinden kişiyi kurtarmaktır. Ruhun hasletlerinin hakimiyetinde yeni bir dünya nizamına kavuşmaktır. Ne olur? Bir insan öyle bir noktaya ulaştığı zaman ne olur? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insan için her şey aslında Allah Teala tarafından en güzel standartlarda oluşturulur. İnsanlar bunun arkasındaki gerçekleri bilmezler. Allah'ı sevmek, Allah için olmak, bunun manası başkaları için olmaktır. Nefsinizden başkaları için ne kadar fedakarlık edebiliyorsunuz? İşte bütün boyutlarıyla bir dünya hayatı. Herkesin mutsuzluğunu unutmak için İçkiye, hatta uyuşturuculara başvurduğu bu dünya ortamında gerçek mutluluğu bulmak istemez misiniz? Gerçek mutluluk ne içkiyle, ne uyuşturucularla bulunabilir bir hazine değildir. O, insanla onu yaratan Allah arasındaki ilişkilerin Allah için yaşamaya dönüştürülmesidir. Allah için yaşamaksa başkaları için yaşamak. Yani
kendisini başka insanların hizmetine adamaktır. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluğun sırrı burada. Kim kendisi için değil de başkalarını mutlu etmek için yaşamaya başlarsa, o zaman bundan en büyük mutluluğu pay olarak kendisi alacaktır. Bir insan başkalarını mutlu etmek için ne kadar gayret sarf ederse, Allah-u Teala onu o kadar mutlu kılar. Dikkat ettiniz mi? Siz başka bir insanı mutlu etmeye çalıştığınız zaman mutlu oluyorsunuz. Eğer dikkat etmediyseniz deneyin. Ne kaybedersiniz ki sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler? Etrafındaki insanların hepsinin sizden hoşnut olacağı bir ortamı oluşturmak. Bu Allah ile beraber olmak demektir. İnsanlarsa nefslerinin kurbanı olurlar. Başka insanlar üzerinde hakimiyet kurmaya çalışırlar. Parayla başka insanları kontrolleri altına alırlar. Ve arkası bitmek tükenmeyi bilmeyen bir kazanma hırsına kapılırlar. Bu istikamette birçok insan yanlış yolları da saparlar. Konu cinayetlere kadar ulaşabilir. İnsanlar ya Allah'ın ve Allah'ın emrinde olan ruhlarının emrindedir. Allah'ın ruhu olan ruhlarının emrindedir. Ya da nefslerinin emrindedir. Kim nefsinin emrindeyse, sevgili kardeşlerim, o kişinin mutlu olması hiçbir zaman mümkün değildir. Çünkü nefs, hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyecektir. Bu sebeple sadece derece kaybetmekle kalmayacaktır, mutsuz olacaktır. Ve Allah'ın emrettiği fiilleri de asla işlemeyecektir. Ve yine mutsuz olacaktır. Çünkü Allah'ın emrettiği fiilleri işlememekte kişiyi mutlu olmaktan men eden bir dizayndır. Allah Teala neyi emretmişse, hangi emir yapılırsa o kişi o emri yaparken mutluluk duyar. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemediği sürece de öyle bir olguyla karşılaştığı zaman işlememeyi başarırsa o zaman da mutluluk duyar. Huzur ve mutluluk. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer başkalarını mutlu etmeyi şiar edinirseniz, kendinize hedef ittihaz ederseniz, o mutluluğu asıl siz yaşarsınız. Çünkü kime bir nebze mutluluk verebilirseniz, Allah Teala o mutluluğu verdiğiniz için sizi mutlu kılar, huzurlu kılar. Arkasından da ruhunuz nefsinize huzur verir, mutluluk verir.
Eğer ruhunuz Allah'a ulaşmışsa, o zaman da başınızın önünde Devrin İmamı'nın ruhu vardır. O gerekeni yapar. Öyleyse sevgili izleyenler, sadece iki seçeneğiniz var. Mutlu olmak veya mutsuz olmak. Ve insanlar nefslerinin afetleri istikametinde olayları gerçekleştirdikçe onların kendilerini mutlu edeceğini zannederek bunu yapmaktadırlar. Çünkü mutluluk müessesesi her insan tarafından ayrı algılanır. Mutluluk bir insanın iç dünyasında sülh ve sükûnu kurması halidir. Mutluluk bir insanın dış dünyasında sülh ve sükûnu kurması halidir. Mutluluk bir insanın Allah ile olan ilişkilerinde sülh ve sükûnu kurması halidir. Öyleyse ne demek bu? İç dünyasında mutluluk, bir insanın iç dünyasında normal standartlarda nefsi ve ruhu vardır. Nefsi, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri işlemeye çalışan bir özellik taşır. Ruhu ise Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Yasak ettiklerini işlemek istemez. İşte kim nefsinin emrinde bir şeyler yaparsa bunun manası başkalarıyla nizaya, anlaşmazlığa başlamak demektir. Nefs, üstün olma hırsıyla donatılmıştır. Başkalarından üstün olmak ister. Bunu da başkalarına ispat etmek mecburiyetinde hisseder kendisini. İşte İnsanların kuvvet gösterileri, silahlarla başka insanları tehdit etmeleri, yaralamaya, öldürmeye kadar varmaları arkasında hep nefsin bu afetinin tesirini taşır. Sevgili kardeşlerim, mutluluğu yaşayan insanlar Allah'a yakın olanlardır. Onlar iki temel faktörü öğrenmişlerdir. Birisi nefs tezkiyesi, nefsin afetlerinin yarıya kadar yok edilmesi ya da yarıdan fazla yok edilmesi. Bu iki tabir birbirine çok yakın çünkü %49 ile %51 arasında bir müessese. Yani nefsin kalbindeki afetlerin 7 defa %7'lik bir dizayn içinde yok olması %49'u ifade eder. %2'lik bir ilaveyle bu rakam %51'e ulaşır. Nefsin kalbi %51 nurla dolmuştur. %100 afetlerle dolu olan nefsin kalbi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın hedefi sizi daimi zikre ulaştırıp nefsinizin kalbini %100 nurlarla doldurmaktır. O zaman mutlu bir insan olursunuz. Kesintisiz bir mutluluk hem sizi hem de etrafınızdaki insanlara sizden akan bütün davranış biçimlerini kontrolü altına alır.
Bir nevi Allah'ın kontrolünde bir insan olursunuz. Çünkü nefsinizin afetlerini yok ettiğiniz sürece sizi nefsinizin kalbine toplanan afetler idare etmeye başlar. Onlar başka insanların mutluluğunu isterler. Nefsinin afetlerini tamamen yok edebilen bir insan bilerek, isteyerek hiç kimseye hiçbir kötülüğü yapamaz. Bunu işlemek yetkisinin sahibi değildir. Hiçbir zaman böyle bir şeyi düşünemediği gibi işlemek de o kişi için mümkün olmaz. O kendisini başkalarının mutluluğuna adayan birisidir. Başkaları için yaşar. Hayatını başkalarının mutluluğu için sadece o istikamette kullanır. O farkına bile varmadan mutluluğun sırrını yakalamıştır. Çünkü başkalarına verdiğiniz mutluluğun iki katını siz kendiniz yaşarsınız. Allah'ın kanunu budur. Kime bir nebze mutluluk verdiyseniz, Allah Teala da size aynı mutluluğu iç dünyanızda huzur olarak yaşatır. Ama iş bununla kalmaz. Ya sizin ruhunuz, ya başınızın üzerindeki devrin imamının ruhu size bir defa daha yaşatır mutluluğu. Yani etrafınızdaki insanlara verdiğiniz bir ünite mutluluğun karşılığını İki ünit olarak geri alırsınız. Bir günde 10 kişiyi mutlu ettiğinizi düşünelim. Onlara onların hoşuna giden, onlara huzur veren, mutluluk veren davranışlarda bulundunuz diyelim. Her biri için hem Allah Teala size onlara verdiğiniz huzur kadar mutluluk verir, hem de ruh, o fizik vücuttaki nefse o kadar huzur verir. Öyleyse 10 kişiye her birine A kadar mutluluk veren bir insan, karşılığında bir insana verdiği mutluluğun 20 katını almıştır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, Allah Teala her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki, ona karşı sadece hayranlık duyabilirsiniz. O Allah'tır. Hepinizi en üst seviyede sevgiyle, ilahi sevgiyle sever. Aslında Allah hiç kimseye huzursuzluk vermek istemez. Ama insanlar yaptıkları kötü davranışlarla Allah'ın kanunu icabı kendilerine huzursuzluk vermesine sebebiyet verirler. Allah'ın kanunları ayna kanunlarıdır. Aynada kendinizi görürsünüz. Ayna kusursuzsa kendinizi %100 görürsünüz. İşte siz ne yaparsanız aynadaki de aynı şeyi yapmıştır. Öyleyse bir insan derecat kaybeden bir olayı vücuda getirdiği zaman
Allah'ın kanunu harekete geçer. Başkasına huzursuzluk veren kişinin kalbi o kadar huzursuz olur, sıkıntılı olur. Huzursuzluğu veren de, huzursuz olan da huzursuzluğu yaşarlar. Aynı miktarda. Nefsin işbirliği yaptığı varlık şeytandır. Afetleri olan bir nefsten bahsediyoruz. Öyle nefsler de vardır ki, daimi zikre ulaştığı için kişi, nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. O kişi mutlu bir insandır. O kişi ulvi makamının, ihlas makamının veya salah makamının sahibidir. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı için daimi zikre ulaşıp da nefsinin bütün afetleri yok olduğu için kişi eline boyuna mutluluğu yaşamaktadır. Sadece herkesi mutlu etmek için yaşar. Öyle bir insan mutluluğun anahtarıdır, işaretidir ve temsilcisidir. Onunla birlikte olanlar mutluluğu yaşarlar. Yaşamayanlar olur mu? Elbette olur. Onun verdiği nasihatleri, tavsiyeleri bir kulaklarından alıp öbür kulaklarından veren, zikirlerini arttırmayan insanlar onun etrafında da olsalar hep mutsuz olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, ne verirseniz onu geri alırsınız. Ne ekerseniz toprağa onu geri alırsınız. İnsanlarla olan ilişkilerinizde bütün güzellikler siz güzel davranırsanız size ulaşır. Nefs her an afetlerinin gereği olarak başka insanlarla anlaşmazlık içinde yaşar. Çünkü o kişinin nefsinin istediği şey başka birisiyle olan konuşmalarında, davranışlarında başkasının nefsinin istediğinin tamamen zıttıdır. Ve birinci kişinin nefsinin istediği istikamette davranması ikinci kişinin nefsine mutlaka ağır gelecektir. Bu kendisinden yana olan bir insanın davranışıdır. Aslında kendisinden yana olan demekle nefsinin emrinde olan birisini kastediyoruz. Nefsinden yana olan birisi. Nefsi başkalarını yaralamak ister. Küçümsemek ister, küçültmek ister. Nefsin düşünce sistemine göre bu kendini büyütmek, yükseltmek zannına dayalıdır. Halbuki başkalarını küçültmeye çalıştığı zaman başkalarından tepki görecektir. Bu tepki de onu haliyle rahatsız edecektir. Üstünlük taslarken bu üstünlüğü ispat edildiğinde başkalarına zor kullananlar onu şartlar el verdiği kadar yapabilirler. Ama her başkalarına yaptıkları kötü davranışta bunun karşılığını sıkıntıyla yaşarlar, huzursuz olarak yaşarlar. Oysa ki gelin biz diğerlerini düşünelim.
bir insan etrafında o gün temas halinde olduğu kişilerin sayısı 10 kişi olsun. 10 kişiyle şu veya bu istikamette iş icabı veya başka sebeplerle karşılaşıyor, konuşuyor kişi. Sanki ne olur sevgili kardeşlerim? Her birinin gönlünü alsa, ona okşayıcı birkaç söz söylese, daha üst noktası onu sevdiğini belli etse, o kişiyi ne kadar mutlu ederse diğerini, Allah Teala onun kalbine o kadar huzur verir. Bu kişi etrafındaki 10 kişinin hepsini mutlu etmişse, onları huzurlu kılan birkaç kelime söylemişse, gönüllerini almışsa, hem kendine karşı olan sevgi artarak devam eder, başkalarının kendisine karşı duyduğu sevgi artarak devam eder, hem de her birine yaptığı güzel davranışın ardından Allah onun kalbine ferahlık verir, huzur verir. Ruh da mutluluk verir. Yani 10 kişiye 10 ünite mutluluk veren bir kişi kendisine 20 ünite mutluluk geri döndüğünü görecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e onca kanunu neye koymuş acaba? Sadece bir tek sebebe dayalı. Sizlerin mutlu olabilmeniz için. Sizlerin huzur içinde bir dünya hayatı yaşayabilmeniz için. Sizler için sevgili kardeşlerim. O sizin mutsuz olmanızı, huzursuz olmanızı istemez. Doğmanızı ister. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşamanızı ister. Ve kanunlarını buna göre koyar. Acaba Allah Teala niçin nefs tezkiyesini ve nefs tasfiyesini farz kılmıştır? Ne olur nefsimizi tezkiye ettiğimiz zaman nefsimizin kalbindeki afetlerin yarısı yok olur. Davranışlarımız %50 istikametinde doğru istikamette olacaktır. Geri kalanlarda nefsimizin tesiriyle işleneceği için yanlış ve bizi huzursuz kılan davranışlar olacaktır. Ve huzursuzluklarımızla huzurlu olduğumuz zamanlar toplamı birbirine aşağı yukarı eşit olacaktır. Hayatımızın yarısında mutluyuz. Peki başlangıçta da insan bu noktadadır aslında. Mutsuzluğu %50 civarındadır. Çünkü nefsi afetlerle dolu olan bu insan, ruhu hasletlerle doludur, nefsi afetlerle doludur. Ve nefste ne kadar afet varsa, ruhta da o kadar haslet vardır. Bütün insanlar bir denge unsuruyla dünyaya gelirler. İşte Allah-u Teala böyle bir ortamda insanı teslim alır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanı. O kişiyi mürşidine ulaştırır. Tabiyeti sırasında nefsi vücudundan ayrılarak, ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar ve Allah'a ulaşır. O noktada kişi ruhun 7 kat gökleri birer birer aşarken nefsinin kalbi %7 aydınlanan bir insandır. Her %7 fazıl artışında nefsinin kalbinde ruhu Allah'a doğru yaptığı yolculukta bir gök katı yükselir. Ve 7. katın 7 alemini geçince Allah'ın zatına ulaşır.
Bu noktada kişi nefsinin kalbinde %51 nur olan, %49'da karanlık olan bir insandır. Ruhu artık yoktur, Allah'a geri dönmüştür. Allah'ın ruhu Allah'a geri dönmüştür. İşte sevgili kardeşlerim, bu mutluluğun yarısıdır. Ama kişi sebat ederse gideceği yolda zikrini arttıracaktır. Artan zikir o kişinin kalbindeki afetleri %49'dan %39'a, 29'a, 19'a, 9'a ve eğer kişi hamlesine devam ederse 0'a indirecektir. Nefsinin kalbi 0 afetle dolu olan bir insan, nefsinin kalbi %98 fazıl, %2 rahmet nuruyla dolu olan, bütün nefsinin kalbindeki muhtevanın Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmesini dileyen, yasak ettiği fiilleri işlemek istemeyen bir özellikte yeni bir dünyanın adamı olur. O artık Allah içindir. Bütün davranışlarında insanları mutlu edecek olan hedefler tayin etmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bu güzellik içerisinde Allah ile ünsiyet, yakınlık peyda etmek, bunu oluşturmak, sadece bir tek dileğe bağlıdır, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dilek Allah Teala tarafından anında duyulur, görülür, hissedilir. Ve Allah Teala artık o günden itibaren o kişinin yardımcısı olmuştur. Ta ki o kişiyi kendisine ulaştırsın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerde her şeyin en güzel olduğu bir ortam olabilir mi? Elbette olabilir. Kim nefsinin bütün afetlerini yok etmişse o kişi ulul elbab olur. Yani lüplerin sahipleri. Lüb başkalarının bilmediği şeyleri bilmek anlamına gelir. Lüb fiziğin ötesini yaşamak anlamına gelir. Lüb nefsinin kalbinde hiç afet

olmuştur. Neden? Allah kelimesinin tekrarıyla o kişinin kalbindeki nurlar kalbini terk edeceği için bu kişinin kalbi %100 arınmış durumdadır. Yerlerine %98 fazıl nuru, %2 rahmet nuru gelip yerleşmiştir. O kişinin kalbi daimi zikirdedir. Birinci özellik. İkinci özellik, bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Üçüncü özellik, bu kişinin kalp gözü açılmıştır. Allah ona baş gözüyle görmesi mümkün olmayan fizik ötesi güzellikleri göstermektedir. Kalp gözüne. Kalp kulağı açılmıştır. Allah'ın söylediklerini işitmektedir. Allah ile konuşabilmektedir. Öyleyse Allah'ın gösterdiklerini gören, söylediklerini işiten bir yapısı vardır kişinin. Daimi zikirdedir. Bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Dört özellik oldu. Beşincisi, bu kişi Allah ile her an konuşmak imkanının sahibidir, müzakere etmek imkanının sahibidir konuları. Bu sebeple ehli tezekkürdür. Allah ile her an konuları müzakere edebilen bir özellik. Allah Teala bu sebeple bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor. Gâle suresinin 7. ayet-i kerimesinde. Bu bilmiyorsanız zikir ehline sorun ne demek? Şu demek. Zikir ehli bilir mi onun bilmediği şeyi? Her şeyi bilmesi elbette imkansızdır. Bilmeyecektir ama önemli değil. Çünkü Allah'a soracaktır. Zikir ehline insanlar sorduğu zaman zikir ehli de Allah'a sorar. Allah'tan cevabı alıp suali soran kişiye ulaştırır. İşte Allah Teala'nın bilmiyorsanız zikir ehline sorun demekten muradı budur. Bu kişi ehli tezekkürdür. Her an Allah Teala'yla konuşmak yetkisinin sahibidir. Bu kişi ehli hayırdır. Daimi zikrin sahibi olduğu için her an kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı girmektedir. Kişi her an zikrettiği için derecat kazanmaktadır. Hayır derecat kazanmaktır, şer derecat kaybetmektir. Bu kişi aynı zamanda ehli hikim hüküm, aynı zamanda ehli hükmün başka bir parçası olan ehli hikmettir. Çünkü eğer bu kişi hakim olarak bir konuda veya hakem olarak görev aldıysa, kararlarını mutlaka Allah'tan sorarak vereceği için adaletin temsilcisidir. Bu kişi aynı zamanda ehli hikmettir. Çünkü Kur'an ayetlerine baktığı zaman o ayetler eğer 28 basamaktan herhangi birisini ihata ediyorsa, muhtevasını almışsa o ayetin hangisine tekabül ettiğini bir bakışta görür. Kalbiyle hisseder. Bu da onun ehli hikmet oluşunu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki mutluluk müessesesi bir insanın iç dünyasında, yani nefsiyle ruhu arasında, dış dünyasında, başka insanlarla kendisi arasında, Allah ile olan ilişkilerde, Allah ile kendisi arasındaki kavgayı bitirmesidir. Allah'ın dediklerini yerine getirmeyen, emirlerini yerine getirmeyen, yasak ettiği fiilleri işleyen bir kişi, Allah'la devamlı kavga halinde demektir. Allah'ın emirlerine itaat etmiyor, yasaklarına da yasak ettiği fiilleri işliyor. Allah'ın dostu öyle

midir? Değildir. Allah'ın emirlerine itaat eden, yasaklarını işitmeyen bir noktaya hangi ölçüde kişi ulaşmışsa o ölçüde Allah'ın dostudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir gönül sohbeti burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Mutluluklar sizin olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun.

الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın güzel emirleriyle buradayız. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere bir defa daha bütün insanların kurtuluşu için konuşmak üzere. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dinleri yoktur. Yahudilerin dini, Hristiyanların dini, Müslümanların dini diye ayrı ayrı dinler yoktur, hiç olmamıştır. Sadece bir tek din olmuştur. Hazreti İbrahim'in Hanif dini Adem Aleyhisselam'dan Hazreti İbrahim'e kadar gelen bir din. Hazreti İbrahim'den sonra da Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme öğretilen din. Allah'ın muradı ne? Allah o kadar çok seviyor ki bu insana da verilen mahlukunu, mutlaka onu cehennemden kurtarmak istiyor. Biz insanlar gerçekten büyük ölçüde torpilli mahluklarız. Allah'ın indinde en üst seviyeyi biz insanlar işgal ediyoruz. Diyor ki Allah Teala Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin, insanların hepsi için yarattım diyor. Bütün göklerde ve bütün arzlarda ne varsa yarattığım her şeyi insan için yarattım diyor. Sizler için yarattım diyor. Melekler için yaratmamış. Cinler için yaratmamış. Hayvanlar için yaratmamış. Kuşlar için, canlı olan başka hiçbir mahluk için yaratmamış. Biz insanlar için yaratmış. İnsanı üstün kılan vasıf nedir? Sadece bir tek şey sevgili kardeşlerim, sadece tek bir şey. Ruh. Allah sadece insan adı verilen bu mahlukuna ruhundan üflüyor. Ve nefaha fihi ruhihi diyor. Secde suresi 9. ayet-i kerime. Ona diyor, onun içine, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala.
burnumuzdan üfürmüş Allah-u Teala. Onun içine, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. İşte o ruh var ya, o ruh biz insanları kainattaki bütün sistemlerdeki bütün mahluklardan üstün kılar. Allah ve insan ilişkisinde dünya adı verilen bu gezegen kainatın kalbidir. Din sadece bu dünyada yaşayan insanların dini değildir. Allah Teala yerlerdeki insanlar, göklerdeki insanlar ve ikisinin arasındaki insanlar diyor. Ondan fazla ayet-i kerimede Allah Teala bunu söylüyor. Yerlerdeki insanlar, göklerdeki insanlar ve ikisinin arasındaki insanlar. Bütün gezegenlere göre o gezegenin yukarısında olanlar, o gezegenin aşağısında olanlar hep var olacaktır. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygundur. Hayat olan gezegenleri bir dizayn içerisinde tutarsanız, bir düşünürseniz kafanızda, insanoğlu dünyanın neresinde konuşlanmışsa, mekan bulmuşsa kendisine, dünyanın o noktasından inen bir dikme, merkezden geçen bir dikmenin tam öbür tarafı bir başka grup insanı içerir ki, birisinden baktığınız zaman, bir taraftan baktığınız zaman onlar üsttedir, diğerleri tam alttadır. Öyleyse birinciye göre üstte olan kainat, ikinciye göre altta olan kainattır. Her noktasında dünyanın olay budur. Öyle bir dengeyle yaratılmış ki sevgili kardeşlerim, dünya adı verilen bu gezegen, onun merkezinden her noktaya ulaştıracağınız, merkezinden geçen bir doğru, herhangi bir noktadan merkeze gelip de aynı doğrultuyu muhafaza eden bütün doğrular, kalınlık dereceleri, hangi kalınlığı gösterirse göstersin, mutlaka iki tarafı aynı ağırlığı taşımaktadır. Bu sebeple milyonlarca yıldan beri şu dünya adı verilen gezegenin dönüşünde zaman açısından hiçbir değişme olmamıştır. Bu dengenin bütün boyutlarıyla yer yerinde olduğunu gösterir. Allah'ı düşündüğümüz zaman hayran olmak için çok sebep buluruz. Sevgili kardeşlerim, Allah gerçekten hoşlanılmaya, sevilmeye, aşık olunmaya ve hayran olunmaya değen kainatın tek yaratıcısıdır. Öyle bir dizaynda yaratmış ki,

Yaratışta Allah-u Teala'nın kainatı oluşturmadaki izi saniyenin 15 sıfırlı bir rakamının, sıfırdan sonra 15 sıfırlı bir rakamının biri kadar hız farkı oluşsaydı, dünyaya kainat ya kendi içine kapanıp yok olacaktı ya da etrafa saçılıp kainat olmak vasfına asla ulaşamayacaktı. Allah'a hayran olmak için o kadar çok sebep var ki sevgili kardeşlerim. Allah Teala kainattaki herkesle aynı anda konuşabilir. Allah Teala kainattaki herkese aynı anda yardım edebilir. Aynı anda yardımını kesebilir. Varlığını aynı anda herkese hissettirebilir. Kanunları koyan O'dur. O kanunları koyandır. Bizlerse kanunlara uyanlarız. İşte problem de burada başlıyor zaten. Kanunlara ne kadar uyuyorsunuz? Ne kadar uyuyorsanız o kadar başarılısınız, o kadar mükafat alırsınız. Kanunlara ne kadar karşı çıkıyorsanız o kadar kaybedersiniz. Öyleyse Allah-u Teala bizi yaratmış, kanunlarını koymuş, bu kanunlara uymak istikametinde bizi tamamen serbest bırakmış. Öyle demiş ki, ne ekersen onu biçersin. Bu sana verdiğim kanunlar, senin için koyduğum kanunlar aslında sadece seni mutlu etmek içindir. Kanunlara ne kadar riayet edersen o kadar mutlu olursun. Kanunlarım, diyor Allah-u Teala, sadece sizin dünyanızı kuşatmaz. Dünya kainatın merkezidir. Ama sadece sizin dünyanızı kuşatmaz. Tüm kainata geçer. Üstelik de kainat bir zahiri alem, bir onun karşıtı olan berzah alemi. Etti ki cinlerin yaşamakta olduğu gayb alemi, onların berzah alemi. Etti dört, yedi kat gökler, yedi kat yerler. Altı. Bir de bunların hepsi iç içe oluşmuştur. İnsan vücudu şeklinde bir kainat oluşturur. Yedincisi de Allah'ın ilmiyle ve rahmetiyle kainatın bütününü kaplaması. Böyle bir dizaynda insanoğlu var. Bir yaratık. Hepimiz netice itibariyle sadece birer yaratıkız. Boşuna kendimize paye vermeye çalışmayalım. Hepimiz sadece bir yaratıkız. Biz Allah'ın azatsız kölesiyiz. O bizim yaratıcımız, sahibimiz ve bize kumanda edendir. Öyleyse ne yaparsak o yaptırır. Ne söylersek o söyletir. Biz kendimizden bir şey yapmaya yetkili kılınmadık. Bu yetkiler çoktan, seneler önce bizden alındı. Allah Teala o kadar çok seviyor ki insanoğlunu, sevdiğine öylesine büyük bir mutluluk veriyor ki bu mutluluk
Hani bizim Yaşar Kemal'in deyişiyle dilinen tarifi gayrimümkün söz. Sevgili kardeşlerim, bir bilseniz, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, her şey bütün cepheleriyle insan adı verilen bu mahlukun mutluluğu için yaratılmış. Dün kainat, dünya, atmosfer, dünya adı verilen bu kürenin iç dünyası, hepsi biz insanların mutluluğu için yaratılmış. Sadece iki tür davranış biçiminiz var. Bir, dilerseniz mutlu olabilirsiniz bu dünyada. Gideceğiniz yer mutlak olarak cennet olur. Eğer onun emirlerini ve nehilerini tatbik etmeye can atarsanız. İki, bu dünyada da mutsuz bir hayat sürersiniz, huzursuz bir hayat yaşarsınız, sıkıntı içinde yaşarsınız. Öldükten sonra da mutlaka cehenneme gidersiniz. Onun emir ve nehilerini dinlemediğiniz zaman. İnsanoğlu bu dünyaya gelir, yaşar. Allah onunla konuşmaz. Şeytan, kişinin ehliyetine bakmaz, herkesle konuşur. Üstelik de herkesin kendi iç sesini taklit ederek konuşur. Herkes bu muhtevayı kendisine ait olan bir düşünce addeder. Der ki, düşünüyor kişi. Niye kelimelerle düşünüyorsunuz? Çünkü şeytan konuşuyor. Şeytan herkese vahyeder. Vahyetmediği bir insan yoktur. Herkesin etrafında mutlaka şeytanlar mevcuttur. Onları bu gözlerle, baş gözleriyle göremezsiniz. Çünkü bu aleme ait varlıklar değil. Onları duyamazsınız, hissedemezsiniz. Daha dünya iç içe olan altı tane alemin birbirini neden hissedemediğini yeni keşfetmeye başladı. Hala da anlayamıyorlar bunun nasıl olduğunu. Dünyadaki en küçük parçalar bilinen standartlar içinde elektronları oluşturur. Elektronlar, karşıt elektronlar, nötrinolar, karşıt nötrinolar, kainatın temel parçacıkları. Bu parçacıkların da parçacıkları var. Öyle parçacıklar ki, bükülmüş vaziyette durdukları zaman sadece kendi alemlerini gösterirler, diğer bütün alemlere karşı kapıları kapatırlar. İşte bütün alemlerde bu en küçük parçacıklar başka alemleri kapatıyor. Şu anda biz sizinle bir konuşmayı yaparken, konuşmayı yaptığımız yer, stüdyo, aynı zamanda gayb aleminin, aynı zamanda emr aleminin, aynı zamanda berzah aleminin
bir muhtevasıdır. Hepsi insan vücudu şeklinde yaratılmış olan bir kainatın bir cepheden görüntüsüdür. İşte o en küçük parçacıklar, elektronların içindeki o en küçük parçacıklar öyle bir kıvrıntıyla kıvrılırlar ki başka bir alemin görünmesini engellerler. İlim bunu daha yeni keşfetmiş vaziyette. Sadece ismini hatırlayamadığım bir hanımdan bahsediliyor. Onun bilgisi bize geldi uzun uzun. Sayfalarca bilgi vermiş o konudaki kardeşimiz. Ama ona ulaşamadık. İsmini vermiş. Fakat bu öğretim üyesi olduğunu tahmin ettiğimiz kardeşimiz bize bilgileri aktarmış. Bizim ona verecek çok cevabımız var. Bütün problemleri çözecek olan cevaplarımız var. Ama ona ulaşamadık. İşte o en küçük parçacıklar alemleri birbirinden ayırıyor. Her alemdeki en küçük parça kendi içine doğru öyle bir kıvrılmayla kıvrılmış durumda ki bunlar üst üste geldikleri zaman o alemi tamamen başka alemlerden soyutluyorlar. Halbuki aynı alan içerisinde bütün alemler var. Sevgili kardeşlerim, daha dünya o kadar az bilginin sahibi ki, alemlerin iç içe olduğu, birbirinden farklı olduğu bizim tarafımızdan anlatıldığı zaman birçok insan bir deliyle konuşuyor zannediyordu. Adımız zaten deliye çıkmış. Ama hamdolsun ki ilmin insanların bilmediği bütün mikrosistemlerini Allah-u Teala bize öğretti. O kadar mı? Hayır, makrosistemleri de. Kainat da bir insan vücudu şeklinde yaratılmıştır. Onun nüvesi olan, modeli olan insan da. Eğer sevgili kardeşlerim, çok küçülebilseydiniz, o mikrosistemlerden birinin o en küçük parçacığı kadar küçülebilseydiniz ve kendinize bakabilseydiniz, bir kainat görecektiniz. Her şey öylesine güzel ki Allah'ın emrinde olmak, onun için yaşamak, onun için ölmek, onun için var olmak veya yok olmak. Hayır, Shakespeare'in Hamlet'te söylediği var olmak veya yok veya yok olmak değil bu. Bu bir felsefe değil. Bu söylediğimiz şeyler, bizim söylediklerimiz Allah'ın hakikatle de verilen cevherleri. Gerçekler. O kardeşimiz bize o yazıyı ulaştırana kadar alemler arasındaki farkın nasıl oluştuğu konusunda son noktayı vurgulamamıştık. Biliyorduk ki bütün alemler iç içe. Fakat ne oluyor da birbirlerini göremiyorlar? İşte o tiny parçacıklar, küçüğün küçüğü, en küçük parçacıklar, kendi işlerindeki bükülme sebebiyle başka alemleri kapatıyorlar. Sevgili kardeşlerim, sizlere bunlardan bahsedebilmek o kadar güzel bir şey ki, Allah-u Teala'nın, alimlerimizin, dünya alimlerinin henüz bilmediği hususları
bize öğretmesi bizim için öylesine bir ferahlık kaynağı ki ona biz hayranız biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Ve onun verdiği ilmi yerlerine oturttuğumuz zaman hiçbir soru işareti kalmıyor. Biz insanlar zahiri alem olan dünyada verilen bir gezegende yaşıyoruz. Bu zahiri alem ilmin son verilerine göre en az 100 milyar galaksiden oluşuyor. Her galakside de en az 100 milyar yıldız ve bir kısmında mutlak olarak hayat var. İnsanlar mı? Evet, insanlar var. Öyleyse her yerde ilim var. Şu ulaştığımız ilim var ya sevgili kardeşlerim, bundan asırlarca evvel bu ilmin ötesine ulaşılmış. Mısır'daki piramitin yerden 12,5 metre yüksekliğindeki tavanında oradaki resmi yayınladı gazeteler. Bu resimde uçak var. Bizim zamanımızdaki uçak türü. Sonra helikopter var. Sonra uçan daire var sevgili kardeşlerim. UFO. Hava gemilerinin muhtelif modelleri ama bir de uçan daire. En az 3000 sene evveline ait olan bir piramitten bahsediyoruz. Nuh'un gemisi bir atom gemisiydi. Sevgili kardeşlerim, hamd ederiz, şükrederiz Allah-u Teala'ya. Sırları biliyoruz. İnsanlar yaşamış ve korkunç bir gerçekle karşı karşıyayız. Atomu keşfetmişler. Biliyorsunuz firavunların mezarına girdi birçok alim. Sonra da öldüler. Ölüm sebebi araştırıldı. Ölüm sebebinin atomla ilgili olduğu anlaşıldı. Yani radyasyon. Ölen insanların radyasyondan öldüğü kesin. Ne yapmışlar? Firavunların mezarına girip onların mumyasının bulunduğu sandukayı açmışlar. Açınca da oradaki bekçi olan radyasyon hükmünü icra etmiş. İnsanlar radyasyon sebebiyle ölmüşler. Sevgili kardeşlerim, Firavun diyor ki bana yüksek bir kule yap. Bunu Başbakanı hüviyetindeki emrindeki yaverine söylüyor. Yüksek bir yer yap ki ben göklere bakayım. Göklere ulaşayım, yoluna çıkayım gibi bir ifade kullanıyor. Nuh'un gemisinin bütün dünyayı dolaşması söz konusu. Ve netice itibariyle eğer bu gemi bir
buharlı gemi olsaydı, hiçbir kara parçası mevcut olmadığı cihetle yakacağının onu o yola çıktığı yerden oturduğu Cudi Dağı'na kadar ulaştırması, onun onda biri kadar, yirmide biri kadar bir yere bile ulaştırması mümkün değildi. Bir atom gemisiyle karşı karşıyayız. O zaman kanunu görüyoruz. Bütün insanlar uygarlıkların sahibi. Nereden başlıyor uygarlık? Her atom savaşından sonra insanların yarı insan hüviyetine girdiklerini görüyoruz. Bir defa insanların büyük çoğunluğu ölmüş. İki tarafta öldüresiye bir atom harbi gerçekleştirmişler. Ve insanlar ölmüş, kalanlar da sağ kalabilenler radyasyona maruz kaldıkları için konuşamaz ve normal standartlarda hayatlarını sürdüremez duruma girmişler. Ancak nesiller oluştukça yontma taş devri, cilalı taş devri, bilmem ne taş devri diye taş devirleri oluşmuş. Dünyanın bu aşamalardan geçerek bu hale geldiğini zannediyorlar. Oysa ki bu halin çok ötesinde medeniyetleri dünya görmüştür. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada verilen gezegende, şu boşluktaki binlerce gezegenden bir tanesidir. Milyonlarca, milyarlarca gezegenden bir tanesidir. İşte bu dünyada da birbirini yok edici son atom savaşından evvel onlar varmış. Uçan daireler de varmış. İnsanlar ışık hızının üstündeki hızlara ulaşmışlar. Şimdi Allah Teala bize kanunu veriyor. Diyor ki elektronlar pozitif ağırlığın sahibidir. Karşıt elektronlar negatif ağırlığın sahibidir. Bu sebeple her karşıt elektron bir elektronun yarısı kadar devir sayısına ve bu sebeple de bir elektronun yarısı kadar kendi aleminin ağırlığına sahip olduğu için bütün sistemlerde her elektron kendi ağırlığının yarısı kadar ağırlık ifade eder. Bu yüzden 140 kilo ağırlığında elektron yapısı olan bir insan bu dünyada 70 kilo olarak tartılır. Arkasında 70 kiloluk da negatif ağırlığa sahip olması, yani karşıt elektrona sahip olması yatar. Şimdi bir elektronla bir karşıt elektrona oluşmuş olan bir gama fotonuna bakalım sizinle beraber. Foton biliyorsunuz saniyede 300 bin kilometreye yakın bir hızla hareket halinde olan bir sistem. Bu fotona dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bu foton bir kurşun duvara çarpınca veya bir aynaya çarpınca çarptığı noktadan itibaren ikiye ayrılıyor. Birbirinin zıttı istikametinde aynı noktadan ayrılan iki tane parçacık. İkisi de başlangıçta bir patlama enerjisiyle görünür halde bir tanesi görüntüsünü bu alemde devam ettirerek hareket halinde oluyor. Ama ikincisi o parlamadan sonra görünmez oluyor. Şimdi konunun can alıcı noktasına ulaşıyoruz. Allah-u Teala'nın bize öğrettiği bu ilimde elektronun ağırlığı kesinlikle dünya üzerinde biliniyor.
Yok olan parçacık, karşıt elektron, Allah-u Teala'nın kanunu değişmez bir denge sistemini içeriyor. Diyor ki biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Şurası sıfır noktasıysa, sıfır noktasından şu kadar sol tarafta bir nesne yaratmışsa Allah-u Teala, gene sıfır noktasından o kadar sağ tarafta aynı uzaklıkta bir başka şey daha mutlak olarak yaratmıştır. Kainat zıttıyla kaim kılınan tam bir dengeler sistemi olarak dizayn edilmiş. Sıfır noktası şu kadar yukarıda ikinci bir nokta var. Bunun şu kadar altında mutlaka ikinci bir nokta daha yaratılmıştır. Allah'ın hani diyor ya, o bir tek noktadan Enbiya Suresi'nin 30. ayet-i kerimesi, o bir tek noktayı patlattık, kainatı öyle yarattık diyor ya Allah-u Teala. İşte o bir tek noktadan ne kadar uzaklıkta ne yarattıysa onun tam zıttı istikamette aynı şeyi bir defa daha yaratmış. Mutlaka karşılıklı bir denge unsurunu tutmuş. Yedi kat cehenneme karşılık yedi kat cennet yaratmış Allah-u Teala. Yedi kat dünyanın atmosferinin dışında, dünyanın dışında yedi kat atmosfer yaratan Allah-u Teala, dünyanın içinde de yedi tane tabaka yaratmış. Hep yedili sistemler gidiyor. Allah'ın bu konuda kullandığı sayı mutlaka yedi oluyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, eğer bir sıfır ağırlıklı gama fotonu bir kurşun duvara vurmuşsa, bir aynaya vurmuşsa, ikiye ayrılmışsa, bunlardan bir tanesi yok olmuşsa, geriye kalan bir elektronsa ve bu elektronun A kadar ağırlığı varsa, fotonun ağırlığı ayrılmadan evvelki bu elektrona ve karşıt elektrona ayrılmadan evvelki ağırlığı sıfır olduğuna göre, elektronun ağırlığı da pozitif olduğuna göre, bu dünyada ölçülüp tartılabildiğine göre ya da kütlesi diyelim, o zaman karşıt elektronun ağırlığı negatif değil mi? Kim aksini iddia edebilir? Bütün nükleer fizik alimleri aksini iddia ediyorlar. Sadece inkar ediyorlar. Ama hiçbir ispat vasıtası oluşturamadan. Bir matematik değerlemeden bahsediyoruz. Herkes kesin olarak fotonun ağırlığının saniyede 300 bin kilometre hızla hareket halinde olan bu nesnenin sıfır ağırlıklı olduğunu herkes biliyor. Ağırlık sıfır. Parçalandığı zaman ortaya çıkan iki tane gücü de biliyor. Birbirinin zıttı istikametinde birbirinden ayrılan iki tane faktör. İki tane parçacık. İkisi birden görünüyor. Aksi istikamette gittikleri de gözleniyor. Ama birisi gözlendikten hemen sonra yok oluyor, kayboluyor. Diğerini yakalıyorsunuz. Diğerini laboratuvarda ölçüyorsunuz. Bunun bir kütlesinin varlığını buluyorsunuz. Eğer bunun kütlesi pozitif bir kütle ise ve mesela A ise, bu ana parçacıktan ayrılmadan evvel o parçanın ağırlığı sıfır olduğuna göre karşıt elektronun ağırlığı eksi değil midir sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala bize bunu öğretti. Biz de Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne gittik. Oradaki iki doçente anlattık bu olayı. Bu durumda karşıt elektronun ağırlığının negatif olduğu kesin değil mi?
Hayır dediler, negatif ağırlık diye bir ağırlık yoktur. İşte sevgili kardeşlerim, acizimizi orada gördük. Gözümüzün önünde Allah'ın bize öğretmek lütfunda bulunduğu bu hakikati ilim sahipleri sadece inkar ediyor. Ve dünyanın geleceği kim bilir daha ne kadar geriye bırakılıyor. Oysa ki eğer el ele verebilseydik, belki de bir uçan dairenin yapılması şimdi mümkün olacaktı. Sadece bu değişimi sağlayacak olan bir formül bulmamız lazım. Geri kalanı Allah-u Teala tarafından adım adım gerçekleşecek. Sevgili kardeşlerim, söylediklerimiz bir şaka değildir. Herkes piramitlerdeki uçak, helikopter, otomobil ve uçan daire resmini gazetelerde gördü. Hiç kimse hayır böyle bir şey yok diyemez. En az 3000 yıl evveline ait olan bir olaydan bahsediyoruz. 3000 yıl evvel bunların hepsi vardı. İşte şu anda kainatta teknik açıdan en üst seviyede olan ülke son öldürücü atom savaşından sonra, yani mağara adamlarının ortaya çıkmasından sonra ulaştıkları en kısa devrenin sahibi kimse, işte o ülke, o gezegen dünya üzerindeki en mütekamil gezegendir. Yeni bir öldürücü atom savaşı onları yeniden mağara adamları haline döndürecektir. Sevgili kardeşlerim, bu serencam, bu macera bize acı acı El Cabir'i düşündürdü. Nasıl oluyor da o devirde bundan asırlarca önce o cahil olmaları hasebiyle bugünkülerden çok daha inatçı olması lazım gelen insanlara matematikteki negatif değerleri kabul ettirdi. Bizim alimlerimiz matematikteki negatif değerlerin varlığını net olarak kabul ediyor. Ama kütlenin oluşmasındaki negatif ve pozitif değerler dengesini kabul etmemek nasıl bir mantıktır ki? Onun için El Cabir'e hayranız. Ne yapmış, nasıl yapmış da bu ilim taassubuna neşter vurmayı başarmış, onlara negatif sayıları kabul ettirmiş, sıfırın altındaki değerleri. İşte sevgili kardeşlerim, hız kanunlarının üç esası, ışık hızının altındaki bütün hızlarda maddenin ağırlığı vardır sıfırın üzerinde. Işık hızında bu olay sıfırlanır. Işık hızında hareket halinde olan bir sistemde negatif ve pozitif ağırlıklar birbirine eşittir. Fotonun parçalanıp da bir elektron ve bir karşıt elektrona ayrılması olayında olduğu gibi. Ve bir üçüncü faktör, ne zaman ağırlık, ne zaman kütle sıfırın altına düşerse, yani negatif elektronların ağırlığı
elektron ağırlığından öteye geçerse, yarısı kadarken onunla eşit olduktan sonra onu da aşar, öteye geçerse, pozitronun ağırlığı elektron ağırlığından fazla olursa, işte o zaman hız mutlaka ışık hızının ötesine geçiyor. Başka gezegenlere gidiş ancak ışık hızının ötesindeki hızlarla mümkün. Bu hız, şu dünya adı verilen bu gezegende bundan 5000 sene evvel, diyelim 3000 sene evvel biliniyordu ve tatbik sahası bulmuştu. Bugün dünya üzerinde birçok UFO gözlenmiş, tespit edilmiş, kesin delillerle insanlar karşımızdalar. Bunlar var. Başka gezegenlerden geldikleri de kesin. O kadar uzun mesafeyi nasıl geçiyor bu insanlar? Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bize Madde, Hız ve Enerji Kanunları isimli kitabı yazdırdı. İnsanlık, bu devirdeki insanlık, bakalım ne kadar sonra bizim bundan en az 15 sene evvel ortaya koyduğumuz Allah-u Teala tarafından bize öğretilen bu hakikatler, bakalım bizim bu zavallı dünyamızda, bu negatif düşünce platformunda, ilmin başında olup da ilmin sahibi olmayanların o kör inatları sebebiyle, bakalım bu dünyanın insanı ne kadar mahrum kalacak gerçek ilimden. Bir gün mutlaka böyle bir hava gemisi yapılacaktır. Onlar henüz formülleri bilmediği için bunun başında yine biz olacağız. Ama ne zaman? Sırf ilim taassubu yüzünden bu olay her gün biraz daha geride kalan bir hüviyet taşıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın öğretisi yanlış tanımaz. Onun yanlışı olmaz. Yanlış olan hep insanların ilmidir. İşte böyle bir dizaynda sesleniyoruz size. İlmin merkezinden sesleniyoruz. Ne zaman ilim adamlarımızın akılları başlarına gelecek? Ne zaman hız kanunlarını öğrenecekler? Biz hiçbir üniversitede elektronik okumadık. Bu konunun uzmanlığına hiç sahip olmadık. İlmimiz sadece Allah'ın bize öğrettiği, bu dünya insanının henüz bilmediği, ulaşamadığı bir ilimdir. Öyleyse gelecekteki bütün başarıları bu ilim oluşturacaktır. İnsanlar ilmin sahibini tanımıyorlar. Dikkate de almıyorlar. Ama ne yazık ki ilim sadece bizde. Sevgili kardeşlerim, bir gün insanlar hiç ihtimal vermedikleri gerçeklerle karşılaşacaklar. O gerçeklerle dünyamız kesintisiz bir mutluluğa ulaşacak. O gerçeklerin merkezinde gene biz olacağız.
Allah'tan bu ilmi alan ilmin sahibi. Bu anlattığım konuları incelemek isteyenler bizim madde hız ve enerji kaynağı, enerji isimli madde hız ve enerji kanunları isimli kitabımızı incelesinler. Cebbar'la beraber kaleme aldığımız bir kitap bu. Onun ilim dalı oydu. Nükleer fizik. Biz hiçbir üniversitede nükleer fizik öğrenmedik. Ama bu konunun uzmanları ilmi bizden öğrendiler. Ve onlar isimleri kadar eminler ki bunu gerçekleştirdiğimiz gün her şey çözülmüş olacak. Ama ilmi ellerinde tutan ilimsizler, onlar o ilim taassubuyla ilme bakıp ilmin sahibini bugüne kadar reddetmiş durumdalar. Sevgili kardeşlerim, diyoruz ya, onun için El Cabir'e hayranız. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد، بسم الله.

dualarında Estaînu bis-sabr ve salat. İnneha lekebîretun illâ alel hâşiîn. Ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn. Sabırla ve namazla Allah'tan istihaneyi isteyin. Bu zor bir iştir, ağır bir iştir. Ama huşu sahipleri için ağır değildir, zor değildir. Onlar o huşu sahipleri ki Allah'a milaki olacaklarına ruhlarını hayattayken Allah'a ilka edeceklerine, mülaki kılacaklarına kesin şekilde inanırlar. Ve Allah'a rücu edeceklerine de. Yani ölümden sonra ruhlarının tekrar Allah'a geri döneceğine. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala herkesi zatına ulaştırmak için hazır. Allah'ın zatı, Allah'ın kendisidir. O Allah ki kainatı yarattı. O Allah ki insanı yarattı. Yaratıklarından en çok kendisine benzeyenin insan olduğunu söylüyor. Allah'ın yarattığı İnsan adı verilen bu mahluk, Allah'a rücu etmekle, Allah'a geri dönmekle emrolunmuş. Allah-u Teala bu iki ayette olayın başlangıcını anlatıyor bize. Estaînu bis-sabrı ve salatu. Allah'tan sabırla ve namazla istihaneyi iste diyor Allah-u Teala. Allah'tan sabırla ve namazla istihaneyi iste. Bu zor bir iştir, kebiretün bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir diyor Allah Teala. O huşu sahipleri ki onlar Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inanırlar. Evvela istihane nedir? İstihane Allah'tan istenen yardımın adıdır. Bu yardım Allah'ın o kişiye mürşidini göstermesi istikametindedir.

görüyor ki İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn. Yalnız sana kul oluruz. Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, sadece bize abd olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Li için yabudun abdlar, kullar. Bu kelime kul kelimesiyle kul olmak hep birbirine karıştırılıyor bizim sevgili alimlerimiz tarafından. Abid, ibadet eden demek. Abd, kul olan demek. Birisi ibadet, diğeri sonuç. Birisi ibadet, diğeri insanın Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin dilediği andan itibaren ismi abd'dır. O kişi Allah'a ilk kulluğunu gerçekleştirmiştir. Bu noktada kişi Allah'a kul olmuştur. Bu başlangıç kulluğudur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'a abd olur. Allah'a kul olur. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi abd olamaz. Abd olmak birinci kulluğu ifade eder. Kişi ne zaman mürşidine ulaşıp 14. basamakta ona tabi olursa ikinci kulluğa ulaşır. Burada kişi mürşidine tabi olmuştur. Nefsinin kalbinde %2 rahmet birikimi oluşturmuştur. Mürşidini sormuştur, ulaşmıştır, tabi olmuştur. Bu, onun manevi tekamülünün ikinci merhalesidir. Ve neticede bu kişi zikir yapacaktır. İbadetlerin hepsini gerçekleştirecektir. Ve vücudundan ayrılmış olan ruhu Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte kişi için asıl olan budur. Ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması ve bu Allah'ın garantisi altındadır. İşte Allah Teala biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık ifadesini kullandığı zaman bu kulluk burada kalmaz. Kim fizik vücudunu teslim ederse Allah-u Teala'ya dördüncü kulluğa geçmiştir. Nefsini teslim eden beşinci kulluğa geçmiştir. İrşad olan altıncı kulluğa geçmiştir. İradesini de Allah'a teslim eden kişi yedinci kulluğa geçmiştir. Kulluklar birbirini takip ediyor. Kul olmak. Beşinci kulluğa deyince beşinci kademe kul olmaya ulaşmıştır. Beşinci kulluk dediğimiz zaman Allah'a beşinci derecede kulluk etmek diye bir şey yoktur. Beşinci kulluk dediğimiz zaman Allah'a beşinci kademede kul olmayı kastediyoruz. Öyleyse insanoğlu için Allah'a milaki olmayı dilemek birinci kulluğu, mürşidine ulaşıp 14. basamakta tabi olmak ikinci kulluğu, birincisi üçüncü basamak Allah'a
Mülaki olmayı dilemek. İkincisi 14. basamak. İkinci kul olur. İkinci defa kul olur. Sonra üçüncü defa kul olmak. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 22. basamak. Dördüncü defa kul olmak. Fizik vücudu Allah'a teslim. 25. basamak. Beşinci kul olmak. Nefsi Allah'a teslim edip daimi zikirle kul olmak. 25. basamak. Muhlis olmak. 6. kulluk. Ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 7. kulluk. 28. basamak. 26, 27, 28. basamaklar 3 tane kulluğu ifade ediyor. 24. basamaktan başlarsınız. 24. basamak fizik vücudun teslimini, yani 4. kulluğu, 4. defa Allah'a kul olmayı,

26. basamak nefsin teslimini, 5. kul olmayı. 27. basamak 6. defa kul olmayı. 28. basamakta 7. defa kul olmayı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a kul olmak, bu standartlar içinde gerçekleşen bir olaydır. Öyleyse Allah-u Teala'nın herkesten istediği şeyin bu kulluklara ulaşabilmek için gerekli olan istiâne, Allah'tan imdat istemek.

Aslında Allah Teala burada birçok insana bu konunun ağır geleceğini söylüyor. İnsanlara ağır gelir diyor. Ne gelir Allah'tan? İstihaneyi istemek. İnsanlar eğer buradan kalplerinden istemezlerse Allah'tan istihane istemeleri o kişilere hiçbir şey sağlamaz. Hiç kimse "Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum" diye diliyle kuru kuruya Allah-u Teala'dan böyle bir talepte bulunursa o kişinin ruhu hiçbir zaman Allah'a ulaşamaz. Talebin kalpten gelmesi lazım. Kalbi bir talep olması lazım. İşte huşu sahibi olan kişi öyle bir insandır ki onlar Allah-u Teala'dan taleplerine karşı mutlaka cevap alırlar. Mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Asıl ifadesiyle Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Ama bunlar gerçek anlamda Allah'a ruhlarını ulaştırmak istikametinde devreye sokmak isteyenlerdir. Talepleri var kalplerinde. Allah'a ruhlarını ulaştırmayı diliyorlar bu insanlar. Öyleyse bütün insanlar için kapılar açıktır. Ama kalben dilemeyen o kapıdan, açık kapıdan içeriye giremez. Çünkü onlar kalplerinde olmayan bir şeyi Allah'a söylüyorlar ki Allah Teala tarafından kabul görmez. Şimdi burada gördüğümüz şey ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenler. Allah'ın veçini, Allah'ın zatını dileyenler, yani ruhlarını Allah'ın zatına ve veçine ulaştırmayı dileyenlerdir. Allah'ın zatı mı var? Evet, Allah'ın zatı var. Allah'ın zatını görenler her zaman onu görmek yetkisinin sahibi kılınmışlardır. Onu görürler. Her zaman aynı standartlarda görürler. O boşluktadır. İşte onlar Allah'ın zatını Allah'a ulaşmak için dileyenlerdir. Onlar hayattayken Allah'a mülaki olacaklarına, ruhlarını hayattayken Allah'a ilka edeceklerine, mülaki kılacaklarına kesin şekilde inananlardır. Hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır diyor Allah Teala. İşte ilka olmak, mülaki olmak burada ifadesini buluyor. Eğer böyle bir şeyi kişi dilemezse onun gideceği yer muhakkak surette cehennemdir.
Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde bu büyük hakikati göz önünde seriyor. Diyor ki: İnnellezîne lâ yercûne likâina. Onlar bize mülâki olmayı, yani ruhlarını hayattayken bize ilka etmeyi, mülâki kılmayı dilemezler. Kesinlikle dilemezler. Onlar diyor Allah Teala bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Şimdi Arapçasından hareketle sonuca gelelim. İnnellezîne lâ yercûne likâena. Muhakkak ki onlar, şüphesiz ki onlar bize mülâki olmayı, ruhlarını bize ilka etmeyi, ulaştırmayı kesin şekilde dilemezler diyor Allah Teala. Demek ki ruhun Allah'a ilka edilmesi diye, Allah'a mülaki kılması, ulaştırması diye bir müessese var Kur'an-ı Kerim'de. İşte insanlar bu müessesenin dışında kalıyorlar. Böyle bir talepleri kesinlikle yok. Eğer yoksa ne olduğunu söylüyor Allah Teala. İnnellezîne lâ yercûne likâina ve râdû bil hayâtet dünyâ. Onlar dünya hayatından razıdırlar ve onlar dünya hayatından razıdırlar. Vatme'ennü biha. Onunla dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onları doyuma ulaştıran şey dünyaya dönük mutluluklardır. Dünyaya dönük heveslerdir. Zengin olmak ister, para sahibi olmak ister. Dünyaya ait olan şeyler ister. Ev ister, apartman ister. İşte bu talepler o kişinin dünyevi talepleridir. Ve o dünyevi talepleri hangi ölçüde gerçekleştirirlerse o ölçüde mutluluğu yaşar bu insanlar. Dünya hayatı onları tatmin edecek olan hayattır. Dünya hayatının dışında bir tatmin onlar için geçerli değildir. Manevi tatmine yönelik değillerdir. Dünya hayatı onları aldatır. Buradaki ifade, onlar dünya hayatından razıdırlar ve onunla mutmain olurlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Yani onları doyuma ulaştıran şey, tatmin eden şey, dünyaya ait olan kesimdir. Bu sebeple de bir hükme varıyor Allah Teala. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor. Vellezinehum an ayatina gafilun. Ve onlar dünya hayatından razıdırlar. Başlangıçtaki ifade, burada da Allah Teala diyor ve onlar ki, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır.
Onlar ki, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Eğer Allah'ın ayetlerinin gerçek anlamına ulaşabilselerdi, ne olacaktı? Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdi. Dilerlerse ne olacaktı? Dilemiş olsalardı, mutlaka ruhlarını Allah kendisine ulaştıracaktı. Hidayete ereceklerdi. Çünkü Allah-u Teala'nın sözü var. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, onu mutlaka Allah kendisine ulaştırır. Şimdi burada Allah'a mülaki olmayı dilemeyenlerin son hüviyeti de açıklanıyor. Yani Yunus Suresinin 8. ayet-i kerimesinde Ülâike mevâhümün nârı bima kânû yeksibûn. Onların gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Ateştir, cehennemdir diyor. İktisap ettikleri dereceler itibariyle. Öyleyse ne demek istiyor Allah Teala? Onların gideceği yer cehennemdir. İktisap ettikleri dereceler itibariyle cehennemdir. Bir insanın iktisap ettiği dereceler iki hüviyet taşır. Bir, pozitif dereceler, kazandığı dereceler. İki, kaybettiği dereceler. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biliniz ki şu anda ve her an etrafınızda daima iki tane kiramen katibin meleği vardır. Hiçbir zaman yalnız kalmazsınız. Hayatınızın her saniyesinde ne yapıyorsanız filme alınır. Bu üç boyutlu bir filmdir. Üstelik de bu üç boyutlu film iki ayrı cephede filme alınır. Yani hem harekat platformunda, yani davranışlarınızı, fizik vücudunuzun bütün davranışlarını dışarıdan bir görüşle kiramen katibe melekleri filme alırlar. Bunlar Allah'ın Resulleridir. Evet, yanlış işitmediniz, Resul dedik. Allah Teala o kiramen katibe meleklerinin Resul olduğunu söylüyor. Resullerimiz diyor, elçilerimiz sizi devamlı takip ederler, bir sürücü, bir şahitten ibadettirler diyor. Yani bir kameraman, bir şahit. Ve bu çektikleri film bizim sinema filmi gibi değil. Bu film üç boyutlu ve boşlukta oynar. Boşlukta hıfzedilir. Boşlukta muhafaza edilir ve kıyamet günü herkesin hayat filmi indi ilahide o kişinin karşısında mutlak olarak oynayacaktır. Kişi doğuşundan ölümüne kadar bütün hayatını üç boyutlu olarak görecektir. Bu dışarıdan yapılan bir müşahedenin neticesidir. Şahitlik neticesinde o kişinin fizik standartlarda yaptığı bütün olaylar filme alınır. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Ötesi de var. İkinci bir hayat filmi de gene aynı kiramen katibi melekleri tarafından çekilir. Ama bu sefer davranışlarının, fizik vücutlarının değil, o kişinin düşünce sisteminde neler düşündüğünün filmleri çekilir. Onlar da ikinci bir filmi
ifade eder aynı zaman aralığında. Hangi zamanın hangi parçasında ne düşünmüşsünüz? Aynı zaman parçası içinde ne vücuda getirmişsiniz, ne yapmışsınız? Aksiyonunuz yani davranış biçiminiz ne olmuş? Bir başka ifadeyle neyi tasarlamışsınız, neyi vücuda getirmişsiniz? İşte bu tasarım ve vücuda getirme olayı, birisi insan standartlarının iç dünyasında vücuda getirdiği bir müessesedir. İkincisi ise dış dünyasında onları aksiyone etmesidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın bütün insanlar üzerindeki izlenimi bu melekler vasıtasıyla tahakkuk eder ve kıyamet günü o kişi mahşer meydanında nefsi fizik vücuduyla birleştikten sonra otomatik sistemler onu hayat filminin üzerine çekerler. Hiç kimsenin bir yanlış yapması mümkün değildir. Otomatik sistemler herkesi sadece kendi hayat filmlerine çekerler. Orada doğumundan ölümüne kadar kişi bütün davranış biçimlerini net olarak görür. Allah Teala diyordu ki, buradaki bir gün sizin dünyanızdaki 1000 yıl gibidir. O zaman orada da bir günün 24 saatten oluştuğunu düşünelim. Bizimki 24 saat, orasının da öyle olduğunu varsayalım. O zaman ...24 saatlik bir zaman parçası söz konusu ve 1000 yıllık bir güne muadil 1000 yıl. Yani 24 saatin karşılığı 1000 yıl oluyor. O zaman 100 yıl yaşayan birisi hayat filmini 2,4 saatte tamamlayacaktır. Yuvarlak hesap 2,5 saat diyelim. 2,5 saatte bu kişi hayat filmini görecektir. Dünya ölçülerine göre sonuç bu oluyor. Oranın ölçülerinde 2,5 saatte bu dünyada 100 yıl yaşamış bir adamın yaptığı her şey orada müşahede edilebilir. İşte sevgili kardeşlerim, kişinin Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin Allah'a kul olması söz konusudur. Allah'ın istediği şey de biz insanları kul kılmak, kul olmaya ulaştırmak ki onları cennete ulaştırsın ve dünya saadetine ulaştırsın. Allah Teala herkesin en üst boyutta cennet saadetinin yani 7. kat cennetin en üst boyutta dünya saadetinin sahibi olmasını ister. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir muhteva taşıyor ki olaylar, her şey muhteşem hayranlık uyandıracak olan bir dizaynla hüviyet kazanmış. İşte
Böyle bir davranış biçimleri dizisinde kişinin mürşidini istemesi istihane adını alıyor Allah Teala. Ve sabırla ve namazla istediyor Allah Teala. Kişi hacet namazı isimli bir namaz kılacak. Perşembeyi cumaya bağlayan gece kılmak müstehaptır. Mutlaka boy abdesti alınması gerekir. Mutlaka yatmadan evvel bu namazın kılınması gerekir veya gecenin bir vaktinde kalkarak. Hiç kimseyle konuşmadan, namaz bittikten sonra hiç kimseyle konuşmadan yatmak gerekir. Ve yatarken kıbleye ön taraf gelmek üzere yan yatılarak uyunur. Kulak yastığın üzerindedir. Yastığın üzerinde kulak biraz gezdirilecektir. Ta ki kulak oturduğu zaman yastığın üzerine kulakta zikre, kulakta kalbin atışları duyulabilsin. İşte kişi bu noktadan itibaren sessiz sesiyle, dilini de kımıldatmadan iç dünyasında Allah kelimesini tekrar edecektir. Biliyorsunuz zikir üç ayrı şekilde gerçekleşebilir. Bir, cehri zikir. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye çifteceyle Allah kelimesi söylenir. İki, hafî zikir. Bir, sessiz sesle söylenir. Eğer kişi görünmüyorsa, o zaman ses çıkarmadığı için onun zikir yaptığı belli olmaz. Bu bir gizli zikirdir. Ses duyulmaz. Ama bir de üçüncüsü var. Kişiyi daimi zikre ulaştıracak olan da üçüncüsüdür. Unutmayınız ki daimi zikir de farzdır. Kişiyi bu daimi zikre ulaştıracak olan onun hem sesini çıkarmadan hem de dilini de oynatmadan Allah kelimesini dilini kımıldatmadan, sesle çıkarmadan tekrar etmesi. İşte eğer kulakta kalbinizin şeklindeki atışlarını yastık üzerindeki yastığa dayanmış olan kulağınızda duyabiliyorsanız ve içinizdeki ses tam onların paralelinde Allah, Allah, Allah diye ama sesle çıkarmadan, dilinizle kımıldatmadan tekrar etmeye başlamışsa öyle bir gün gelecektir ki öyle yatacaksınız, uyuyacaksınız, uyuyakalacaksınız, kulağınızda sesinizi, kalbinizin sesini duyarak ama buna sessiz sesiniz iştirak ederek hangi gün uyandığınızda eğer hala içinizdeki ses Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak değil, dilinizi de kımıldatmadan devam ederse, işte daimi zikir konusundaki en büyük engeli açtınız demektir. Zikri daimin sahibisiniz ama ne kadar süre onu bu ilk tecrübenizdir. Belki bir gün, belki sadece bir gece, ertesi gün devam ettiremeyebilirsiniz. Ama bunlar tevali edecektir. Ard arda gelecektir. Öyle bir güne ulaşacaksınız ki o gün daimi zikrin sahibi olacaksınız.
Yani kulağınızdaki ses, siz ne yaparsanız yapın hep devam edecektir. Ama artık kulağınızda duymayacaksınız. Onu şuranızda, kalbinizde duyacaksınız. Kalbinizin her atışıyla içinizdeki ses, sessiz sesiniz yankılanacaktır. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki. Bu kadar güzel bir dünyada bu kadar güzelliği yaşamak, herkese açık olan kapılar, kim nereye ulaşmak istiyorsa fırsatlar önünde. Kim kalbini zikirle temizleyebilirse o hedeflere erer. Zikir, o kişinin nefsinin kalbindeki bir gül bahçesidir ki güzelliklerin şahikasına ulaştırır onu. Her şeyin en güzeli o kişi olur. O kişi için olur. Sevgili kardeşlerim, 24 saat boyunca o mutludur. Huzur içindedir. Ve bu onu mutlaka başkaları için yaşamaya götürecektir. İşte böyle bir hedefe ulaşmanın kişi üzerindeki şartlarına baktığımız zaman bunun kişinin Allah'a mülaki olacağına kesin şekilde inanması söz konusudur. Evvela Allah'a inanmıştır kişi. İkincisi, ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanmıştır. Üçüncüsü, bunun üzerine farz olduğuna da inanmıştır. Ve bir dördüncü kıstas, eğer Allah'a mülaki olmayı dilerse, mutlaka Allah'ın ruhunu kendisine yani Allah'a ulaştıracağına da kesin şekilde inanır kişi. İşte o Allah'a mülaki olacağına kesin şekilde inanan insanın, inanan kişinin dört şartı. Allah'a inanıyor. Bir, insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşmasına inanıyor. İki, bunun üzerine farz kılındığına inanıyor. Üç, ve eğer Allah'a ulaşmayı dilerse, böyle bir talebi olursa ve buna inanırsa, Allah'ın mutlaka kendisini Allah'a ulaştıracağına da inanıyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, yani Allah'a ulaşmayı dilerse ve mürşidine bu vapta ulaşırsa, mutlaka ruhu vücudunu terk eder, mutlaka Allah'a ulaşır. Ama Allah Teala daha Allah'a ulaşmayı dilemekten itibaren ruhun Allah'a ulaşmasına kadar kesimi garanti ediyor kişiye. İki ayet-i kerimede birisi Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki vestainu, Allah Teala buyuruyor ki Allah yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır.
Allah Teala Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor. Diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Burada bileceğiz ki herkes başlangıçta dalalettedir. Yani dilediğini zaten dalalette olan o kişiyi Allah dalalette bırakır. Yani onları dalalette kalmayı isteyen bir insanı Allah Teala hidayete erdirmez. Ama diyor o dalalette olanlar var ya, onlardan kim hidayete ermeyi dilerse, Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor. İşte iki ayet-i kerime sonucu işaretliyor. Kimdi bu insan? Bu insan Allah'a mülaki olacağına, ruhunun Allah'a mülaki olacağına kesin şekilde inanan bir insandır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Sizlerle birlikte olmak, gönül dostlarım, can kardeşlerim, Allah'ın çok büyük bir lütfu. Yakın gelecekte dünyada büyük değişiklikler olacaktır. O değişikliklerde, değişikliklerin var olduğu zaman devrelerinde hep bizi göreceksiniz. Sizlerle beraber. Bütün güzellikleri birlikte yaşayacağız. Sizler için var olacağız. Sizlerin mutluluğu için sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hidayetiniz mübarek olsun. Hidayet çağının giriş devresi tamamlandı. Şimdi gelişme devresindeyiz. Ve her şey her gün daha güzel olacak. Muhakkak ki sevgili kardeşlerim, dünya bir takım karanlık evrelerden geçecektir. Şeytan ve onun avanesi uyumuyor. Dünyaya bir süre daha sarkıntılık edeceklerdir. Ama yakın bir gelecekte bu anlaşmazlıkların oluşturduğu savaşlar sona erecek ve dünyada bütün dünyayı kaplayan bir sulh ve sükun hakim olacaktır. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat. Allah'ım sana.

Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz bidatlar. Nedir bidat? Bidat, Kur'an'da var olan hususların tatbikattan çıkarılması, devre dışı bırakılması, tatbikatının bitmesi ve Kur'an'da olmayan şeylerin dinin içine sokulması. Öyleyse bidatsız bir dizayna nasıl ulaşılabilir? Kur'an'ın unutulmuş olan bütün hükümlerini devreye almakla, bütün farzlarını devreye almakla ve Kur'an'ın içermediği hususları birer birer devreden çıkarmakla. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor ki biz bu Kur'an'a her şeyi yerleştirdik. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor. Öyleyse bir Furkan olan doğruyu yanlıştan ayırma özelliğinin yegane sahibi olan Kur'an bize bütün hayatımızda onu aydınlatabilecek olan tek ışıktır. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra 200 sene sonra derlenip toplanabilen hadisleri Kur'an'dan daha kıymetli tutmak büyük bir hatadır. Furkan Kur'an'dır. Hiç kimse hadislerle Kur'an'ı yargılamaya kalkmasın. Kur'an'la hadislerin hepsinin yargılanması Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in en önemli hadisinin gereğidir. Diyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Kur'an'a uygun olmayan hiçbir hadisim olamaz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Elimizde kainattaki en sağlam Furkan var. Adı Kur'an-ı Kerim. Öyleyse Kur'an'ın muhtevasında neyi aramalıyız? Bidatları yakalamak için Allah-u Teala'nın Kur'an'da işaret buyurduğu en açık şekilde açıkladığı, ifade buyurduğu sahabenin hayatını, Kur'an'daki sahabenin hayatını, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le olan Kur'an'daki sahabenin davranış biçimlerini, Allah-u Teala'nın neleri işaret ettiğini, bunları bir bir araştırmak konunun esasını teşkil eder. Hadisler sadece Kur'an'ın tamamlayıcısıdır. Bir şart altında Kur'an'a uygun olması kaydıyla. Öyleyse bir tartışma alanı açmak söz konusu olmamalı. Hadisler sadece Kur'an'a uygun olan hadisler olarak kabul edilmelidir. Kur'an'a ters düşen hadisler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi olamaz. Çünkü
Allah Teala'nın tasarrufundaydı. Her sadece Allah'ın yaptırdıklarını yapabilirdi ve her söylediği şey kalbindeki Kur'an'la, Allah'ın kalbine yazdığı Kur'an'la tam bir uyum içerisindeydi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bidatlar İslam âleminin bütünüyle sarmıştır diyebiliriz. Bidat neyi oluşturur? Aslın unutulmasını. Bidat neyi oluşturur? Yanlışın doğrunun yerine konulmasını. Öyleyse Kur'an kültürü içerisinde muhtevayı incelediğimiz zaman Kur'an'ın bir İslam dizaynını görüyoruz. Bakıyoruz ki Kur'an'daki İslam bütün peygamberlerin yaşadığı dinin adı. Hazreti Adem'den başlayarak ilk insan ve ilk peygamber, son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme gelinceye kadar bütün peygamberler o kainatın tek dinini yaşamışlar. Başka bir din hiç olmamış. Bu dinin Kur'an'daki asıl adı Hanif dinidir. Arapça adı ise İslam dinidir. İkisi de aynı manaya gelir. Teslim, Allah'a teslim olmak. Öyleyse bidatları ayıklamanın metodolojisine girdiğimiz zaman bakıyoruz, olay çok basit bir veçe gösteriyor. Allah Teala Kur'an'da sahabenin yaşadığı 7 safhayı anlatıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safha, mürşide ulaşıp tabiiyet 2. safha, ruhu Allah'a hayattayken ulaştırmak 3. safha, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, Allah'ın bütün emirlerini yapan, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyete sokmak 4. safha, nefsi Allah'a teslim etmek, nefsin bütün afetlerini yok ederek nefsi faziletlerden oluşan bir sisteme oturtmak 5. safha, irşada ulaşmak 6. safha ve iradeyi Allah'a teslim etmek 7. safha. İşte Kur'an dini 7 tane safhadan oluşturuyor sevgili kardeşlerim. 7 safha. Ve bütün safhalar farz. Şimdi bidat nedir diye olaya baktığımız zaman gözlerimiz fal taşı gibi açılıyor. Çünkü Allah'ın farz kıldığı ve bütün sahabenin yaşadığı İslam'ın 7 safhasının 7'si de 14 asırda tamamen devreden çıkarılmış, eser bile kalmamış hiçbirinden. Ve eğer Allah Teala bize bunları, bu 7 safhayı öğretmeseydi, sahabenin hayatıyla da Kur'an-ı Kerim bunları ispat etmeseydi, bugün hiç kimse cehennemden kurtulamazdı. Sevgili kardeşlerim, son derece önemli bir konudan bahsediyoruz. Bidat müessesesi, şeytanın insanların başına ördüğü en büyük çoraptır. Bu çorap, bütün insanları cehenneme götürecek olan şeytanın en kuvvetli silahıdır. Elinde kainattaki en kıymetli silah var, zaman. Adem Aleyhisselam'ın yaratılışından evvel de hayatta olan iblis, kıyamete kadar yaşamaya devam edecek. Kıyamet günden sonra da cehennemde yaşamaya devam edecek. Ama hayatı devamlı. Bu çok uzun zaman süresince devamlı tecrübeler kazanıyor. İnsanları nasıl, hangi yönlerden aldatabileceği konusunda kesin
kanaatlere, uygulamaların tecrübelerine sahip. Ve ne yapmış? Allah'ın 7 safhasındaki farzların hepsini kökünden yok etmiş. Artık bugünkü İslam alimlerine sorduğunuz zaman Allah'laşmayı diliyor musun? Mürşidine ulaşmayı diliyor musun? Ruhunu Allah'laştırmayı düşünüyor musun? Fizik vücudun Allah teslimi, nefsin Allah teslimi, iradenin Allah teslimi ve ondan evvel irşada ulaşmak, bunlar Kur'an-ı Kerim'de nasıl yer almıştır diye sorduğunuz zaman hiçbirisine cevap alamazsınız. Bunlar Kur'an'ın temelleri, olmazsa olmaz şartları. Çünkü ilk basamak olan Allah'a ulaşmayı dileme yoksa hiç kimsenin, ama hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Öyleyse şimdi kısa bir zaman içerisinde konumuzun bu cephesini tamamlayalım. Bidatların en hayati konusu İslam'ın omurgasını teşkil eden bu 7 safhadır. 28 basamakta 7 safha. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. Nerede? Hangi okulda öğretiliyor? Sadece bir okulda, Allah'ın üniversitesinde. Onun ötesinde hiçbir öğretim kurumu

Mecburiyetindesiniz. Mecburiyetindesiniz. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Öyleyse farz mı? Rum 31'de Allah Teala diyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Zümer 54 ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu. Rabbine yönel, Rabbine ulaşmayı dile ve ona teslim ol. Ulaşmayı dilemekten sonra teslimler başlayacak. Zaten ulaşmayı dilemek de bir teslim. Lokman 15 ve tevi sebilâ men inâbe ileyye. Kim bana ulaşmayı dilerse, kim bana yönelirse, bana ulaşmayı dilerse sen de onun yoluna tabi ol. Öyleyse Allah'ın farz kıldığı bir husus bu. Peki bütün sahabe Allah'a yönelmiş mi? Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Hepsi. İşte Allah Teala Zümer 17'de diyor ki: "Vellezîne iştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumü'l-büşrâ febeşşir ibâdî." Onlar, yani sahabe, Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan iştinav ettiler. Kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Ne olmuş? Tağuta kulmuşlar. İnsan ve cin şeytanların kuluymuş. Sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'ın kulu olmuşlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır? Farzdır. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bugün bu kavram bütünüyle ortadan kalktığına göre, yok olduğuna göre ve eğer bu yoksa insanlar cehenneme gideceğine göre Allah'ın ayetlerinden gafil kaldığına göre, dalalette kaldığına göre, hüsranda kaldığına göre, tağuta kul olduklarına göre, küfürde olduklarına göre, hidayette olmadıklarına göre, dalalette olduklarına göre Allah Teala her birini ayrı bir ayetle dizayn etmiş. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemenin devre dışı kalması, unutulması bidat değil midir? Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların takva sahibi olmadığını söylüyor Rum 31'de. Ancak Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde insanların Allah'a karşı takva sahibi olacağını söylüyor. Ve Rum 32'de Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin şirkte olduğunu söylüyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen 72 fırka şirkteler. 73. fırka ise onların içindeki küçük gruplar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ama Allah'a ulaşmayı dileme kavramı yok olmuş. Bidat, sevgili kardeşlerim, bidatın en büyüğü burada. Çünkü bu yoksa, Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa, bunun üzerindeki hiçbir basamak gerçekleşemez. Birinci basamakta olayları yaşarsınız, ikinci basamakta olayları değerlendirirsiniz. Kimler başka insanların da dalalette kalmasına sebebiyet vermezlerse, böyle bir hedefleri yoksa onların hepsi Allah Teala tarafından ikinci basamakta seçilirler.
Bunlardan sadece Allah'a ulaşmak.

çalışmayı dileyenler üçüncü basamağa ve bundan sonraki basamaklara geçebilirler. Dilemeyenlerin kalacağı yer ikinci basamaktır ve gidecekleri yer mutlak olarak cehennemdir. Şu anda ne yazık ki insanların %90'dan fazlasının gideceği yer bütün dünyada cehennemdir. Ve Allah'ın bu hakikatleri insanlar tarafından unutulmadığı için. Öyleyse burada Allah'a çok şükretmemiz, çok hamd etmemiz lazım ki Allah Teala bize bu ilmi öğretti. Ve biz de sizlere öğretmekle vazifeli kılındık. Bunun için bize kızanlar var. Oysa ki en çok onların hamd etmesi, şükretmesi lazım ki onlara cehennemden kurtulmanın yolunu Allah Teala bizim vasıtamızla öğretiyor. Böyle bir davranış biçimi onlar için küfranı nimet değil mi sevgili kardeşlerim? Öyleyse ne diyor Allah Teala? Diyor ki kim bana ulaşmayı dilemezse onların gideceği yer cehennemdir diyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. İşte Yunus suresi 7 ve 8. ayetler innellezine la yercune likayna ve radu bil hayatet dünya vatmeyen nübiha ellezine hum an ayatina gafilun ilaike mevahimun naru bima kanu yeksibun. Onlar muhakkak surette bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdır. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse birinci konu bu konu. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi cehenneme gider. Madde bir, onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Madde iki. Peki onlar aynı zamanda dalalettedirler. İşte Allah Teala Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır ama kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın dalalette bıraktığı kişilerin sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler olduğu kesindir. Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka kendisine ulaştıracağına göre, kurtaracağına göre sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler dalalette. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hüsrandadır. Yunus suresi 45. ayet-i kerime kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, ruhu ölmeden evvel Allah'laştırmayı kim inkar ederse onlar hüsrandadırlar diyor Allah Teala. Hüsranda olanların da Bakara suresinin, affedersin, Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesine göre gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, baştan söylemiştik, şirktedirler ve takva sahibi değillerdir. İşte bu şirkte olanlara bakıyoruz. Onlar tek fırkanın dışındaki fırkalar. Bu fırka üzerinden hareket ettiğimiz zaman Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki şeytan kıyamet günü insanlara olan hedefini, insanlar için saptadığı, tespit ettiği hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan o tek fırka hariç diğer bütün fırkalardakiler şeytana kul oldular diyor. Öyleyse burada açık bir şekilde görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın kuludurlar. Ama dilemeyenler tağutun kuludurlar. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen o Allah'ın kulu olanlar müminlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün fırkaları oluşturanlar onlar da kafirlerdir. Öyleyse bu kadar önemli faktörlere rağmen
Bugün insanlar Allah'laşmayı dilemiyorlarsa, Allah'ın bu büyük gerçeğini unutmuşlarsa, bütün sahabe Allah'laşmayı dilemişse, o zaman bu büyük bir bidattır sevgili kardeşlerim. Bidatların en büyüğüdür. Çünkü bu adım atılamazsa bundan sonra vücuda gelecek olan hiçbir şey gerçekleşemez. İkinci adım mürşide ulaşmaktır. Üzerimize farz kılmış Allah Teala. Diyor ki ya eyyühellezine amenettekullahi vebtegu ileyhin vesilete. Ey amen olanlar, takva sahibi olun. Nasıl? Allah'a ulaştıracak vesileyi Allah'tan isteyin. İsteyin. İstenen yerinde Allah olduğunu söylüyor Allah Teala. Sadece Allah'tan isteyebilirsiniz diyor Fatiha suresinin 5. ayet-i kerimesinde. İyyâke nestaîn diyoruz. Yalnız senden istihane isteriz. Öyleyse istihane Allah'tan mürşide istemektir ve mürşide ulaşıp tabi olmak, Allah'a ulaştıracak olan vesileyi istemek üzerimize farzdır. Bütün sahabe mürşitlerine tabi olmuşlar mı? Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesi kesinlikle bunu söylüyor. Ve sana biat ettikleri zaman, sana biat etmek Allah'a biat etmektir diyor. Sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Ve onlar tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Öyleyse tabiyet farzdır ve bugün tabiyet farzların arasında mevcut değildir. Bu 14. basamak, yani konumuzun ikinci safhası. Ne görüyoruz? Farz. Ne görüyoruz? Sahabe tabi olmuşlar. Buraya gelene kadar neler oldu? Allah Teala o kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelli etti. Allah'laşmayı dileyen kişinin üzerinde ona furkanlar verdi. 7 tane furkanla o kişinin günahlarını örttü. Ve günahları örtülen kişi, sevapları günahlarından fazla olan kişi oldu. Allah'laşmayı dilediği an cennetin sahibi oldu. Dilemeseydi mutlaka cehenneme gidecekti. Ondan sonra Allah'ın kalbine ulaştı. Kalbinin göğsünden, o kişinin göğsünü yararak göğsünden kalbine nur yolunu açtı. Kişi zikir yaptı, kalbine nur ulaştı. Huşu sahibi oldu. Mürşidini Allah'tan sorunca Allah ona mürşidini gösterdi. Ve kişi mürşidine ulaştı. Tabiyetini gerçekleştirdi. Bütün sahabe gerçekleştirmişler. Farz mı? Kim iddia edebilir farz olmadığını? Ama dinimizin bugünkü standartlarında yok sevgili kardeşlerim. Bidatlar, bidatlardan bu ikincisi mürşide ulaşmak, tabiyet bugün farzların arasında mevcut değil. Mürşide ulaştıktan sonra ne olur? O kişi nefs tezkiyesine başlar. Nefsinin kalbinde Allah'tan gelen rahmet ve fazladan fazılların her %7 birikiminde o kişi emmare, levame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerini yaşar nefsinde. %7 fazıllar, nefsinin kalbindeki fazıllar %2 rahmete ilaveten artar, artar, artar. Ve bir gün %49 fazıl 7 defa %2 rahmetle o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %51'e ulaşır. Ruhumu o 7 tane gök katını açmıştır. Her %7 fazıl birikiminde Allah'ın zatına ulaşmıştır. Allah'ın zatına ulaşmak farz mıdır? Evet, Allah'ın bunu bir emir olarak verdiği açık bir şekilde bellidir. Allah'ın emir olarak verdiği her husus farzdır. İşte Rad 21. Allah Teala diyor ki ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırdılar. Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Demek ki Allah Teala kendisine bir şeyin ulaştırılmasını emretmiş. Ruhun ulaştırılmasını emretmiş. Üzerimize farz. Ruhun Allah'a ulaştırılması farz mı? Müzemmil suresi 8. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Veskür ismi Rabbike ve tebetin ileyi tebtila, Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş.
Zariyat 50 feferru ilallahi, öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Yani ruhunu Allah'a ulaştır. Zümer 54 ve enübi ila rabbikum ve eslemu lehu min kablen yetiyekum azabe. Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a teslim ol. Yani önce ruhunu, sonra beçini, sonra nefsini, sonra iradeni Allah'a teslim et. Allah-u Teala bütün emanetleri emanetin sahibine tesliminizi emreder diyor. Nisa 58. Bu emanetlerden birincisi ruhumuzdur. Önce onu teslim edeceğiz. Bunun için mürşide ulaştıktan sonra geçen 7 kademelik bir devirde nefsimizin kalbi %51 nurla doluyor. Ruhumuz her %7 nur birikiminde, fazla birikiminde bir gök katı yükseliyor. Allah'ın zatına ulaşıyor. Nefsimiz tezkiye olmuş durumda. İşte Fatır suresi 18. ayet-i kerime فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder. Çünkü Allah ezelde bu konuda yemin vermiştir. Ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır o kişinin. اِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. O kişinin dönecek yeri, o kişi Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Ve görüyorsunuz ki Allah-u Teala ruhumuzun Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılmış. Ne olmuş? Unutulmuş. İnsan ruhunun Allah'a hayattayken ulaşması diye bir husus artık zamanımızda mevcut değil sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Burada Allah'ın temel dizaynını görüyorsunuz. Farz kılıyor ve bütün sahabe Allah'a ruhunu ulaştırıyor. İşte Zümer suresi 18. ayet-i kerime Allah-u Teala diyor ki sahabe için o sahabe ki onlar, o sahabe sözü dinlerler ve sözün ahsen olanına tabi olurlar. Peygamber Efendimiz söyledi, sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği sözler iki açıdan ahsendir. Bir, kalbini Allah'a yazdığı Kur'an'ı okuyor. Bu sebeple Kur'an okunduğu için ahsendir. İki, Allah'ın tasarrufundadır. Söylediği her söz Allah'ın söylediğidir. Bu sebeple de ahsendir. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Ve onlar hidayete erdiler diyor Allah-u Teala. Hidayete ermek ruhun Allah'a ulaşmasıdır. İşte Allah-u Teala buyuruyor Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah, muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır diyenler de var. O zaman nereye sualinin cevabını veriyoruz? Allah-u Teala buyuruyor Şura 13'te Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Demek ki Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırıyor. Ve bunun adı nereye ulaştırır sualinin cevabı? Kendisine. Öyleyse ister İnnel hüda hüdallah ifadesini ister muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır şeklinde Türkçeleştirin. İsterseniz muhakkak ki hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır şeklinde söyleyin. İkincisinde Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır demek mecburiyetindesiniz. Bu insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Üçüncü safa, bütün sahabe hidayete ermişler. Bir de Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesi var. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. Hüve işte o el hüda hidayettir. Muhakkak ki Allah'ın ulaştırması diyenlere gene aynı cevabı veriyoruz. Allah'ın ulaştırması kendisinedir. Öyleyse hidayet insan ruhunun Allah'a ulaştırmasıdır. Ve bütün sahabe hidayete ermişler.
Sevgili kardeşlerim, öyleyse insan ruhunun Allah'a ulaştırması, ulaşması üzerimize defaatle farz kılınmışsa, ve burada Allah Teala irci ila rabbiki diyorsa ruhumuza, ruhumuzun Allah'a geri dönüşü üzerimize farzsa, Allah Teala gördüğünüz ki 5 ayrı ayet-i kerimede her birinde Allah'a ruhumuzun geri dönüşünü farz kılmış üzerimize ve 14 asır sonra yok böyle bir şey artık. Din öğretiminde sadece bizim ülkemizde değil, dünyanın hiçbir İslam üniversitesinde, İslami ilimleri öğreten üniversitede ruhun Allah'a ulaşmasının farziyetine dair hiçbir işaret yok. Farzlar bütün boyutlarıyla iblis tarafından yok edilmiş. Ötesi, ruhu Allah'a ulaştırdıktan sonra o kişiye bir taht verilir. Sonra o kişi günün yarısından daha fazla zikretmeye başlar ve zahit olur. Nefsinin kalbinde %81 nur birikiminde o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Fizik vücudun Allah'a teslimi, kulun, onun fizik vücudunun Allah'a kul olmasıdır. Bu da üzerimize farz kılınıyor Allah-u Teala tarafından. Diyor ki Allah-u Teala açık bir şekilde Yasin 60-61 Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidü şeytane innehu lekum adüvün mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Çünkü o size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olun diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Allah'a kul olmak, fizik vücudun, Ademoğlunun Ademoğulları olarak geçtiği zaman Kur'an-ı Kerim'de o, insanların fizik vücutları, Adem Aleyhisselam'ın sülbünden türeyen fizik vücutlar. Hepimizin Allah'a kul olması, Allah'a teslim olması açık bir şekilde farz kılınmış. Hepsi bu kadar mı? Hayır, bu kadar da değil. Nefsin de fizik vücudun teslimine bakıyoruz şimdi. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Âl-i İmrân 20'de Allah-u Teala buyuruyor ki, Habibim o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Ne diyor, ne diyor? Ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik de diyor o kitap sahiplerine ve ümmelere. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. 25. basamak. Bundan sonra kişi daimi zikre ulaşıyor ve ulul albab oluyor. Bütün sahabe ulul albab olmuş mu? Allah Teala diyor ki bütün sahabe ulul albab olmuş. Daimi zikir farz mı? Nisa 103. Feskurallaha kıyamet kuuden ve ala cunubihim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Peki bütün sahabe bu Allah'ı daimi zikre ulaşmış mı? O insanların adı ulul elbab'tır. Li ulul elbab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. O ulul elbab var ya diyor Allah Teala, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Bütün sahabe ulul elbab olmuş mu? Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesine baktığımız zaman bütün sahabenin ulul elbab olduğu ifade buyuruluyor. Ne oldu? Daimi zikre ulaşmak farz.
Bütün sahabe farzı gerçekleştirmişler. Bugün daimi zikre bırakın sevgili kardeşlerim. Zikir farz mı diye sorun bana. Müzemmil suresi 8. ayet-i kerime ve eskür ismi Rabbike ve tebeten ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine dön. Bu ara sıra zikretmek. Peki günün yarısından daha fazla zikretmek, yani Allah Teala'nın deyimiyle zahit olmak farz mı? Günün yarısından daha fazla her gün zikretmek, o da farz. Ahzab suresi 41. ayet-i kerime, ya eyyühellezine aminus kürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Günün yarısından daha fazla zikredin. Allah Teala böylece zahit olun emrini vermiş. Peki daimi zikir farz mı? Söyledik. Nisa 103. Daimi zikir de farz. Bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar mı? Daimi zikrin sahipleri Ullelbap adını alıyor. Gördük ki onlar, bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar. Ne diyor Allah Teala? Li Ullelbap yezkürallâhe kıyamen kuğuden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de o Ullelbap kullarım diyor hep Allah'ı zikredenlerdir. Onlar için hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmuşlar. Peki sevgili kardeşlerim, sahabe muhlis olmuşlar mı? Nefslerinin kalbindeki bütün afetleri yok ettikten sonra 14 mertebe onların kalpleri müzeyyen olmuş mu? Halis olmuş mu? Farz mı? Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor ki ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisin lehu dinen hunefaye. Onlar emrolunmadılar Allah'ın dininde kalpleri halis olmuş muhlis kullar olmakla emrolundular ve hanifler olarak bunu yapmakla emrolundular. Bütün sahabe muhlis olmuş mu? Bakara suresi 139. ayet-i kerime deyin ki diyor Allah Teala'ya Peygamber Efendimiz nahnu lehu muhlisun. Muhakkak ki biz Allah'a muhlis olanlarız. Nefslerinin kalbini halis kılmış olanlarız. Sonra irşada ulaşmak, irşad olmak adına bütün ilme sahip olmak farz mı üzerimize? Evet, farz. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki seni, beni senden sorarlarsa Habibim de ki ben onlara, kullarıma çok yakınım. Ben onlara, seni benden sorarlarsa ben onlara çok yakınım. Dua edenin davetine icabet ederiz. Ama onların da benim davetime icabet edip ameni olmaları, Allah'a ulaşmayı dilemeleri kaydıyla. Böylece irşada ulaşsınlar diye. Bakıyoruz, bütün sahabe irşada ulaşmışlar mı? Ulaşmışlar. Hücurat suresi 7. ayet-i kerime. Allah Teala sahabeye şöyle söylüyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada da ulaşmışlar. İrşada ulaşmak da farz. Ve Allah'a ulaşmayı dilemek de unutulmuş. Mürşide tabi olmak da unutulmuş. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak da unutulmuş. Fizik vücudumuzu teslim etmek de unutulmuş.
Ulu'l-Elbab olmak da unutulmuş, muhlis olmak da unutulmuş, irşada ulaşmak da unutulmuş. Bunların hepsini de sahabe gerçekleştirmiş. Geriye bir kademe kaldı. Bunların hepsi gördüğünüz gibi farz ve farzlar bütün sahabe tarafından yerine getiriliyor. Hepsi Kur'an'da da yer alıyor. 14 asır sonra elimizdeki Kur'an'da hepsi var bunların. Ve biz İslam'ı yaşadığını iddia eden gruplara bakıyoruz. Hiçbirisi bu 7. kademe olan iradesini de Allah'a teslim etmekte dahil 7 kademeden oluşan İslam dininin muhtevasını yaşamak ne kelime? Bilmiyorlar ki yaşasınlar sevgili kardeşlerim. Bu yüzden bize fena halde kızıyorlar. Sanki bir suç işlemiş gibi düşünüyorlar bizi. Onların hatalarını ortaya çıkarmaya çalışan biri olarak değerlendiriyorlar bizi. Hayır, öyle değil sevgili kardeşlerim. Biz emri Allah'tan alırız. Allah bize bunları siz öğrenesiniz ve kendinizi kurtarasınız diye öğretiyor. Din adamları da, dini en iyi bildiklerini iddia edenler de hepiniz bu dairenin içindesiniz. Hepinizi kurtarmakla biz vazifeliyiz. Ve eğer bunları öğrenemezseniz hiçbiriniz kurtulamazsınız. Din adına ahkam kesenlerden kim olursanız olun, hiçbiriniz cehennemden kurtulamazsınız. Öyleyse bizim vazifemiz size haddini bildirmek değildir. Bizim vazifemiz sizi karalamak değildir. Bizim vazifemiz sizi küçültmek değildir. Bizim vazifemiz hepinizi kurtarmaktır. Bunun için hayattayız. Sadece hayatımızı sizin kurtulmanıza vakfetmişiz. Sizin kurtulmanız için şu anda ölmeye hazırız. Hepiniz Allah'ın mutlaka kurtarmak istediği insanlarsınız ama dininizi bilmiyorsunuz. Ve bidatları söylemek bu sebeple bizim üzerimize vazife oluyor. Yedincisi, iradenizi Allah'a teslim etmek. Allah Teala Ali İmran 102'de diyor ki: "Hakka tukatihi takvayla, takvaların en yükseğiyle, en üstünüyle, bir hakkın takvayla, o takva sahibi olan insanlar nasıl takva sahibi olmuşsa siz de o takvayla takva sahibi olun." diyor herkese. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Bir hakkın takvanın sahibi olmuşlar. İrşad makamına Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle tayin olunmuşlar. Hepsi irşad makamının sahipleri. Ne görüyoruz? Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesini görüyoruz. O sahabekün el-evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Öyleyse ister ensar olsun ister muhacirin, iki gruba da mutlak olarak tabi olunmuş. İki grupta irşat makamının sahibi, iki grupta iradesini Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat yetkisi almışlar Allah-u Teala'dan. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimizi dikkatle dinleyin, değerlendirin ve kendinizi kurtarın. İnanılmayacak kadar kolay bir sebeple hepiniz kurtuluşa ulaşabilirsiniz. Sadece yapacağınız şey Allah'a ulaşmayı kalbinizden bir dilekle dilemektir. Hepsi bu kadar. Lütfen sevgili kardeşlerim, lütfen bunu yapın. Sizi kurtaramazsak biz Allah'a karşı vazifemizi yapmamış oluruz. Bizi dinlemiyorsunuz. Sözlerimizi Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırmıyorsunuz. O kısır din ilminizle bizimle yarışmaya kalkıyorsunuz. O ilminiz sizi kurtaramaz. Allah'a ulaşmayı dinlemedikçe hiçbiriniz kurtulamazsınız. İslam'ın 7 safhasının 7'si de unutulmuş. Daha birincisini yapsalar
Herkes Allah'ın cennetinin birinci katına mutlaka kavuşur. Hiç ibadeti olmasa da, hemen ertesi gün ölse de sırf Allah'a ulaşmayı diledi diye Allah Teala mutlaka onun günahlarını örtecektir. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre ona furkanlar verip günahlarını örtecektir. Sadece Allah'a ulaşmayı diledi diye. Ve kimin sevapları günahlarından fazlaysa onun gideceği yer cennettir. Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bidadın büyüğü, en büyüğü, hatta bütünü, %90'dan fazlası oradadır. Kur'an'ın unutulması, Allah'ın bizlere bıraktığı en kıymetli emanetinin insanlar tarafından öğrenilmemesi ve iblis halimize kıs kıs gülüyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah'ın emrettiği şeylerin unutulması. Allah Teala herkesin ilim öğrenmesini istiyor. Kimse öğrenmiyor. Bizim ilmimiz bize yeter diyorlar. Oysa ki bu söylediklerimizi öğrenmeyen insan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanın kurtuluşu mümkün değil. Gideceği yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, bidatların nasıl korkunç bir dizayn olduğunu görüyor musunuz? İblis 14 asırda insanları bunları unutturarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde yaşayan Hristiyanların ve Yahudilerin büyük kısmının durumunu bugün İslam aleminde de oluşturmuşlar. Büyük kısmı Allah'a ulaşmayı dilemiyorlardı. Hristiyanların arasında da Yahudilerin arasında da küçük gruplar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ayetler indikçe gözyaşları döküyorlardı, sevinç gözyaşları. Çünkü kendilerinin tatbikatıyla inen ayetler aynı paraleldeydi. Ve bütün dinlerde İslam'ın bu yedi safhası mevcuttur. Ve Hristiyanlık da ondan evvel gelen Judaizm de, yani İsrail kavminin Hazreti Musa zamanındaki dini de aynı dindi. Hazreti İbrahim'in diniydi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın de dini aynı dindi. Öyleyse ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Dinin bütün temel esasları, 28 basamağının hepsi tümüyle unutulmuş. O zaman bu yaşadığınız şeye İslam dini diyebilir misiniz? İslam'ın 5 tane şartı kalmış. İslam'ın 5 şartı bidat değil midir? Asıl şartlar, insanı kurtaracak olan bütün şartları devre dışı bırakıp da insanları İslam'ın 5 şartına mahkum etmek, bu bidat değil midir? Var olanların hepsini yok etmişsiniz ve hedefleri yok ettikten sonra vasıtaları hedef haline getirmişsiniz. Bu bidat değil midir? Allah'a ulaşmayı dilemek, ruha Allah'a ulaştırmak, mürşide ulaşmak, ruhu ulaştır, Allah'a ulaştırmak, fizik vücudu teslim etmek, nefsi teslim etmek, iradeyi teslim etmek, hepsi hedefler değil midir? Peki namaz kılmak, namaz kılmak hedef değildir, ibadettir. Oruç tutmak hedef değildir, ibadettir. Zekat vermek hedef değildir, ibadettir. Hacca gitmek ibadettir. Kelime-i şehadet getirmek ibadettir. Öyleyse hedefleri yok eden iblis, vasıtaları, ibadetler bir vasıtadır bu hedeflere ulaşabilmeniz için, vasıtaları hedef haline getirmiş. Ve bugün İslam tatbikatının temelini İslam'ın 5 tane şartı oluşturuyor. Hepsi de sadece ve sadece ve de sadece
vasıtadır, ibadettir. Hedeflere ulaştırmak için Allah-u Teala'nın indirdiği ibadetleri yok etmiş insanlar. Ve bidadın büyüğü burada oluşmuş. Hedeflerin yok olmasıyla. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın yolunda bütün güzelliklerin yaşanması varken, Allah-u Teala bunların hepsini farz kılmışken ve bundan 14 asır evvel bütün sahabenin bunları yaşadığı, hayır, tartışılabilecek olan hadislerden bahsetmiyoruz. Kur'an-ı Kerim'le ispat edilmişken, nasıl oluyorsa hepiniz bize arkanızı dönüyorsunuz ve söylediğimiz doğruları hiçe sayıyorsunuz. Anlamıyor musunuz? Biz onun elçisiyiz. Anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bizim dışımızda bir başka kişi size bunları söylüyor mu? Başka bir kişinin bir iddiası var mı? Biz bunları hiçbir hocadan ders almadan Allah-u Teala'nın dışında kimden öğrenebiliriz? Düşünmüyor musunuz hiç? Said-i Nursi Hazretleri'nin söylediği takvim yaprakları bu hakikatlerin birer birer açıklandığı tarihler değil mi? Karşılaştırın bakalım. Eğer insanların hiçbirisi bu hakikatleri bilmiyorsa, sadece biz biliyorsak, Allah'tan başka kim öğretebilir bize bunları? Bize dikkatle bakın. Hakkımızdaki hükmünüzü süratle değiştirin. Biz oyuz. Allah'ın dostuyuz. Allah'ın hidayetle vazifelendirdiği kişiyiz. Başka birisi yok. Hiç kimse ortaya çıkıp da bu söylediklerimizi söyleyemez. Çünkü bunlar insanlar tarafından öğrenilen ilim değildir. Hepiniz Kur'an'ın bütününü unutmuşsunuz. İnsanları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün faktörlerini unutmuşsunuz. Bunları size sadece biz öğretebiliriz. Var mı? Başka bir yerden bir şey duyabiliyor musunuz? Hidayetle vazifeli olduğunu iddia eden başka birisi var mı? Son yılda değil miyiz? Bu yıl 2004 yılı. Bu açıklamaları bizden başka kimden duyabildiniz? Hepinizin kurtuluşu bunda değil mi? Bu unuttuğunuz İslam dininin bidatlarında değil mi? O bidatları sizler var ettiniz. Sizlerin ilim anlayışı var etti. Ve yanlışların üzerine kurulu bir dünyada yaşıyorsunuz. O yanlışlardan sizi kurtaracak olan da bizden başka hiç kimse yok. Hala anlamıyor musunuz? Sizin için yaşıyoruz. Sizi kurtarabilmek için şu yaşımızda olağanüstü Allah'ın verdiği gayretle çalışıyoruz. Sizler için. Hakkımızda insanların verdiği karara değil, Allah'ın hakkımızdaki kararına bakın. Hiç kimse yalanlarıyla bizi karalayamaz. Güneş balçıkla sıvanmaz. Mir kelimesinin lügat manası güneştir. Güneş, insanlar, Allah'ın düşmanları, Allah'ın ayetlerini dilleriyle söndürmeye çalışanlar istemeseler de güneş doğmuştur. Allah'ın söyledikleri mutlaka hakim olacaktır. Hiçbir kuvvet buna engel olamaz. Hala anlamıyor musunuz? Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bidatlar bahsinde bir konuşmayı inşallah burada tamamladık. İnşallah bir takım dinini öğrenmek istemeyen insanlara kulaklarına küpe olarak bu sözlerimiz bir ders olacaktır. Din adamları hepinizin omuzlarınızda, bunca insanın, milyonlarca insanın vebali var. Allah'ın doğrularını öğrenmek ve öğretmekle vazifelisiniz.
Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

Bir sözümüz daha var. Sizlere gönderdiğimiz ihtarları dikkatle okuyun. Bugüne kadar hiçbiriniz hayır bu söylediğin yanlıştır diyemediniz. Ve uygulamamakta da doğru olduğunu başkalarına söylememekte de ısrardasınız. Öyleyse bu milletin sorumluluğu, cehenneme gidecek olan bu insanların sorumluluğu tamamen sizin omuzlarınızdadır. Sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Ders ola. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz kainatın tek dini. Şu dünyada verilen gezegen, şu koskoca kainatta, sonsuzlukta hayat olan tek gezegen değildir. Allah Teala 18 tane ayet-i kerimede yerlerdeki insanlar diyor, göklerdeki insanlar diyor ve onların ikisinin arasındaki insanlar diyor. Bizden başka dünyalarda hayat olduğu kesin. Allah Teala Câsiye Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ey insanlar, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi katımızdan sizlerin emrine musahhar kıldık." diyor. Bütün göklerde, bütün arzlarda mevcut olan bütün gezegenler, bütün hayat olan alemler, hepsi insan için yaratılmış. Hayat olmayan alemler, onlar da insan için yaratılmış. Her şey bizler için sevgili kardeşlerim. İnsan adı verilen bu mahlukat için. Öyleyse Allah'ın en sevgili yaratığı, en çok sevdiği yaratık, o bizleriz sevgili kardeşlerim. İnsanlar. Ve insanları insan hüviyetinde devam ettiren, onun insanlığını üst boyutta devreye çıkaran, o İnsanın Allah ile olan ilişkisidir. Evvela şunu bilelim ki, insanın dışındaki bütün varlıklar Allah'ı bilirler. Bütün hayvanlar Allah'ın varlığının farkındadırlar. Bütün hayvanlar Allah'ın indinde mutlaka bir cemiyet olmakla vazifelendirilmişlerdir. Ve hangi cinsten hayvan varsa onların hepsi mutlaka bir toplumun, topluluğun üyesidir. Mutlaka bir başkanları vardır. Allah Teala böyle bir husustan bahsediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey muhteşem bir dizayn içinde yaratılmış. Ve hayvanlar Allah'ın farkında olduklarına göre dinin ne olduğu konusunda da mutlaka bir fikrin sahibidirler. İşte bu hayvan topluluğunun içinde biz insanlar üstün meziyetlerle donatılmışız. Bütün göklerde ve bütün arzlarda Allah'ın yarattığı her şey, hayvanlar, bitkiler, yerler, gökler, hava, su, hepsi biz insanlar için yaratılmış. Yeryüzünde Allah'ın halifesi insan. Allah Teala diyor, ben yeryüzünde bir mutlaka bir halife yaratacağım ve Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Allah'ın halifesi, temsilcisi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkiler. Kainatın
tekliğini ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz sevgili kardeşlerim. Başka bir din hiç ama hiç olmamış. İnsanlık tarihi boyunca sadece bir tek din var olmuş. O din Hanif dini. Hanif dini tek Allah'a dayalı bir dindir. Allah'tan başka ilah yoktur. La ilahe illallah. Sadece Allah vardır. Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece bir tek din vardır. O dinden başka din hiç olmamıştır. Bizi ilk defa dinleyenler o zaman diyebilir ki, peki ne demek oluyor bu Hristiyanlık, Yahudilik, Müslümanlık? Sevgili kardeşlerim, aslında bunların ortaya çıkması şeytanın bütün insanları birbirine düşüren bir korkunç tuzağıdır. İblis ne ister sevgili kardeşlerim? İblisin istediği şey açık ve kesindir. O, biz insanların en büyük düşmanı olan biz insanların mutsuz olmasını ister. İstediği şey sadece budur. Mutsuz bir dünyada insanlar huzursuz ve sıkıntı içinde yaşasınlar. İşte sevgili kardeşlerim, insan için söz konusu olan şey bu mutluluğu ve huzuru yaşamaktır. Allah bütün insanları bir hedefe dayalı olarak yaratmıştır. O hedef mutluluktur. Herkesin mutlu olmasını ister. Din Allah-u Teala tarafından bunun için konmuştur. Allah'ın bütün insanları ulaştırmak istediği mutluluk hedefine insanları ulaştırabilen bir tek vasıta vardır. O dindir. Her şeye muktedir olan Allah-u Teala halledemeyeceği hiçbir problem olmayan Allah-u Teala insanları serbest iradeleriyle yaratmış. Kişi serbest iradesiyle dilediği gibi yaşayacak ama bilecek ki yaşantısının dilediği şeyi yapmanın bedelini mutlaka ödeyecektir. Ya her şeyi en güzel standartlarda gerçekleştirecek, sonsuz bir cennet hayatının sahibi olacaktır ya da tersi olacaktır. İnsanlara zulmedecektir, evvela kendisine zulmedecektir insanlara zulmettiği zaman ve hedefini cehennem olarak tayin edecektir. Ve sonsuza kadar cehennemde yaşayacaktır. İşte iki tane seçenek. Sevgili kardeşlerim, mutluluk varken mutsuzluğu tercih edenlere hayretle bakmamız lazım. Neden? Allah Teala insanı yaratmış, kainatın en üstün varlığı ve bütün meleklere demiş ki onun önünde secde edin. Ona hayat verdim, ona ruhumdan üfürdüm.
Allah Teala Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde ve nefaha fihi ruhihi diyor. Onun içine Allah ruhundan üfürdü. Ben ona, insana ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Sonra ona işitme, görme ve idrak etme hasılarını, fuatler verdim diyor. İşte o hastalarla mücehhez olan biz insanlar, Allah'ın mutlu olsunlar diye yarattığı mahluklarız. Hepimiz için söz konusu o. Allah'ın bizden istediği bir tek şey var. Hepimizin mutluluğu yaşaması. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yaratılış sebebimiz belli. Allah'ın en çok sevdiği varlıklar olduğumuz da belli. Ama insanların çoğu mutsuz. Burada bir yanlışlık yok mu? Bütün kainatı Allah'ın uğruna yarattığı ve mutlu olsun diye yarattığı insana da verilen bu mahluk mutsuz. Allah'ın yaratış gayesine ters düşen bir hüviyette. Arkasında ne var? Arkasında insanın serbest iradesi var. Bugün dünya üzerinde her tarafta harpler var. Ve konunun gerçekten hüzün verici tarafı, bu savaşlar ayrı dinlerin savaşları. Hristiyanlarla Müslümanlar arasında savaşlar, Yahudilerle Müslümanlar arasındaki savaşlar, ama hep savaş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala ilk insan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, yani son peygambere kadar olan zaman parçasında başka bir din hiç oluşturmamış.

peygamber gelmiş geçmişse hepsi aynı şeriatı yaşamışlar. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sizler için de, yani sen ve sahaben için de şeriat kıldık diyor Allah Teala. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bahsettiğim şey açık. Allah Teala ikinci bir şeriat, ikinci bir din hiç indirmemiş. Hazreti Nuh'a kadar geçen bütün peygamberler için aynı dini yaratan Allah Teala Hazreti Nuh'tan itibaren son kainatın son peygamberi olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar geçen devrede de hep aynı dini ayakta tutmuş, aynı dini insanlara o dinin mensubu olsunlar diye indirmiş Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bundan sonra diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde niçin indirmiş dini? Dini ayakta tutasınız ve fırkalara ayrılmayasınız diye. Ne demek bu? Yani şu ezelden beri gelen, Adem Aleyhisselam'dan beri gelen o din var ya, o din tek bir dindir. O dine tabi olanlar, fırkalara ayrılmamış olanlardır. Kim o dinin dışında kendi kendine dini icat ederse, o insanlar, o tek dinin müntesipleri olamazlar. Onun ötesinde bir dizaynları vardır.

Sevgili kardeşlerim, her halükarda bütün insanlar için söz konusu olan şey mutluluktur. Burada Allah-u Teala'nın dini ayakta tutun diye, yani o tek dinin müntesibi olun diye, sadece o dini yaşayın diye indirdik diyor onu. Hep fırkalara ayrılmayın diye diyor. Hadi bakalım gelin, acaba Allah-u Teala fırkalara ayrılmayın deyince neyi kastetmiş? Bakalım beraberce şu konuya bir göz atalım. Allah-u Teala bu dinin, yegane dinin, kainatın yegane dininin adına Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor. Hanif, teslim olmak anlamına geliyor Hazreti İbrahim'in dininde. Gerçekten bu din ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini içerir. Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a karşı böyle yaparak Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olun.

Ve namaz kılın ve de müşriklerden olmayın. O müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar diyor Allah Teala. Yani Allah Teala tek bir din koyuyor ortaya ama insanlar kendi kendilerine din icat ediyorlar ve dinlerinde fırkalara ayrılıyorlar sevgili kardeşlerim. Öyleyse insanların dinlerinde fırkalara ayrılmasına bakıyoruz. Allah Teala'nın hiç istemediği bir şey. Hep bir tek dinden bahsediyor Allah Teala. Tek bir din. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Ama insanlar 72 tane fırkaya ayrılmış durumdalar. Tek din müessesesi böylece yara almış durumda. Çeşitli standartlarda zülmani veya rabbani inanç biçimleri 72 tane farklı görüş ortaya koymuş, farklı tatbikat ortaya koymuş. 72 ayrı din anlayışı, inanç anlayışı. Fakat Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi indiği zaman sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. Ey Allah'ın Resulü kaç fırka diyor. Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki 72 diyor. Affedersiniz 73 diyor. 73 fırkadan bahsediyor. Ama bugün fırkaların sayısı tespit edilmiş durumda. Çok kuruluş tarafından tespit edilmiş durumda. 72'ye ulaşmışlar en son. 73. fırka bu 72 birbirinden değişik din gruplarının içinde Allah'ın o tek dinini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşayanlar. Hazreti İbrahim'in Hanif dini tek Allah'a inanmayı ifade eder. Vahdet. Bu tek Allah'a inanmanın yanında insanların din tatbikatını içeriyor. Tek Allah'a inanmak vahdet. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka teşkil etmek bu tevhiddir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka, tek bir grup. Hepsi Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ve üçüncü faslı Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, kainatın tek dininin teslim. Ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. İşte din müessesesi bu standartlar içinde sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah Teala'nın ortaya koyduğu din standartları içerisinde dinler müessesesi hayır yok.
dinin kendisine özgü, kendisine has özellikleri var sadece. Ama tek dinin. İşte insanlar ikiye ayrılıyor. Bu dini yaşayanlar, onlar hanif. Yaşamayanlar, hanif olmayanlar. Bu Hazreti İbrahim'in dini, hanif dini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yaşandığı sualinin cevabı kesinlikle evettir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanifti. İşte bu müessese çok açık bir şekilde konuyor ortaya Kur'an-ı Kerim'de. Allah Teala buyuruyor ki, Habibim, kendini ve çini hanif olarak dine doğrult. O hanif fıtratıyla ki, biz bütün insanları hanif fıtratıyla yarattık. İşte bu hanif dini, ezeli ve ebedi dindir. Allah'ın ne dini yaratmasında değişiklik görebilirsin, ne de Allah-u Teala insanları hanif fıtratının dışında bir fıtratla yaratır. Allah ezelden ebede kadar bütün insanları hanif fıtratıyla yaratacaktır. Hanif dininin dışında ikinci bir dini de hiçbir zaman vücuda getirmeyecektir diyor Allah-u Teala. Sadece hanif dini olacaktır, tek bir din olacaktır kıyamete kadar. Ve bütün insanlar da sadece ve sadece bu dini yaratabilecek olan özellikle yaratılacaklardır. İşte sadece bu dini yaşayanlar mümindirler. Tek dini yaşayanlar. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, kıyamet günü şeytan insanlara olan hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan tek bir fırka hariç, bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah-u Teala. İşte o müminler, hanif olanlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler şirkte değildir. Kurtuluşa ulaşan, Allah'ın cennetine girecek olanlar sadece onlardır. Onun için Allah-u Teala ayet-i kerimenin devamına yani Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinin devamına şöyle bir ifade eklemiş. Senin söylediğin sözler müşriklere ağır geldi diyor Allah-u Teala. Kim müşrikler? Dinde fırkalara ayrılanlar.
Ne demiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara? Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve böylece tek bir fırkanın içinde olun. Demiş. Allah'a ulaşmayı dileyin ve o tek fırkanın içinde olun. Sevgili kardeşlerim, o zaman bu tek fırka müessesesi o fırkanın dışında olanların şirkte olduğu sonucuna ulaşıyor. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin, tek fırkanın içinde olun, o tek fırkada toplanın. Yani tevhid akidesine çağırıyor herkesi. Müşriklere kendi elindekiyle çeşitli gruplara ayrılmış olup da 72 gruba ayrılmış olup da kendi elindekiyle ferahlananlara bu söylediğin söz ağır geldi diyor Allah Teala. Elbette Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde de çeşitli inanç biçimleri mevcuttu. Onların her biri tek Allah'a inanın. Hepiniz Allah'a ruhunuzu ulaştırmak için seferber olun. Allah'a ruhlarına ulaştırmak için harekete geçenlerin içinde bulunacağı tek bir toplumu oluşturun. Hepiniz Allah'a ulaşmayı dileyin. Bu tarzdaki bir ifade müşriklere ağır geliyor. Hanif dininin temel özelliğinin teslimler olduğu bu ayet-i kerimede, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde birinci teslimi Allah-u Teala'nın açıklamasıyla şekilleniyor. Diyor ki Allah-u Teala, Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ama onlardan kim, o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu, sadece onu kendisine ulaştırır diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kim Allah'a ulaşırsa, ulaşmayı dilerse Allah sadece onları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Bu talep, Allah'a ulaşmayı dilemek başlı başına bir kurtuluştur. Dinin temelini de ruhun Allah'a ulaştırılması olarak Allah-u Teala böylece devreye sokmuş oluyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırmak konusunda bir garantiyle mücehhez kılmış. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracağına dair garanti veriyor. İşte ayet-i kerime açık. Bir defa daha söyleyelim. Allah dilediğini kendisine seçer. Ama onlardan seçtiklerinden, aslında çok azı sevgili kardeşlerim, ama o çok az olan kimler Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. İşte bütün bu dizayn içerisinde Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği şey Hanif dini adlı bir dini, insanlık tarihi boyunca Adem Aleyhisselam'dan
son peygambere kadar devam ettirmiş oluşu. Ama serbest iradeyle yaratılmış olan insanlar aralarında her devirde mutlaka anlaşmazlıklara kurban gitmişler. Asırlar boyunca milyonlarca insan ölmüş. İnsanlar birbirlerini öldürmüşler. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ortaya koyduğu sadece bir tek din vardır. O din Hanif dinidir. O din İslam dinidir. İslam dini en mütekamil dindir. Çünkü en son dindir. Bu sebeple Allah Teala o dini diğer dinlerin üzerine getirmiştir, tekamül ettirmiştir. Bu sebeple en mükemmel din İslam dinidir diye düşünenler büyük bir yanılgının içindedirler. Dinler yoktur ki İslam dini en çok tekamül etmiş din olsun. Başka bir din hiç olmamış sevgili kardeşlerim. Dünya üzerinde başka bir din hiç olmamış. Hristiyanlık dini, Yahudilik dini, Budizm, Brahmanizm, Taoizm, 72 tane inanç çeşidi, 72 tane hedef tayini hiçbirisi geçerli değil. Sadece bir tek din olmuş. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan ve ruhu, veçi yani fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekle noktalanan tek bir din sevgili kardeşlerim. Bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dini olarak Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor ve Kur'an-ı Kerim'de Arapça isim kullanıyor Allah-u Teala. İslam dini diyor Allah'a teslim olma dini. Hanif kelimesiyle İslam kelimesi birbirine tam olarak %100 eşittir. Hanif demek İslam demek. Hanif dini Allah'a teslim dini, İslam dini. Onun için Allah Teala İslam'dan başka bir din kabul edilmeyecektir diyor. Yani Hazreti İbrahim'in Hanif dininden başka bir din kabul edilmeyecektir diyor. Öyleyse şeriatlar yoktur. Yahudilere Allah Teala'nın başka bir şeriatı verdiği, Hristiyanlara başka bir şeriatı verdiği, İslam'a başka bir şeriatı verdiği, bu sebeple dinlerin oluştuğu tezi bütünüyle çürümüştür. Artık böyle bir tez geçerli değildir. Kur'an'ın temel hükümleri gereğince. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepimize düşen şey o tek dini Allah'ın bize emrettiği o en güzel standartlarda yaşamaktır. O dini yaşamakla mükellefiz. Hanif dinini. Ruhumuzu Allah'a teslim etmekle mükellefiz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmekle mükellefiz. Nefsimizi Allah'a teslim etmekle mükellefiz ve irademizi Allah'a teslim etmekle mükellefiz. Hepsi bu kadar. 4 teslim. Bu 4 teslim 7 safhada oluşur. 7 safhada 4 tane teslim. 28 basamaklık bir Hanif dini, İslam dini merdiveninde Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar her şey.
Kişi buna buraya ancak üçüncü basamakta ulaşabilir. Birinci basamakta insanlar olayları yaşar, herkes yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendirir ve o olaylar karşısındaki davranış biçimini ortaya koyar. Bu da herkesin yapacağı iştir. Ama üçüncü basamağa çıkabilenler sadece Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmayı dileyenlerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynı Allah-u Teala'nın ortaya koyması onun hedefini son derece açık olarak koyuyor ortaya. Bir tek din, Allah'a ulaşmayı dileyen insanların oluşturduğu tek bir toplum ve arkasından ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin üzerinde tecelli eden Allah-u Teala, onlara o insanlar irşat makamına karşı kör, sağır ve dilsizken, onları gören, işiten ve idrak eden hüviyete getiriyor. Sonra onların ruhlarının vücutlarından ayrılmasını temin ediyor. Sonra da o ayrılan ruhun Allah'a kendisine ulaşmasını temin ediyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki Allah-u Teala, bana güvenin diyor. Siz diyor bir hiç karşılığında benim üçüncü kat cennetime ulaşabilirsiniz. Sadece bir dilekle bana ulaşmayı dilemenizi istiyorum sizden diyor. Başka bir şey istemiyorum diyor Allah-u Teala. Sadece bunu gerçekleştireceksiniz. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor Allah-u Teala. Ve diyor, ben diyor size tecelli edeceğim. Sizin üzerinizde bütün güzellikleri bir bir oluşturacağım. İrşat makamına karşı kör olan gözlerinizi açacağım. İrşat makamını layık olduğu yere oturtamayan insanların üzerinde tesir icra edeceğim. Ve onları mürşitlerine ulaştıracağım. Sonra da ruhlarını kendime ulaştıracağım diyor Allah-u Teala. Buraya kadar olan devre diyor, benim sorumluluğumda diyor. Ben size ey insanlar söz veriyorum. Kim bana ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dilerse, o bana ruhunu ulaştırmayacaktır. Ben bu işi kendim göreceğim diyor Allah-u Teala. O insanların Allah'a ulaşmayı dilemeleri halinde onların ruhlarını ben kendime ulaştıracağım diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı açık bir şekilde ortaya konulmuş oluyor. O Allah ki bütün insanları için sadece onları mutlu görmek istediğini söyler ve bir söz vermiş bize. Görev taksimi yapmış. Sizin diyor göreviniz sadece bir dilektir. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu dilek kalbinizden sıcak bir duygu olarak, talep olarak bana ulaştığı an, yani kalbinizden gerçek anlamda
bana ulaşmayı dilediğiniz talebi bana ulaştığı an sizin için mesele halledilmiştir diyor. Çünkü diyor bundan sonra siz bir şey yapmayacaksınız. Sizi bana ulaştırıncaya kadar ben sizin her birinizle ayrı ayrı meşgul olacağım. Mutlaka bu dünya hayatını yaşarken size ömür verdiysem yeterli miktarda 7-8 aylık bir ömür mutlaka hepinizin ruhunu kendime ulaştıracağım diyor. Ama diyor hedefiniz eğer Allah'ın cennetine girmekse o zaman diyor o konuda hiç tereddüdünüz olmasın. Çünkü Allah'a ulaşmayı diler dilemez birinci kat cennetin zaten sahibisiniz. 14. basamakta sizi mürşidinize ulaştıracağım diyor Allah Teala. O zaman ikinci kat cennetin sahibi olacaksınız. 21. basamakta ruhunuz bana ulaşacak diyor. Ve 3. kat cennetin sahibi olacaksınız diyor. Benim size teminatım bu kadar diyor. Hanefler olarak diyor, siz vahdet akidesine sahip oldunuz. Tek Allah'a inanıyorsunuz. Allah'a ulaştırdığı kişilerden bahsediyor. Tek Allah'a inanıyorsunuz. Ve hepiniz bana ulaşmayı dilediniz. Ve Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu o tek fırkanın sahibi oldunuz. Tevhid akidesi. Sonra da ben sizin ruhlarınızı bana ulaştırdım. Böylece teslim de oldunuz. Ruhunuzu bize teslim ettiniz. Bu sizin üçüncü kat cenneti kazanmanızı ifade eder. Bana ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cennetin zaten sahibisiniz. Mürşidinize sizi ulaştırdığımız zaman ikinci kat cennetin sahibi oluyorsunuz. Ruhunuzu biz ulaştıracağız kendimize. Ulaştırdığımız zaman da üçüncü kat cennetin sahibi oluyorsunuz. Bu arada kişinin nefsinin kalbinde afetler %51 azaldığı için %51 afet azalması söz konusu olduğu için kişinin nefsinin kalbindeki afetler %49'u fazıllarsa %2 rahmetle beraber %51'i oluşturur. Ve o kişinin davranış biçimleri pozitif alan itibariyle negatif alanlardan öteye geçer. İşte sevgili kardeşlerim, kainatın tek dini bu dindir. Yahudilerin dininden de daha öncedir. Hristiyanların dininden de daha öncedir. İslam'dan da daha öncedir. Ve üç dinin aslında Allah-u Teala'nın emirleri ve nehirleri cephesinden birbirinden hiçbir farkı yoktur. Ama şeytan insanları farklı dinlerin mensuplarıymış gibi onlara göstererek gruplara ayırmış ve birbirine düşman kılmayı başarmıştır. Ama artık hakikati öğrendiniz sevgili kardeşlerim. Ayetlerle birlikte öğrendiniz. Başka bir din hiç olmamış. Sadece Allah-u Teala'nın bir tek dini, Hazreti İbrahim'in Hanif dini söz konusu. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha gönül gönüle, el ele bir aradayız. Bir defa daha mutluluktan bahsetmek üzere. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Mutluluktan bahsetmek üzere beraberiz. Bütün insanların ulaşmak istediği dünya mutluluğu ve cennet mutluluğu. Bu iki hedef Allah'a inanan bütün insanların idealidir. Bir defa birincisi için, cennet saadeti için artık bizi dinleyenlerin hiçbir endişesi kalmamalı diye düşünüyoruz. Çünkü Allah'ın cennetine ulaşmak bir insan için, eğer o insan aklın başında bir insansa, düşünebiliyorsa, Allah'ı tanımışsa, inanıyorsa, onun cennete ulaşması hiçbir zaman bir problem değildir. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine ulaşır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilerse. Öyleyse şu anda dünya üzerinde yaşayan insanların çoğu, hadi canım sen de, olur mu öyle şey? Ben demek ki bir dilekte bulunacağım, Allah'a ulaşmayı dileyeceğim, Allah da beni hop cennetine alacak. Böyle saçmalık olur mu? Böyle diyen milyonlarca insan yaşıyor. Sesleri kulağımıza geliyor. Sevgili kardeşlerim, onları duymamız bir şey ifade etmez. Onlar Allah'ın kendilerini ne kadar çok sevdiğini bilmeyen insanlar. Bir başka ifadeyle kendilerine yazık eden insanlar, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu insanlar kendilerine yazık ediyorlar. Allah Teala onları bir bilseler ne kadar çok seviyor. O zaman en güzele koşacaklardı. Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdi sadece. Ve dilemeleri onları mutlaka Allah'ın cennetine ehil kılacaktı. Hem de üçüncü kat cennete kadar. Hem de Allah'ın evliyası olana kadar Allah onları bırakmayacaktı. Mutlaka kendisine dost kılacaktı. O insanlar Allah'ın evliyası olmak şerefine ereceklerdi. Hani hadi canım sen de bu zamanda da evliya mı olurmuş diyenler var ya, bu sözlerimiz onlara elbette var. Ve hadi canım sen de bu devirde evliya mı olurmuş diyen sen var ya, sen de dahilsin. Sen de evliya olabilirsin. Evliya olmak hiç de insanların zannettiği gibi güç bir şey değil. Umulmaz, ulaşılamaz bir yer değil. Herkesin ulaşabileceği şu anda hayatta olan insan adı verilen mahlukatın hepsinin ulaşabileceği
son derece kolay ulaşabileceği, bir tek dilekle ulaşabileceği bir hedef. Öyleyse göğsünüzü gere gere etrafınızdaki insanlara deyin ki, ey insanlar deyin, cennete mi girmek istiyorsunuz? O zaman bunun anahtarı Kur'an-ı Kerim'de. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah'a ulaşmayı dileyen insanın özelliği ne? Allah'a inanacak tabii. İnanmayan insan için böyle bir şey hiçbir zaman mümkün değil. Allah'a inanmakla kalmayacak, ruhunun ölmeden Allah'a ulaşması diye Kur'an-ı Kerim'de 12 tane farz olduğuna inanacak. Ve Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın mutlaka kendisini Allah'a ulaştıracağına inanacak. Ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanacak. Ve ölümden sonra da ruhunun tekrar vücuduna geri dönüp Azrail Aleyhisselam tarafından bir defa daha Allah'a ulaştırılacağına inanacak. Böyle olan bir kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir insandır. Bu inancın sahibi olan bir insan mutlaka Allah-u Teala tarafından kendisine ulaştırılır. Bu üçüncü kat cenneti ifade eder. Bu insan mürşidine ulaşamadan evvel Allah-u Teala'dan hemen ihsanları almaya başlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse şartları saydık. Allah'a insan ruhunun mutlaka ölmeden evvel ulaşmasının farz olduğuna inanmak. Allah'a inanmak ve ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanmak. Bu konuda yakin hasıl ederek bir inancın sahibi olmak. Sonra

Sonra ruhunun ölümden sonra tekrar Allah'a, vücuduna tekrar gelip tekrar Allah'a geri döneceğine inanmak. Bu inançların sahibi olan kişi Allah'a ulaşmayı dileyebilecek olandır. Diliyorsa mutlaka Allah Teala ona 10 tane ihsan verecek, mürşidini gösterecektir. Bu kişi bu inançların sahibi olup da Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın evliyası olmaya ehildir. Allah hemen harekete geçer. O kişinin üzerinde 10 tane ihsan oluşturur. Bu ihsanlardan 7 tanesi derhal oluşur. Ard arda oluşur. Ve geri kalanlar kişinin zikretmesiyle, hacet namazı kılmasıyla vücuda gelir. Ama 7 tane ihsan derhal ulaşır, derhal oluşur. İşte bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda 1-2 dakika içinde kulakları, gözlerindeki hicab-ı mestürü alınır, kulaklarındaki bakra alınır, kalbindeki ikindet alınır, yerine ihbat konulur. Allah onun kalbine ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir, göğsünden kalbine Allah Teala nur yolunu açar. Bunlar 1-2 dakikanın içinde derhal oluşur. Böyle oldu, kişi Allah'a ulaşmayı diledi, Allah Teala bunları gerçekleştirdi. Kişi daha zikir falan yapamadan, ondan sonraki Allah Teala'nın ihsanlarını alamadan öldü. Bu kişi 1. kat cennetin sahibidir. Mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ama kişi yaşadı, huşu sahibi oldu, nefsinin kalbinde %2 nur birikti, Allah'a ulaşmanın mutlak standartlarına, o kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah'a ulaşmanın mümkün olduğunu düşünüyor ve Allah'a ulaşmayı diliyor. Huşu sahibi oldu, hacet namazını kıldı, Allah-u Teala mürşidini gösterdi. Ulaştı, 10 tane nimet de aldı Allah-u Teala'dan. Ruhu Allah'a doğru yola çıktı. Fizik vücudu nefs tezkiyesine başladı. Fizik vücudu da buna paralel olarak şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başladı. Ama daha nefsi emmaredeyken bu kişi öldü. 2. kat cennetin sahibidir kişi. Daha doğru dürüst ameli yok. Sadece biraz zikir yapmış ve huşu sahibi olmuş. %2 nur birikimi oluşmuş. Bunun dışında bir şeyler yapmaya vakit bulamadan bu kişi ölmüş. 2. kat cennetin sahibidir ruhu. Allah'a doğru yola çıktığı için. O kişi ölünce ruhu tekrar vücuduna geri döner. Ve Azrail Aleyhisselam o ruhu alıp Allah'a ulaştırır. Ve kişi 2. kat cennetin sahibidir. Eğer bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölürse 3. kat cennetin sahibidir. Üstelik dünya saadetinin de %50'sinden daha fazlasına sahiptir. Bu Allah'a insan ruhunun ulaşması olayı da 3 ayda 4 ayda geciksin biraz 6 ayda gerçekleşir mutlaka. Öyleyse cennet dedikleri şey size hiç uzak değil sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Etrafınızdaki insanlara bu güzellikleri anlatın. Kurtuluşlarının mümkün olduğunu söyleyin onlara. İç dünyalarına huzur gelsin. Bilsinler ki Allah onları çok seviyor. Ve mutlaka Allah-u Teala onları kurtarmak istiyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu insanların kurtuluşu söz konusu. Sadece bir tek dilekle. Kişi Allah'a ulaşmayı diler dilemez, Allah 7 tane ihsanda bulunuyor derhal o kişiye. Birkaç dakikanın içinde 7 ihsan tamam.
Kişi bu insanları alıp ölürse, birinci kat cennetin sahibi hiç ameli olmasa, sıfır amelli bir insan olsa bile. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bunların hepsini garanti etmiş. Diyor ki, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, gideceğiniz yer cehennemdir ha, diyor Allah-u Teala. İşte bu basit açıklamanın arkasından Allah'ın ayetleri aynı gerçeği Allahça söylüyor. Diyor ki Allah-u Teala, اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki, onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah-u Teala. Sonra ne diyor? Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Ruhlarını dünya hayatının dışına Allah'a göndermeyi dilemezler. Cennet onları alakadar etmemektedir. Ve vasıf şartı koyuyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, hiç düşündünüz mü? Gafil olmasalardı ne olurdu? Gafil olmasalardı, şimdi onlar da sizinle beraber namaz kılıyor olacaklardı. Onlar da ruhlarını Allah'a ulaştırmış olacaklardı. Gafil oldukları kesin değil mi? Eğer Allah-u Teala diyorsa ki, ey insanlar, sadece siz ruhunuzu bana ulaştırmayı dileyeceksiniz. Bir tek dilek, ben sizi mutlaka üçüncü kat cennetime alacağım, yetmez. Allah'ın evliyası yapacağım sizi. Diyorsa Allah-u Teala bunu, benim evliyam, dostlarım olacaksınız. Size cennetin üçüncü katını veriyorum, dünya saadetinin de yarısını garanti ediyorum. Diyorsa Allah-u Teala ve insanlar bundan habersizse, Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa, onlardan daha gafil kim var ki sevgili kardeşlerim? Allah'ı sadece bir cezalandırma vasıtası zanneden milyarlarca insan yaşıyor dünya üzerinde. Allah'ın insanlara mutluluk dağıttığından haberdar olmayan zavallı insanlar. Hep camilerimizden Allah'tan korkun avazeleriyle insanlar Allah'tan korkutulmaya çalışılır. Oysa ki Allah Teala beni sevin diyor. Eğer beni seviyorsanız bana güvenin diyor Allah Teala. O zaman en kuvvetli olursunuz diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, onlara de ki diyor, o insanlara, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Bana tabi olun ki Allah da sizi daha çok sevsin. Sevgili kardeşlerim, öyleyse cennet cennet dedikleri şey insanın bir dileğine kalmış. Dilediniz mi? Allah cennete ulaşmayı değil, herkes cennete ulaşmayı diler. Ama herkes cennete gidemez cennete ulaşmayı dilediği için. Cennete ulaşmayı dileyen o insanlar var ya, işte o insanlar cennete ulaşmayı dilemek yerine Allah'a ulaşmayı dileseler, gidecekleri yer kesin kes Allah'ın cenneti, hangi şartların içinde olurlarsa olsunlar. Sadece bu dileğin onların kalplerinde var olması lazım. Allah-u Teala o dileği görecek, işitecek ve bilecek. Hep kalplere bakar, kalplerde hep bunu arar. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki cennet saadeti bir dileğinize bağlı, son derece kolay inanılan, ulaşılan, affedersiniz, inanılmayacak kadar kolay ulaşılan bir hedef. Herkes cennet saadetinin sahibi olabilir. İnsan olarak yaşayan
Herkes sadece Allah'a ulaşmayı dilesin yeter. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda ne görüyoruz? Bir mutluluk daha var. Birincisi, derhal elde edilen ama kıyametten sonra yaşanabilecek olan bir özellik taşıyor cennet saadeti. Mutluluk konumuz. Öyleyse cennet mutluluğu hemen elinizi uzatsanız tutabileceğiniz kadar yakında sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse gelelim biz bu muhtevanın bu kadar kolay ve basit olduğunu ifade ettikten sonra gelelim dünya saadetine. Dünya saadeti de kolay mı? Hayır, o kadar kolay değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden bahsediyoruz? Mutluluktan bahsediyoruz. Ve mutluluk ellerinizin ulaşabileceği bir yerde. Dünya mutluluğu için de aynı şeyi söylüyorum. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, ona ulaştığınız zaman zaten dünya mutluluğunun yarısı sizin. Bu Allah'ın garantisinde. Cennete ulaşmak isteyen bir insan, İlavesiyle söyleyelim, üçüncü kat cennete ulaşmak isteyen bir insan, dünya saadetinin yarısına ulaşmayı dileyen bir insan, sadece bunun bir dilekle olacağını gören, tespit eden, bunu isteyen bir insan. İşte sevgili kardeşlerim, o insan sadece bir tek dilekle bu hedefine ulaşabilir. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim diyor Allah Teala, bana ulaşmayı dilerse o kişiyi ben mutlaka kendime ulaştırırım. O kişinin nefsini de tezkiye ederim diyor Allah Teala. Garanti veriyor. Ne tezkiye etmemesi mümkün, ne kendini ulaştırmaması mümkün. Çünkü ikisine de söz vermiş. Sözünü mutlaka tutar. Diyor ki Allah'ın sözünde hulf yoktur. Hilaf olmaz. Allah söz verir ama mutlaka gerçekleştirir. İşte hepiniz için aynı şey söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse böyle bir dizaynda hepiniz için varılacak yer orasıdır. Allah'ın zatı ve böyle bir dizaynda Allah'ın zatı sizi o mutluluk denilen müesseseye ulaştıracak. Allah'ın zatına ulaşmak, ruhunuzun Allah'a ulaşmasını Allah garanti etmiş durumda. Burası kolayca elde edilecek ama kıyametten sonra yaşanacak olan bir cennet saadetini ama dünya saadetinin de yarısını ifade eder. Allah'ın garantisi altında. Hiç kimse bunun istisnası değil. Kim, hangi şartların içinde olursa olsun. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaten Allah-u Teala tarafından seçilmiş birisidir. Yaşarsa mutlaka ruhu Allah-u Teala tarafından kendisine ulaştırılacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Peki, ya bu dünya saadeti, o nemene bir şey? Nasıl bir müessese dünya saadeti? Dünya saadeti mi? Dünya saadeti, üç ayrı ortamda yeşeren bir meyvedir. Hem iç dünyanızda mutlu olacaksınız, kesintisiz bir dünya mutluluğu olacak bu. Kavganın bittiği bir ortamda bu hedefe ulaşmış olacaksınız.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu mikrofon sık sık yerinden çıkıyor. Böyle bir ortamda sizlerle biz en tabii standartlarda beraber olmalıyız. Böyle düşünüyorum. Yani ekranlardan sizlere seslenen pek çok insan var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bunların en tabiisi biz olmalıyız. Neden? Çünkü biz, sizler ve biz Allah'ın dostlarıyız. Yalnız sizlerin değil, başka insanların da mutluluğa ulaşması bize ve size bağlı. Öyleyse hedefimiz sadece kendimizi mutlu kılmak değil, başka insanların da mutluluğuna vasıta olmak. Öyleyse Allah'ın insanlık tarihi boyunca emrettiği bir hususu gerçekleştirmek üzere bir aradayız. Bizim hedefimiz sizleri mutlu etmek. Ama hepinizin de hedefi, beni dinleyenlerin hedefi, başka insanları mutlu etmek.

tabiiyet. 3. Ruhun Allah'a ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması. 4. Fizik vücudun Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir noktaya ulaşması. Fizik vücudun Allah'a teslimi, ruhun Allah'a tesliminden sonra fizik vücudun Allah'a teslimi. 5. Nefsin Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyet kazanması. Nefsin Allah'a teslimi, daimi zikirler. 6. İrşada ulaşmak. 7. İradeyi de Allah'a teslim etmek. 7 safa, 4 teslim. Ruhun, veçin, ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslim. İşte din kalın çizgilerle bu kadar sevgili kardeşlerim. Dünya üzerinde bugüne kadar ne kadar nebi yaşadıysa, ne kadar resul yaşadıysa, nebi olmayan veli resuller, ne kadar nebi resul yaşadıysa, ne kadar veli resul yaşadıysa, hepsi bu güzellikleri, 7 safayı da yaşamış olanlar ve onlara kimler tabi olduysa, onların da hepsi bu güzellikleri yaşamışlar. Tabi olanlardan ömürleri buna müsait olanlar. Sevgili kardeşlerim, bugün mukaddes kitaplardan 3'ü kalmış ortada. Belki Zebur'u da sayfalar olarak düşünürsek 4. Hazreti Musa'ya verilen Tevrat, Hazreti Davud'a verilen sayfalar, Hazreti İsa'ya verilen İncil, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a indirilen Kur'an-ı Kerim. Aslında Kur'an-ı Kerim genellikle üçünden bahsediyor. Kur'an-ı Kerim'in birkaç yerinde de Zebur'dan bahsedilmiş. Ama Allah-u Teala her şeyi açık ve kesin olarak ifade ediyor ki dinler yok. Sadece din var. Allah'ın bütün kainattaki tek dini. İşte o din Hazreti İbrahim'in Hanif dini olarak geçiyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da Hanif olduğu ve bu dinin Arapça adının İslam olduğu belirtiliyor. Kainatın tek dini. Hazreti Musa mı Hanif'ti? Hazreti İsa mı? O da Hanif'ti. Hazreti Davud mu? Hanif'ti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, o da Hanif'ti. Hepsi Hanif dininin genel standartlarını yaşadılar. Hepsi bahsettiğimiz 7 tane safhadan geçtiler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse mutluluk sizin içinde var. Aranızda var mı öyle birisi ki şu dünyada yaşayan insanların arasında en mutsuz olanı benim, benden daha mutsuz insan mı var diye düşünen birisi? İşte şimdi ona sesleniyorum. Sen de mutlu olabilirsin. Mutlaka mutlu olabilirsin. Cenneti mutlaka elde edebilirsin. Bir insan hangi ölçüde suçlu olursa olsun, hangi ölçüde hatası olursa olsun, her an onların hepsinden kurtulmak imkanının sahibidir. Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra tabiyeti sırasında mutlaka onun bütün günahlarını Allah-u Teala Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre sevaba çeviriyor. Hani insanlar hep söylerler ya, ya Rabbi işte ben falanca günah işledim, ne olur beni bağışla. Ya Rabbi falanca günah da işledim bir başka gün, onu da bağışla. Devamlı insanlar Allah-u Teala'dan günahlarının affedilmesi için talepte bulunurlar. Ama bunun hiçbir garantisi yoktur. Allah-u Teala bağışlayabilir de

Ama kim Allah'tan Allah'a ulaşmayı dilemişse, 10 tane ihsan olmuşsa, yapacağı tövbe ile tabiyetinde mutlaka tüm günahları sevaba çevirir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hangi üzüntünün içinde olursanız olun, siz bu noktaya ulaştığınız zaman Allah'ın bütün günahlarınızı affedeceğini, yetmez onları sevaba çevireceğini bilmelisiniz. Kendi kendinizi aldatmayın. Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz halde ben Allah'a ulaşmayı diliyorum demeyin. Çünkü bütün davranışlarınızdan Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olduğunuz veya olmadığınız net olarak belli olur. Bir insan eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse Allah ona namazı sevdirir. Orucu sevdirir. Zikri sevdirir. Bu kişi namaz kılmaktan sıkılmaz. Namaz kılmak ona angarya olarak gelmez. Namazı kılar. Bu kişi zikir yapar. Zikir yapmak ona angarya olarak gelmez. Zikir yaparken hoşuna giden bir işlemi yapmaktadır. Bu kişi tabiyetinden sonra ilk perşembe günü, ilk orucunu tuttuğu gün, o gün açlık ve susuzluk hissetmez. İbadetler onun için bir angarya üzerine yüklenen, aman şu namazı da kılayım da şu yakamdan bu borcum düşsün diye bir davranış biçimi ondan hiçbir zaman gelmez. Çünkü namaz kılmak onun omuzlarında bir yük değildir. Bir zevkin yaşanmasıdır. Belki başlangıçtaki hafif zevk giderek hüviyetini üst seviyelere ulaştıracak. Kişi namazı daha çok, daha çok, daha çok zevkle kılacak. Hele kalp gözü açıldıktan sonra. Ama namazı Allah ona sevdirecek. Orucu Allah ona sevdirecek. Zikri Allah ona sevdirecek. Öyleyse bunlar Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin müşahhas vasıfları. Bu vasıfların hepsine sahip olur kişi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bunlar var mı? Bunlar varsa siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Mutlaka, mutlaka Allah Teala sizi cennetine alır. Öyleyse şimdi bir takım günahların altında ezilen, dünyadan bıkmış, intihara bile teşebbüs eden insanlar var. Sevgili kardeşlerim, sizler Allah'ın gerçekten bahtlı kullarısınız. Bizi şu anda dinleyenler. Neden böyle söylüyorum? İşte gazeteleri okuyorsunuz. Şeytana tapanlar intihar edip duruyorlar. Bu akıl, bu mantık nasıl bir dizayn içinde çalışıyor? Akıl etmek mümkün değil sevgili kardeşlerim. Allah'a tapmak varken insanlar gidip şeytana tapıyorlar. Allah Teala diyor ki Kur'an'da Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni haza sıratı mustakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız ve bana kul atacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Bana kul olmaksa sırat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır diyor Allah-u Teala. Öyleyse şeytan size apaçık bir düşmandır diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in kaç yerinde. Ve bir de bakıyorsunuz insanlar şeytana tapmaya başlamışlar.
yeter mi? Hayır, yetmez. Arkasından da intihar ediyorlar. İntihar etme müessesesi zaten Kur'an-ı Kerim'de kişiyi mutlaka cehenneme götürecek olan bir olgu. Ve şeytan kim kendisine taparsa, tabi olursa, büyü yapanlar da şeytana tabi olanlardır. Güdüm yapanlar da şeytana tabi olanlardır. Bunların her biri için Allah Teala kesin olarak onların gideceği yer cehennemdir diyor. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de açıklıyor ki kim intihar ederse onun gideceği yer cehennemdir. Şeytan da bütün insanları intihara sürüklüyor ki onlar da kendisiyle beraber cehenneme gitsinler diye. Şimdi sevgili kardeşlerim, Allah ile bir ünsiyet peyda edip de onu sevmek, onun emrinde olmak, onun bütün güzelliklerini yaşamak varken nasıl oluyor da sevgili kardeşlerim, şu insanlar şeytanı tapabiliyorlar? Gayet tabii mutsuz olacaklar. Gayet tabii intihar edecekler. Şeytanın onları sürükleyeceği şey işte bunlardır. Öyleyse şu anda beni dinleyenler arasında şeytana tapanlar varsa, şeytanla ünsiyet feda edenler varsa, büyücüler varsa, güdüm yapanlar varsa, onlara sesleniyorum. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala size bir Allah'ı dilemekle 3 kat cennetini vaat etmiş. Ve sözünü tutmaması da şeytanın ağzıyla sabit ki mümkün değil. İblis diyor ki kıyamet günü ben de size vaatte bulundum, Allah da vaatte bulundu. O Allah sözünü tuttu. Ben şeytanım, sözümü tutmam. Bana niye kızıyorsunuz diyor. Ben sizi zorla mı bu cehenneme davet ettim? Size davette bulundum. Siz de benim dediklerimi kabul ettiniz. Bana kızmayın diyor iblis, şeytan. Nefsinize kızın diyor. Şimdi işte şaştığımız şey, bu insanlar, sevgili kardeşlerim, insanlar şeytana tapıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Tüyleriniz diken diken olmuyor mu? Ne kadar zayıf bir millet haline gelmişiz. Şu Osmanlı'nın torunlarına bakın. Nasıl olur da sevgili kardeşlerim, utanmazsınız böyle bir olaydan? Nasıl olur? Böyle bir dizayn hepiniz için geçerli. Allah var ve sizler sevgili kardeşlerim Allah'ın yolundasınız. Ama eğer şeytanın yolunda olanlar da şu anda beni dinliyorlarsa, kendilerine şu kainattaki en büyük kötülüğü ettiklerini onlara söylemek istiyorum. Bu dünyada mutsuz olmak da sizin için ölümden sonra cehennem de, çünkü Allah Teala şeytanla ünsiyet feda edenlerin gideceği yerin cehennem olduğunu açık olarak söylüyor. Öyleyse neden konuşuyoruz? Nasıl kurtulabilirsiniz? Son derece basit bir yolu var. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, artık insanlara Allah sevgisi verilmiyor. Artık çocuklar Allah sevgisiyle büyütülmüyor. Ve kapıları şeytana açık olan
bu genç insanlar şeytanın adamlarının davetlerine icabet ediyorlar. Aynı kişiler bu icabetten sonra bile Allah'a ulaşmayı dileseler mutlaka kurtulacaklar. Bazen düşünüyorum, acaba ben çok zor mu bir şey söylüyorum diye. Daha dünyadaki insanların %90'dan fazlası bu hakikatleri bilmiyorlar diye mi zor oluyor? Düşünüyorum sevgili kardeşlerim. Neden biz mutlu olalım da neden siz şeytana tapanlar mutlu olmayasınız? Her an değişebilirsiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an olay bitmiştir. Artık şeytan sizi siz Allah'ın evliyası olacağınız güne kadar yoldan çıkartamaz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda. Neden şeytana tapıyorsunuz? Çünkü inancınız zayıf. İnanç akidesine dayalı olarak yaşatılmadınız, yetiştirilmediniz. Osmanlı kültüründeki kültür size verilmedi. Ve bugün bunun acısı çekiliyor. Bunun bedeli ödeniyor. İnançtan mahrum bir gençlik yetiştirmeyi bir marifet zannediyorlar insanlar. Ve bu marifetin acı meyveleri işte bu intiharlardır. Şeytana tapanların intiharları. Bu şeytana tapanların ağababaları, kimse ona sesleniyorum. Biliyor musunuz? Bugün şu dünya üzerinde ve kainat üzerinde İblisin en büyük düşmanı kim? O benim. Ona sorun. Bu cevabı alamazsanız konuşalım sizinle. Şu kainat üzerinde İblisin en büyük düşmanı o biziz. Ve ona niçin bizi alt edemeyeceğini sorun bakalım, ne diyecek size? Dünyanın neresinde olursanız olun, bize ulaşın ki size onun zayıf taraflarını öğretelim. Onu yenebileceğiniz metotları söyleyelim. O size hakim olamaz, siz insansınız. Kainatın en mütekamil mahluklarısınız. Allah'ın en çok sevdiği mahluksunuz. Kainatı sizler için yaratmış, siz insansınız. Bütün göklerde diyor ve bütün arzlarda yarattığım canlı ve cansız her şeyi sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Sizlerin emrine verdim diyor. Her şey sizin için yaratılmış. Öyleyse sizi yaratan, bütün kainatı yaratan ve yarattığı bütün kainatı emrinize veren Allah yerine nasıl olur da şeytana taparsınız? Sevgili kardeşlerim, sizler için ne yapabilirim? Kendi iradenizle Allah'a ulaşmayı dilemedikten sonra onun pençesinden kurtulamazsınız. Ama bu dilek sizi mutlaka şeytandan Allah'a döndürecektir. Öyleyse aklınızı başınıza toplayın. Evvela bilin ki intihar etmek mutlaka cehenneme gitmektir. Hiç kurtuluş yok. Evvela bu intihardan kesin olarak vazgeçmelisiniz.
Sonra da bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Neden biz mutluyuz da bizim kardeşlerimiz neden mutlu da siz mutsuzsunuz? Hiç düşünmediniz mi bunu? Düşünmek gereğini duymuyor musunuz? Şeytanı da yaratan Allah değil mi? Öyleyse sevgili kardeşlerim, kendinize yazık ediyorsunuz. Biliyorum, size maneviyat hiç verilmedi. Sorumlu yalnız siz değilsiniz. Ve Allah'tan hiç kimse size bahsetmedi. Ve din deyince dini hep irtica diye gösterdiler size. Herhalde bizi de mültecilerin içindeki en korkunç mülteci olarak takdim ettiler. Sevgili kardeşlerim, Allahsız bir toplum çökmeye mahkumdur. Öyleyse bir muhteva düşünün. Evvela şunu kesin olarak bilin. Sakın şeytan bizim düşmanımız diye, onun en büyük düşmanı biziz diye sakın size de düşmanı zannetmeyin. Siz insansınız, bizim her zaman en büyük dostlarımızsınız. Kim olursanız olun, neye taparsanız tapın, her an kurtuluşunuz mümkündür. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek gibi son derece basit bir dilekle mutlak olarak kurtulursunuz. Ve bizim gönlümüz dayanamıyor sizin gibi genç evlatlarımızın bu şeytanın yoldan çıkarmasıyla, intihar telkiniyle intihar etmenize, bu dünyadan ayrılıp cehenneme doğru yolculuk yapmanıza gönlümüz razı olmuyor. Onun için konuşuyoruz. Hayır, siz bizim düşmanımız değilsiniz. Biz de sizin düşmanınız değiliz. Size Allah adına dostça ve sizin kurtuluşunuz için anlattığımız şeyler bunlar. Sözlerimizi dilerseniz dikkate alırsınız, dilemezseniz dikkate almazsınız. Ayrı gruplardan olmamalıyız. Öyleyse her zaman kurtuluşunuzun var olduğunu, her zaman mutluluğa aday olduğunuzu hiç unutmamanızı istiyorum. Sevgili kardeşlerim, tasavvuf mensupları, Allah-u Teala'nın huzurunda hepinize bu sahip olduğunuz mutluluk dolayısıyla teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Siz dünya için bugün de örneksiniz, yarın da örnek olacaksınız. Siz Allah'ı temsil ediyorsunuz. Siz insanlık için bir meşalesiniz. İşte anlatmaya çalıştığım o mutluluğu hepiniz yaşıyorsunuz. Bir gün bir sokaktan geçerken bir de bakıyorsunuz ki o sokakta yeşil ağaçlar varmış. Ağaçlarda meyveler varmış. Gökyüzü dayanılmaz bir güzel mavi renk taşıyormuş. Beyaz bulutlarla beraber bir beyaz mavi armonisi söz konusu imiş. Baharlarda açan baharlar size
ne zamandan beri zevk vermeye başladı? Eğer etrafınıza biraz dikkatle bakarsanız, bütün o güzelliklerin sadece sizler için Allah-u Teala tarafından yaratıldığını göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Öyleyse ne demek istiyorum? İşte demek istediğim şey son derece açık. Allah-u Teala muhtevayı en güzel standartlarda yerlerine oturtmuş, her şeyi sizin için yaratmış. Denizlerde, göllerde balıklar var sizin için. Göklerde kuşlar var, bulutlar var sizin için. Ağaçlar var, çiçekler var. Her gün oradan geçtiğiniz halde bir türlü farkına varamadığınız o güzelliklerin hepsi sizin için. Mutlu olasınız diye Allah Teala onları yaratmış, emrinize vermiş. Bütün gül bahçeleri sizin sevgili kardeşlerim. O gül bahçelerine dikkatle bakın. Neden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kokusu, bahar gülü? Bir düşünün. Allah Teala'nın en çok sevdiği kişiye verdiği nimet bu. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak hepinizin hakkı ve Allah hepinizi mutlu olasınız diye yarattı. Unutmayın, Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Bir mutluluk reçetesidir, rehberidir ve bir mutluluk garantisidir. Sakın unutmayın, Allah mutluluğunuzu garanti ediyor. Sadece sizden istediği şey bir dilek. Diyor ki bana ulaşmayı dileyin. Dilemezseniz diyor gideceğiniz yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, o etrafınızdaki insanlara acıyorsunuz, öyle değil mi? Bu size anlattığım şeylerin hiçbirinden haberdar olmayan, dinlerini bildiklerini zanneden insanlar, yaşadıklarını zannedenler aslında yaşamıyorlar. Allah Teala onlara kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler diyor. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse birkaç dakika içinde artık o kör değildir, sağır değildir, dilsiz değildir. 2-3 dakika içinde Allah Teala onların gözlerindeki hicab-ı mestureyi, kulaklarındaki vakayı, kalplerindeki ekineti alacak. Ekinetin yerine ifat koyacak. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirecek ve göğsünden kalbine nur yolunu hemen açacaktır. Artık o kişi sağır değildir, dilsiz değildir, kör değildir ve daha güzeli ölü değildir. Ölü olmayanlara ölüler diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, siz dirilere sesleniyorum. Allah Teala hepinizi hem şu dünya hayatında hem de kıyamet gününde cennetine koymak suretiyle sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Duamız da bu, temennimiz de bu, niyazımız da bu. Sizler zülcenahayn olmalısınız. Hem cennet saadeti hem dünya saadeti sizin olmalı.
Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, hepinizi Zülcenahin kılması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sonsuz mutluluklar. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâs sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gâirel mağdûbi aleyhim veleddâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين. لكن استعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Konumuz İslam nedir, tasavvuf nedir? Bu arada bu akşam sizlere konunun bir parçası olan Hanif dininden bahsetmek istiyorum inşallah. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hanif dininden bahsediyor. Hanif dini Allah Teala'nın kainattaki tek dinidir. Bütün peygamberlerin yaşadığı dindir. İlk insan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem'in yaşadığı dindir. Son peygamber olan Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin yaşadığı dindir. İkisinin arasında gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin ve onlara tabi olanların yaşadığı dindir. Kainatın tek dini Hanif din. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hanif dinine baktığımız zaman muhteva itibariyle bir teklik, bir vahdet, bir tevhid müessesesi var. Bir defa Allah'ın tekliği, tek bir Allah var, bir tek Allah. Allah'tan başka ilah yok. İki Allah yok, üç Allah yok. Sadece bir Allah var. Tek Allah. İşte Hanif dini tek Allah'a inanmanın standartları. Muhtevasında yer almış olan dindir. Tek Allah. Bir tek Allah. Bu vahdettir. İkinci açıdan Hazreti İbrahim'in Hanif dinine baktığımız zaman tevhid kelimesinin muhtevasını görürüz. İnsanların bir tek fırka oluşturmaları, fırkalara ayrılmamaları. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hep fırkalara ayrılmayınız diyor. Birbirinize sımsıkı sarılın, kenetlenin, bir olun, beraber olun. Yoksa kuvvetiniz gider diyor Allah-u Teala. Fırkalara ayrılmamak dinin temelidir. Dikkat edin, asıl Allah-u Teala'nın fırkalardan muradı dinlerin fırkalara ayrılmış olmasıdır. Aslında tek bir din varken ortada birçok din görünüyor. İşte dinin fırkalara ayrılmasıdır bu. Yetmez. İnsanların değiştirdiği kitaplarla başka başka kitaplar varmış gibi görünüyor. Başka başka dinler varmış gibi görünüyor. Halbuki sadece tek bir din olmuştur. Hanif dini. Bu dinin Arapça adı İslam'dır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Hanif dininin birinci özelliği vahdet dini oluşu. Tek bir Allah var.
vahid, tek bir Allah. İkincisi tevhid dini oluşu, bütün insanların bir arada tek bir fırka oluşturmaları. Allah'ın zatında teklik, cemaatte teklik. Eğer iki taraf yoksa düşmanlık yoktur. İki taraf yoksa anlaşmazlık yoktur. İki taraf yoksa anlaşmazlık sebebiyle insanların üzülmesi söz konusu değildir. İnsanların birbirine kırması oluşmaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerimizde Hanif dini dediğiniz zaman kainatın tek dinini hatırlayacaksınız. Başka bir dinin hiç olmadığını ve hiç olmayacağını düşüneceksiniz. Demek ki Hanif dininin birinci özelliği Allah'ın zatında teklik, vahdet. İkinci özelliği cemaatler yok, tek bir cemaat var. Toplumda beraberlik, bütün toplumun bir araya gelmesi, yani tevhid. Bir tek noktada toplanmak, tek bir cemaat oluşturmak. Peki tevhid dininin, Hanif dininin başka bir özelliği var mı? Var. Allah'a teslim olmak. Ruhu, veçhi, nefsi, iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte tevhid dininin standartları bunlar. Allah Teala Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor. Babanız İbrahim'in Hanif dini diyor. Hanif dini diyor ve sadece tek bir dinden bahsediyor. Hanif kelimesi konusunda Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu ayetlere gelin beraberce bir göz atalım. Ne diyor Ali İmran suresinin 3. 67. ayet-i kerimesi? Mâ kâne İbrahimü Yahudiyyen. Hazreti İbrahim Yahudi olmadı diyor, değildi diyor Allah Teala. Ve lâ Nasraniyyen. Hristiyan da değildi diyor. Velâkin kâne hanîfen müslimâ. O hanif bir Müslümandı. Ve hanif olarak Allah'a teslim oldu. Mâ kâne minel müşrikîn, müşriklerden de değildi. Ali ise Hazreti İbrahim ne Yahudi ne Hristiyandı. Lakin o hanif, yani Allah'ın tekliğine, ona ölümden evvel ulaşmanın ve teslim olmanın farz olduğuna inanan olarak, hanif olarak yani, teslim olmuştu. Kime? Allah'a teslim olmuştu. Müşriklerden de değildi. Ali İmran 67'de Allah Teala bunu söylüyor. Acaba Allah Teala ne demek istiyor burada? Hazreti İbrahim ne Yahudi'ydi ne de Hristiyan'dı demekle. Çünkü Hazreti İbrahim Hazreti Musa'dan da Hazreti İsa'dan da evvel yaşadı. Öyleyse ne Yahudilerden birisi olabilir ne de Hristiyanlardan birisi olabilir. Ama Yahudiler de Hristiyanlar da Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşadılar. Peygamberleri zamanında, Hazreti Musa zamanında Yahudiler Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşadılar. Hazreti İsa zamanında Hristiyanlar yine Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşadılar.
Allah Teala ne zaman Hazreti İbrahim'den bahsetse bu ifadeyi kullanıyor. Müşriklerden değildi diyor. Hazreti İbrahim'i hatırlayacaksınız. Yüzlerce putun olduğu salona bir giriyor, bütün putları kırıp döküyor. Bir tanesini bırakıyor. Ertesi gün Hazreti İbrahim'i alıp götürüyorlar oraya. Diyorlar ki bu buradan buralarda gezerken görülmüşün. Mutlaka sen kırdın bu putları. Hazreti İbrahim diyor ki ne münasebet diyor. Ben kırmadım diyor. Kırsa kırsa bu put kırmıştır diyor. O bıraktığı büyük putu gösteriyor. Onlara diyorlar ki hadi canım sen ne diyorlar. O bir taş parçası diyorlar. Kırabilir mi hiç onları? Hazreti İbrahim diyor ki gördünüz mü diyor. Kendiniz de ağzınızla itiraf ettiniz ki o bir taş parçası. Bir put. Bu putları bile kıramayan bir puttan siz medet umuyorsunuz da ona tapıyorsunuz diyor. Utanmıyor musunuz diyor. İşte Allah-u Teala'nın müşriklerden değildi ifadesi bununla alakalı. O müşriklerden değildi. Tek Allah'a inanıyordu. Putlarla uzaktan yakından bir ilişkisi yoktu. Putlar onun düşmanıydı tabiatıyla. O da putların düşmanıydı. Ve Âl-i İmrân 95'e bakıyoruz. Gene hani fıtratıyla alakalı. Kul sadakallahü fettebi'u millete İbrahim'e hanifa ve mâ kâne minel müşrikîn. De ki Allah doğrusunu buyurdu. Öyleyse hanif olarak İbrahim'in dinine tabi olun. Ve o müşriklerden değildi. Gördünüz mü gene müşriklerden değildi diyor Allah Teala. Müşrik biliyorsunuz. Allah'a şirk koşanlar, Allah'a ortak koşan putları ortak koşanlar, putlara tapanlar. Hanifler olarak Hazreti İbrahim'in dinine tabi olun diyor Allah Teala. Hazreti İbrahim'in dini, hanif dini, o dine tabi olan elbette hanif olacak. Tek Allah'a inanan, cemaatin tekliğine inanan ve Allah'a teslim olmaya inanan ve teslim olmak yolunda gayret sarf eden, buna cehd eden kişi, o haniftir. Yani Arapça adıyla İslam'dır. İslam kelimesi Hazreti İbrahim'in hanif dininin Arapça adıdır. Hazreti İbrahim'in dini deyince kainatın dini demek daha doğru. Bütün kainatta Allah-u Teala sadece tek bir din oluşturmuş. Hanif dini. Ve Nisa 125. Ve men ahsenu dinen mimmen eslemu ve çehulillahi ve hüve muhsinu. Vetteva millete İbrahim'e hanifa. Vettehazallahu İbrahim'e halila. Ne diyor Allah Teala? O kişi ki veçini fizik vücudunu Allah'a teslim etti ve muhsinlerden oldu. Dinde ondan daha ahsen kim vardır?

O fizik vücudunu Allah'a teslim ederek muhsinlerden olmuştur. Ve Hanif olarak Hazreti İbrahim'in dinine tabi olmuştur. Ve Allah Hazreti İbrahim'i dost, halil ittihaz etmiştir. Öyleyse görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve o bunu Hanif olarak gerçekleştirmiş. Hanif olarak fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş kişi. Peki ruhunu da Allah'a insanlar Hanif olarak mı teslim eder? Evet, bu fizik vücudun teslimidir. İkinci teslim. Ve Çin teslimi, fizik vücudun teslimi neyle? Hangi standartlara teslim? Hanif olarak teslim. Yani ruhunu ve Çin'i, nefsini, iradesini Allah'a teslim etmeye kararlı olan, Hanif olan birinin teslimleri. Öyleyse ilk teslime bakalım beraberce. Ruhunu Allah'a teslim eden kişi, Rum Suresinin 30. ayet-i kerimesine bakalım önce. Fe'ekum ve çeke liddini hanifa. Fıtratallahi illeti feterennase aleyha. La tebdile li halkillah. Zaliken dinül kayyimu ve lakinne ekserennase la'i alemun diyor Allah-u Teala. Ne diyor Allah-u Teala? Habibim kendini hanif olarak dine doğrul. O dine ki kayyum olan din, ezelden gelmiş olan, kıyamete kadar sürecek olan din, işte o dindir. Allah'ın yaratmasında bir değişiklik göremezsin. Ne demek istiyor Allah Teala? Yani Allah Teala burada diyor ki bütün dinleri yaratan Allah'tır. Ama dinler diye bir şey yoktur. Sadece bir tek din vardır. Hanif dini. Ve sadece bir tek dini vücuda getiren Allah-u Teala sadece o dini yaşayabilecek olan özelliklerle, yani Hanif dinini yaşayabilecek olan Hanif fıtratıyla yaşatıyor, yaratıyor bütün insanları. Öyleyse bütün insanlar Hanif fıtratıyla yaratılmıştır. Şimdi burada ne görüyoruz? Hanif fıtratıyla yaratılan insanlar. Herkes Hanif fıtratıyla yaratılmış. Yani bütün insanlar sadece bir tek dini yaşayabilecek olan özellikle yaratılmışlar. Hepsi Hanif olarak yaratılmış insanların. Sadece Hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle. Ve Allah Teala diyor ki Allah'ın yaratılışında ne insanları Hanif fıtratıyla yaratılışında bir farklılık görebilirsin. İnsan Hanif, Allah Teala insanları Hanif fıtratının dışında yaratmaz. Sadece Hanif dinini yaşayabilecek olan Hanif fıtratıyla yaratır bütün insanları. Ve Allah Teala Hanif fıtratıyla yarattığı insanlara o dinin, o fıtratın yaşanabileceği Hanif dininin dışında hiçbir din oluşturmaz. Hanif dininin dışında hiçbir din oluşturmaz.
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.

görüyoruz ki Allah-u Teala bütün insanları hani fıtratıyla yaratmış ve fıtratta bir değişiklik yaratmadığı gibi, yani hani fıtratın dışında bir fıtratla hiç kimseyi yaratmayacağı gibi değişiklik göremezsin diyor Allah'ın yaratma fıtratında. Yaratma stratejisinde bir değişiklik göremezsin. Yani Allah-u Teala kıyamete kadar insanları hani fıtratıyla yaratacak diyor. Ama dinde de değişiklik göremezsin demiş oluyor Allah-u Teala. Ve Allah-u Teala kıyamete kadar sadece bu fıtratla yarattığı insanların yaşayabileceği yegane din olan Hanif dinini emredecektir. Şimdi Hanif fıtratının Rum suresinin 31. 30. ayet-i kerimesindeki muhtevası bu. Ama arkadan Allah-u Teala 31. ayette çok önemli bir noktaya ulaşıyor. Bize çok dikkat çekici bir şey söylüyor. Diyor ki münibine ileyhi vettekuhu ve kuymus salate ve la tekunu minel müşrikin. Münibine ileyhi, ona dön, Allah'a dön, Allah'a ulaş ve takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme 30. ayet-i kerimesinde söylediği söze bir ilave. Hanif fıtratıyla yarattığı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve Hanif fıtratıyla yarattığı bütün insanların Allah'a ulaşması söz konusu. Neyle Allah'a ulaşması söz konusu? Hanif fıtratıyla. Allah Teala Rum suresinin 30 ve 31. ayet-i kerimelerini birleştirirseniz ne diyordu Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a? Hanif olarak kendini dine doğrul ve Allah'a dön, Allah'a ulaş ve takva sahip. Öyleyse insan ruhunun Allah'a dönmesi, Allah'a ulaşması Hanif fıtratıyla gerçekleşiyor. Birinci teslim. Demin ikinci teslimi gördük ve bu ikinci teslimde Allah Teala'nın söylediği bir husus vardı.

gördüğümüz odur ki Allah ile olan ilişkilerimizde biz insanlar hanif fıtratıyla yaşıyoruz. Hanif fıtratıyla yaratılmışız. Sadece tek bir dini Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de hanif dini adını verdiği bir tek dini yaşayabilecek olan fıtratla yaratılmışız. Başka bir dini yaşayabilecek olan özelliğimiz yok. Sadece bir tek din yaşayabiliriz. O da Hazreti İbrahim'in hanif dini. Ve bu dinin Arapça adı İslam'dır. Şimdi bakalım Allah-u Teala hanif dini konusunda neler söylüyor?

Enam suresinin 79. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: İnni veccehtu veçhiye lillezî fetâres semâvâti vel ardâ hanîfen ve mâ ene minel müşrikîn. Muhakkak ki ben hanif olarak yüzümü yeri ve semaları yaratan Allah'ın zatına döndüm ve ben müşriklerden değilim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylüyor. Ben yüzümü hanif olarak Allah'ın zatına döndürdüm. Ve çimi fizik vücudumu Allah'a döndüm. Bunu söyleyen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hanif olduğunu ifade eden birçok ayet-i kerime var. Bunlardan biri de bu ayet-i kerime. Enam suresinin 79. ayet-i kerimesi. Öyleyse gene Enam suresinin 161. ayet-i kerimesine bakalım. Allah Teala ne buyuruyor? Kul inneni hedani rabbi ila sıratın müstakim. Muhakkak ki beni Rabbim sırat-ı müstakime hidayet etti, ulaştırdı. Dinen kıyamen milleti İbrahim'e hanifen. Kıyamete kadar ayakta kalacak olan Hazreti İbrahim'in dinine Allah beni ulaştırdı, hidayet etti. Hazreti İbrahim'in milletinin dinine. Ve mâ kâne minel müşrikîn. Ve ben müşriklerden ve o müşriklerden olmadı. Müşriklerden olmayan Hazreti İbrahim'in dinine Allah beni hidayet etti hanif olarak diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani muhtevaya baktığımız zaman görüyoruz ki Allah Teala olayı bütün kılmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zatında, şahsında dinin sadece bir tek din olduğu, bu dinin Hazreti İbrahim'in hanif dini olduğu birçok tepelerden verilmiş. Allah-u Teala'nın hepimize vermek istediği bir mesaj var. Bu mesajla bir şekil çizmek istiyor Allah-u Teala hepimizin hafızasına. Hazreti İbrahim'in hanif dininden başka bir din hiç olmadı. İşte verilen mesaj bu. Her ikisi de bunları söyleyenler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İkisinde de hanif olduğunu söylüyor. Cevetçini birincisinde Allah'ın zatına döndüğünü söylüyor ve hanif olarak ne zaman

Ne diyor? İnne İbrahim'e kâne ümmeten kâneten lillahi hanifa ve lem yekû minel müşrikîn. Muhakkak ki İbrahim, yani Hazreti İbrahim, tek başına bir ümmetti.

Allah'a hanif olan, Allah'a yönelen bir hanifti ve müşriklerden olmadı. Öyleyse hanif dininin temelinde kim var? Hazreti İbrahim var. Hanif dininin, kainatın tek dininin son temsilcisi kim? Peygamber olarak Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bütün peygamberler hepsi hanif dininin temsilcileriydi. Başka bir din Allah'ın resulleri, Allah'ın peygamberleri tarafından hiç yaşanmadı bu dünya üzerinde. Şu anda dünyada bütün kavimlerde resuller yaşıyor. Hepsine de Allah-u Teala hanif dinini öğretiyor. Öyleyse bu hafta Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'da gerçek anlamda bir hanifti. Tek Allah'a inanan, Allah'a ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini teslim etmiş olan ve tek bir cemaat oluşturan bir peygamberdi. Hac 22'de Allah Teala diyor ki hünefae lillahi. Allah'a, Allah'ın tekliğine inanan, tek bir Allah olduğuna inanan hanifler olarak hünefae lillahi gayri müşrikine bihi, ona ve men yüşrik billahi. Kim Allah'a ortak koşarsa. Şimdi başı ne? Hünefâe lillahi gayre müşrikine bihi. Ve men yüşrik billahi. Feke ennema harre minessemâi. Fetah. Tafühü. Tayru ev tehvi bi hirrihu fi mekanin şehik. Allah'ın tekliğine inanan hanifler olarak ona, Allah'a ortak koşmaksızın. Olay bu. Yapılacak iş bu. Allah'ın tekliğine inanan hanifler olarak ona ortak koşmaksızın. İkinci cümle, kim Allah'a ortak koşarsa sanki o gökten düşmüş de onu bir kuş kapıvermiş veya rüzgar onu ıssız yere, ıssız bir yere sürükleyip atmış gibidir. Hanif kelimesi ciddi bir şekilde Allah'a ortak koşmanın tam zıttı olan bir müesseseyi bütün insanlara anlatıyorum.

وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء فيقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. İşte bir teslim daha. Nefsin teslimi. Onlar emrolunmadılar. Sadece hanifler olarak Allah için dinde halis, yani nefslerini halis kılmış kullar olmakla emrolundular. Ve namaz kılmakla ve zekat vermekle emrolundular. İşte kayyum olan din bu dindir. Allah Teala ne söylüyor burada? Burada nefslerini Allah'a teslim eden insanların da hanifler olduğunu söylüyor. Öyleyse Rum 30 ve 31'de Allah Teala haniflerin ruhlarını Allah'a teslim ettiklerini ve böylece takva sahibi olduğunu söylüyor. Yani ruhlarını Allah'a teslim edenlerin hanifler olduğunu söylüyor. Rum 31. 30'da hanif olduğu, bunu yapanın 31'de de ruhunu Allah'a teslim ettiği ifade ediliyor. Allah Teala Nisa 125'te fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişinin de hanif olduğunu ifade ediyor. Burada Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde nefsini Allah'a teslim eden kişinin de hanif olduğunu ifade ediyor Allah Teala. 3 teslim de hanif fıtratıyla gerçekleşiyor. Ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslim. Öyleyse Allah-u Teala'nın zannına baktığımız zaman Allah-u Teala çok açık bir şekilde bunu söylüyor. Hanif fıtratıyla yaratıldınız. Hanif fıtratının gereğini gerçekleştireceksiniz diyor Allah-u Teala. Öyleyse böyle bir durumda

Ve Bakara suresinin 135. ayet-i kerimesinde Allah Teala hanif olma konusunda şunları söylüyor. Ve kalu kunu huden ev nasara tehdidi. Yahudi veya Hristiyan olun ki hidayete eresiniz. Kul vel millete İbrahim'e hanife. De ki hayır, İbrahim'in milleti haniftir. Ve ma kâne minel müşrikin, ve onlar müşriklerden olmadı.

Yunus suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ve en ekim ve çeke liddini hanifa. Ve la tekunenne minel müşrikin. Ve yüzünü hanif olarak dine yönel. Ve çini kendini ve sakın müşriklerden olma. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Aşağı yukarı her hanif kelimede geçen ayet-i kerimede Allah-u Teala mutlaka şirk kelimesini kullanıyor. Allah'tan başkasına tapmanın nasıl bir büyük günah olduğunu Allah-u Teala ifade ediyor. Her ayet-i kerimede ayrı ayrı.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Halif dini, kainatın tek dinidir. Ve Allah-u Teala, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a bu Kur'an'ı sana Arapça olarak indirerek diyor Allah-u Teala. Ve Hanif dininin Arapça adını veriyor İslam. Yani bu din Allah'a teslim olma dinidir diyor Allah-u Teala. Bu tarzda bir açıklama getiriyor. Öyleyse Hanif dini nasıl bir dindir? Hanif dini ruhu Allah'a teslim etmeyi emreder. Hanif dini fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi emreder. Hanif dini nefsi Allah'a teslim etmeyi emreder. Hanif dini iradeyi Allah'a teslim etmeyi emreder. Öyleyse Hanif dini bunların hepsinin Allah'a teslimini içeriyor.

bakıyoruz ki sadece Hazreti İbrahim'in dini var. Bu tek bir şeriat. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Şere aleküm müneddini ma vassa bihi, senin için de şeriat kıldık diyor Allah Teala. Dinden Hazreti Nuh'a vahyettiğimiz şeyi, Hazreti Nuh'a vahyettiğimiz dini, şeriatı senin içinde şeriat kıldık diyor Allah Teala. Vellezî evhayna ileyhi, sana ve sana vahyettiğimiz idi bu diyor Allah Teala. Ve ma vassayna bihi İbrahim'e, ve onu İbrahim'e de vasiyet ettik. Ve Musa'ya da vasiyet ettik. Ve İsa'ya da vasiyet ettik diyor Allah Teala. En ekumid dine, dini doğrultun, ikame edin. Valla teteferreku fihi, ve dinde fırkalara ayrılmayın. Kibure alel müşrikine ma tedbuhum ileyh, onları davet ettiğin din, yani Hanif dini, müşriklere ağır geldi diyor Allah-u Teala. Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer ve kim ona dönerse, Allah'a yönelirse, onu kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse neymiş? Sadece bir tek şeriat varmış. Hazreti Nuh'un da şeriatıymış o. Hazreti İbrahim'in de şeriatıymış. Hazreti Musa'nın da şeriatıymış. Hazreti İsa'nın da şeriatıymış. Ve özellikle Hazreti İbrahim'in şeriatıymış. Ve gördük ki demin birçok ayetlerde, ayetlerin çoğunda Allah Teala Hanif dininden bahsettiği zaman Hazreti İbrahim'den de aynı anda bahsediyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinin özelliği odur ki bu muhtevada Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala kainatta Hanif dinini ihata eden, Hanif dininde ifadesini bulan tek bir şeriatın var olduğunu söylüyor. Yani bütün peygamberler aynı dini yaşamışlar. Aynı şeriatı yaşamışlar ve onların hepsinin şeriatını Hanif dininin şeriatı olarak değerlendiriyor Allah Teala ve bu Hanif dininin şeriatını sana da vahyettik diyor. Sana da şeriat kıldık diyor. Sana da vahyetmek suretiyle sana da şeriat kıldık diyor. Konunun burası çok dikkat çekici. Burada Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin.
sadece bir tek din, sadece tek bir toplum. Ne yazık ki dünyada hep insanlar olmuş. Birbirine düşman insanlar, birbirine düşman gruplar, birbirine düşman dinler, birbirine düşman milletler. Oysa ki Allah-u Teala sahabeden bahsettiği zaman diyor ki onlara, siz birbirinizin can düşmanı idiniz de Allah sizin kalplerinizi tehrif etti ve can dostlar oldunuz diyor sahabeye. Sahabe Hanif dinini yaşadılar. Tek Allah'a inandılar. Şirk onlar için hiçbir zaman söz konusu olmadı. Hepsi Hanif dininin bütün özelliklerini yaşadılar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir hükmiyette geliyor karşımıza. Hanif dini, kainatın tek dini ve kayyum olan din. Yani ezelden ebede sadece bu din var olacak. Bu dinden başka hiçbir dini Allah-u Teala emretmeyecek. Sadece bir tek dinin varlığı ve dinin adı Hanif dini. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala bugün dinlerin birleştirilmesini istiyor. Bugün insanların artık birbirine düşman olmamasını, dost olmasını istiyor. Bir tek din olduğunu söyleyerek. Hristiyanlık da, Musevilik de, İslam da Hazreti İbrahim'den sonraki peygamberlere Allah-u Teala'nın emrettiği sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dininin aynı dinlerdir. Asırlar geçtikçe insanlar onları asli unsurlarından koparmışlar, şeklini değiştirmişlerdir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde hep bu esasları dikkate alın. Siz bir insansınız. Hanif fıtratıyla yaratıldınız. Ve sizin Hanif fıtratıyla yaratılan sizin yaşayabileceğiniz sadece bir tek din var. Hanif dini. Allah-u Teala sizi o dini yaşamaya davet ediyor. O dinin son peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de. Son nebi, son peygamber. Allah-u Teala buyuruyor ki o içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin hatemidir, mührüdür. Nübüvvet onunla, o
hatem olması sebebiyle onunla hitam bulur. Hatem, mühür ama sona ermek istikametinde de kullanılıyor. Hitam bulur, sona erer anlamına. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hanif dininin temsilcisi olan son nebiydi. Ve onun şeriatı, yani Hazreti İbrahim'in şeriatı, yani bütün peygamberlerin şeriatı kıyamete kadar aynı şeriat olarak devam edecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, İslam nedir, tasavvuf nedir serisinin yeni bir bölümünü daha, Hanif dini bölümünü inşallah da tamamlamış oluyoruz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Hani dağlarda yabani armutlar vardır. Ahlat ağaçları. İnsanlar o ağacın meyvelerini keseler de, yemeseler de, o ağaçlar hep meyve verirler. İşte biz de öyleyiz. Peki sevgili kardeşlerim, siz arabanın atları değilseniz, arabanın içindeyseniz, o zaman o ahlatlardan nasibinizi alamadınız demektir. Başka insanların yazdıkları kitaplar bizi bugüne kadar hiç mi hiç alakadar etmedi? Çünkü ahlat ağacı meyvelerini Allah'tan aldıklarıyla verir. Dağın başında Allah'ın emrettiği istikamette meyve vermeye başlamıştır. Bir insan onu ekmemiştir. Meyvelerini insanlar ondan istifade etse de etmese de verecektir. Hepimiz birlikte bir yolculuğa çıkmışız. Allah'a doğru bir yolculuk, Allah'a göç, Allah'a hicret. Ne zaman ben bu arabanın atı olacağım diyorsanız, başka hiç kimse çekmese bile bu arabayı ben çekeceğim diyorsanız, işte o arabayı çekenlerden olduğunuz zaman anlayacaksınız. Allah yolunda olmanın kalbe nasıl sürur verdiğini, huzur verdiğini, sizi mutlu edenin dünya değil, Allah olduğunu anladığınız zaman, o zaman arabanın atları oldunuz demektir. Eğer arabanın içinde oturanlardansanız, benim naçizane tavsiyem, arabayı çekenlerden olun. Mutluluğu o zaman yaşayacaksınız. Başkalarına bir şeyler verdiğinizi hissettiğiniz zaman, etrafınızdaki insanları mutlu ettiğinizi gördüğünüz zaman, o zaman arabayı çekenlerdensiniz. Etrafınızdaki ahlaksız ortam sizi kedere sevk etmesin, ümitsizliğe sevk etmesin. Allah Teala diyor ki, eğer bana inanıyorsanız, bana tevekkül edin, bana güvenin. Eğer güveniyorsanız, en kuvvetli sizsiniz. Sizler dürüstlüğün, doğruluğun sadık evlatları, sizler örnek olacaksınız.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve Resul'e indirileni Kur'an'ı işittikleri zaman haktan olan şeylere arif olduklarından dolayı onların gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Rabbimiz, biz iman ettik, amenu olduk. Artık bizi şahitlerle beraber yaz derler. Ve Rabbimizin bizi salihler kavmiyle beraber cennete dahil etmesini isterken, niçin biz Allah'a ve haktan bize gelene, Kur'an'a ve Resul'e iman etmeyelim? Böylece onlara söylediklerinden dolayı Allah altlarından ırmaklar akan ve içlerinde devamlı kalacakları cennetler ihsan etti. Ve işte bu muhsinlerin mükafatıdır. Ve kafirler ve ayetlerimizi yalanlayanlar, işte onlar ashab-ı cehimdir, cehennem ehlidir. Ey amenü olanlar! Allah'ın size helal kıldığı güzel ve temiz şeyleri haram etmeyin. Aşırı gitmeyin. Muhakkak ki Allah haddi aşanları sevmez. Allah'ın size verdiği temiz, helal rızıklardan yiyin ve kendisine iman ettiğiniz Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah sizi yeminlerinizdeki boş sözlerden dolayı sorumlu tutmaz. Fakat akit yaptığınız yeminlerden dolayı sorumlu tutar. Artık onun kefareti, cezası, ev halkınıza yedirdiklerinizin ortalamasından 10 yoksulu yedirmeniz veya onları giydirmeniz ya da bir köle azat etmenizdir. Fakat kim bunları bulamazsa, o takdirde 3 gün oruç tutsun. İşte bu, yeminlerinizi bozduğunuz zaman onların, yeminlerinizin kefaretidir. Ve yeminlerinizi koruyun. Onları bozmaktan sakının. Allah ayetlerini size işte böyle açıklıyor. Umulur ki böylece siz şükredersiniz. Ey amenu olanlar! Ancak şarap, kumar, tapınmak için konulan dikili taşlar, putlar ve falokları şeytanın işlerinden pis şeylerdir. Artık bunlardan kaçının. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Oysa ki şeytan, şarap ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah'ı zikretmekten ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Siz artık bunlara son verdiniz mi? Ve Allah'a itaat edin ve Resul'e itaat edin ve onlara karşı gelmekten sakının. Eğer bundan sonra yüz çevirirseniz bilin ki Resulümüze düşen sadece açık bir tebliğdir, duyurmadır. Âmenû olanlar ve salih amel yapanlar, ıslah edici amel, nefs tezkiyesi yapanlar üzerine takva, birinci takva sahibi olmadıkları zaman yediklerinden dolayı bir günah yoktur. Âmenû olun ve amilus salihat yapın. Sonra da takva sahibi olun. Üçüncü takvaya ulaşın. Âmenû olun, sonra da takva sahibi olun. Dördüncü takvaya ulaşın ve ahsen olun. Allah, muhsinleri, ahsen olanları, dördüncü takvaya ulaşanları sever. Ey amenu olanlar! Allah sizi gıyabında kendisinden kimin korktuğunu bilmesi, bilinip belli olması için ellerinizin ve mızraklarınızın erişeceği av türünden bir şeyle sizi mutlaka imtihan eder. Artık kim bundan sonra yasak sınırını aşarsa, o takdirde onun için elim azap vardır. Ey iman edenler! Siz ihramdayken al hayvanını öldürmeyin. Ve sizden kim kasten bilerek onu öldürürse, o zaman kendisine öldürdüğünün dengi bir hayvanın cezası vardır ki, bunun öldürülen hayvanın dengi olduğuna dair içinizden adil iki kimse takdir edip karar verir. Kâbe'ye ulaşacak, Kâbe'ye götürülüp orada kesilecek bir kurban veya yoksulları yedirme şeklinde bir kefaret ya da buna denk bir oruçtur ki bu, böylece o yaptığın işin vebalini tatması içindir. Allah, geçmiştekileri, işlenen bu tür cürümleri bağışladı. Kim dönüp de bir daha böyle yaparsa, o takdirde Allah ondan intikam alır. Allah azizdir, intikam sahibidir. Sizin için ve yolcular için deniz avı ve onun yenmesi bir meta olarak fayda sağlamak üzere helal kılındı. Ve kara avı ise
ihramda olduğunuz süre içerisinde size haram kılındı, yasaklandı. Ve huzurunda haşrolunacağınız Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah, Beyt-i Haram olan Kabe'yi, haram ayını, hac kurbanını ve gerdanlıklı boynuna kurban nişanesi asılı kurbanlıkları insanların yaşamlarını ayakta tutmak için yaptı, sebep kıldı. İşte bu, Allah'ın göklerde ve yerlerde olanı bildiğini ve Allah'ın her şeyi en iyi bilen olduğunu bilmeniz içindir. Allah'ın cezasının şiddetli olduğunu ve Allah'ın gafur, mağfiret eden, rahim, rahmet nurunu gönderen ve merhametli olduğunu biliniz. Resulün üzerinde tebliğden, bildirmekten başka bir sorumluluk yoktur. Ve Allah açıkladığınızı da, gizlediğinizi de bilir. De ki, habisin, haram, murdar ve fesadın çokluğu senin hoşuna gitse bile, habis, haram ve kötü olanla tayyip, helal ve temiz olan bir değildir. Ey ulul elbab! Artık Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Ey amenu olanlar! Yaşarken Allah'a teslim olmayı, ulaşmayı dileyenler! Açıklandığında sizi üzecek şeylerden sormayın. Eğer Kur'an indirilirken ondan sorarsanız size açıklanır. Allah onlardan bu kuralı bilmeden önce sorduğunuz şeylerden dolayı sizi affetti. Allah gafurdur, halimdir. Sizden önce de bir kavim onu sormuştu. Sonra onunla kafir oldular. Allah bahire, sahibe, vasile ve ham diye bir şey yapmamıştır, meşru kılmamıştır. Ama o kafirler, inkar edenler Allah'a karşı yalan iftirada bulunuyorlar, uyduruyorlar. Onların çoğu aklını kullanmıyor. Ve onlara Allah'ın indirdiğine, Kur'an'a ve Resul'e itaate gelin denildiğinde, babalarımızı üzerinde bulduğumuz şey din bize yeter, kafi derler. Ya onların babaları bu gerçeklere ait bir şey bilmiyorlarsa ve hidayete ermemişlerse de mi? Ey amenu olanlar! Nefsleriniz üzerinizedir, nefsinizin sorumluluğu üzerinize borçtur. Siz hidayetteyseniz, dalaletteki bir kimse size bir zarar veremez. Hepinizin dönüşü Allah'adır. O zaman yapmış olduğunuz şeyleri size haber verecek. Ey amenu olanlar! Sizden birinize ölüm hali gelince vasiyet sırasında sizin içinizden iki adil kişi aranızda şahitlik etsin. Veya yeryüzünde yolculuk ederken size ölüm olayı isabet ederse sizden olmayan iki kişiyi şahit tutun. Eğer şüpheye düşerseniz onları namazdan sonra alıkoyun. O zaman Allah'a şöyle yemin etsinler. Yakınımız bile olsa yeminimizi bir bedelle değiştirmeyeceğiz ve Allah'ın şehadetini gizlemeyeceğiz. Aksi takdirde biz mutlaka günahkar kimselerden oluruz. Eğer o iki kişinin bir günaha müstahak olduğunun sonradan farkına varılırsa, o takdirde onlara daha yakın olan hak sahiplerinden diğer iki kişi onların yerine geçer, sonra Allah'a şöyle yemin ederler. Bizim şahitliğimiz onların şahitliğinden mutlaka daha doğrudur, haktır ve biz haddi aşmadık. Aksi takdirde o zaman biz mutlaka zalimlerden oluruz. Bu şekildeki yemin, şehadetle yüz yüze gelmelerinde şahitlere mirasçıların güvenmemesinden veya yeminlerinden sonra yeminlerin reddedilmesinden korkmalarından daha iyidir. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun ve dinleyin. Ve Allah fasıklar kavmini, topluluğunu hidayete erdirmez. Allah'ın Resulleri bir araya toplayacağı, sonra size ne cevap verildi diye buyuracağı gün, onlar, bizim bir bilgimiz yok, muhakkak ki sen, gaybdekileri en iyi bilen sensin derler.

0: Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştu. Ey Meryem oğlu İsa! Senin ve annenin üzerindeki nimetimi hatırla. Seni Ruhul Kudüs'te desteklemiştim de, beşikteyken de, yetişkin iken de insanlarla konuşuyordun. Sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle nemli topraktan kuş şeklinde heykel, suret yapmıştın. Sonra onun içine üflemiştin. Böylece benim iznimle bir kuş olmuştu. Ve doğuştan kör olanı ve alaca tenliyi yine benim iznimle iyileştiriyordun. Benim iznimle ölüleri diriltip kabirden çıkartıyordun. Ve onlara apaçık belgeler getirdiğin zaman İsrailoğullarının saldırısını senden salmıştım, seni kurtarmıştım. O zaman onlardan kafir olanlar, küfürde olanlar, bu ancak sadece apaçık bir sihirdir demişlerdi. Ve havarilere, bana ve Resulüme iman edim diye vahyettiğim zaman, onlar da iman ettik ve bizim Hakk'a teslim olduğumuza şahit ol demişlerdi. Havariler, ey Meryem oğlu İsa, Rabbin gökten bize bir maide, sofra indirebilir mi demişlerdi. Bunun üzerine Hazreti İsa, eğer müminlerseniz Allah'a karşı takva sahibi olun dedi. Onlar, ondan yemek istiyoruz ve de kalplerimizin tatmin olmasını istiyoruz ve senin gerçekten bize doğru söylemiş olduğunu bilelim ve onun üzerine şahitlerden olalım dediler. Meryem oğlu İsa, Allah'ım, Rabbimiz, bizim üzerimize semadan bir sofra indir ki bizim için bayram, bizden öncekiler ve bizden sonrakiler için senden bir mucize, delil olsun ve bizi rızıklandır. Ve sen rızık verenlerin en hayırlısısın dedi. Allah Celle Celaluhu buyurdu ki, muhakkak ki ben onu sizin üzerinize indireceğim, fakat ondan sonra sizden kim inkar ederse o takdirde ben mutlaka onu alemlerden hiçbirini azaplandırmadığım bir azapla azaplandırırım. Ve Allah, ey Meryem oğlu İsa, sen mi insanlara beni ve annemi Allah'tan başka iki ilah edinin diye söyledin dediğinde Hazreti İsa, sen Subhansın, seni tesbih ve tenzih ederim, sen yücesin. Benim için hak, gerçek olmayan bir şeyi söylemek bana yakışmaz. Eğer ben onu söylemiş olsaydım, o takdirde muhakkak sen onu bilirdin, nefsimde olanları da sen bilirsin. Bense senin zatında olanları bilemem. Muhakkak ki sen gayptekileri, görünmeyenleri, bilinmeyenleri en iyi bilen sensin. Onlara bana emrettiğin, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kul olmalarından başka bir şey söylemedim. Onların arasında bulunduğum sürece onların üzerlerine şahit oldum. Fakat beni vefat ettirince, aralarından alınca onların üzerine gözetleyici sen oldun ve sen her şeye şahitsin. Eğer onlara azap edersen artık muhakkak ki onlar senin kullarındır. Ve eğer onları bağışlarsan o takdirde muhakkak ki sen azizsin, üstünsün, hakimsin, hüküm ve hikmet sahibisin. Allahü Teala şöyle buyurdu. Bugün sadıklara sadakatlerinin kendilerine fayda vereceği bir gündür. Onlar için altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi olarak kalacakları cennetler vardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu fevzül azimdir. En büyük fevzdir. Göklerin, yerin ve onlarda bulunanların mülkü Allah'ındır. Ve O, her şeye kadirdir. En'am suresi Medine'de nazil olmuştur, 165 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd, semaları ve arzı yaratan, zulmeti ve nuru var eden Allah'a mahsustur. Sonra da kafirler Rablerine başka şeyleri eş, denk, adıl tutuyorlar. Sizi topraktan yaratan, sonra bir ecel zaman dilimi tayin eden O'dur. Ve eceli müsemma, mekanı ve zamanı belirlenmiş ecel,
1: Allah'ın katındadır. Sonra da siz şüphe ediyorsunuz. Göklerde ve arzda Allah O'dur. O Allah göklerde ve yerdedir. Sizin sırrınızı gizlediğinizi ve açıkladığınızı ve kazanacağınız şeyi bilir. Ve onların Rabbinin ayetlerinden bir ayet gelmemiştir ki ondan yüz çevirmiş olmasınlar. Böylece onlara hak geldiği zaman onu yalanlamışlardı. Fakat alay etmiş oldukları şeyin haberleri yakında onlara gelecek. Sizi yerleştirmediğimiz bir şekilde yeryüzünde yerleştirdiğimiz nice kavimleri kendilerinden önce nasıl helak ettiğimizi görmüyorlar mı? Onlara semadan bol bol yağmur gönderdik. Semayı bol yağmurlu olarak üzerlerine gönderdik. Ve altlarından nehirler akıttık. Fakat günahları sebebiyle onları helak ettik. Onlardan sonra da başka nesiller yarattık. Ve eğer sana kağıtlarda yazılı olarak indirseydik, böylece ona elleriyle dokunsalar bile kafir olan kimseler mutlaka bu ancak apaçık bir sihirdir derdi. Ve ona bir melek indirilseydi olmaz mıydı dediler. Şayet bir melek indirseydik mutlaka iş olup bitirilirdi. Sonra onlara mühlet verilmez. Ve şayet onu melek yapsaydık onu mutlaka erkek olarak erkek suretinde yapardık. Şüphe ettikleri şeyi mutlaka onlara gene şüphe ettirirdik. Ve andolsun ki senden önceki Resullerle de alay edilmişti. Böylece alay etmiş oldukları şey onlardan alay edenleri kuşattı. De ki, yeryüzünde dolaşın, sonra bakın, yalanlayanların akıbeti nasıl oldu? De ki, semalarda ve yeryüzünde olan şeyler kimin? Hepsi Allah'ındır de. Allahu Teala kendi üzerine rahmeti yazdı. Hakkında şüphe olmayan kıyamet gününde sizleri mutlaka toplayacak. O kimseler ki nefslerini hüsrana düşürdüler, artık onlar inanmazlar, mümin değillerdir. Gecede ve gündüzde bulunan her şey O'nundur. Ve O en iyi işitendir, en iyi bilendir. De ki, semaları ve arzı yaratan Allah'tan başka bir veli dost edinir miyim? Ve doyuran, yediren ve kendisi doyurulmayan, yedirilmeyen O'dur. Muhakkak ki ben teslim olanların ilki olmakla ve müşriklerden olmamakla emrolundum, de. De ki, muhakkak ki ben eğer Rabbime isyan edersem büyük günün azabından korkarım. O gün izin günü kim ondan azaptan uzaklaştırılırsa o takdirde ona Allah rahmet etmiştir. Ve işte bu apaçık bir fevzdir, kurtuluştur. Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa o takdirde onu ondan başka giderecek yoktur. Sana bir hayır dokundurursa artık o her şeye kadirdir. O kullarının üstünde kahhardır. Yegane galip ve o hakimdir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden haberdardır, habirdir. Hangi şey şahit olarak en büyüktür de. Benimle sizin aranızda Allah şahittir. Ve bu Kur'an bana, onunla sizi ve kime ulaşırsa onu uyarmam için vahyolundu. Siz muhakkak Allah ile beraber başka ilahların olduğuna gerçekten şahitlik ediyor musunuz? Ben şahitlik yapmam de. O sadece tek bir ilahtır. Muhakkak ki ben sizin şirk koştuklarınızdan uzağım de. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onu kendi oğullarını tanır gibi tanırlar. Artık mümin olmayanlar nefslerini hüsrana düşürdüler. Allah'a karşı yalanla iftira eden veya onun ayetlerini yalanlayan kimselerden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki o zalimleri felaha ulaştırmaz, kurtuluşa eremezler. Ve o gün hepsini haşredeceğiz. Sonra ortak koşanlara, zanda bulunmuş olduğunuz ortaklarınız nerede diyeceğiz. Sonra onların, vallahi Rabbimiz biz müşrikler olmadık demekten başka onların fitnesi olmayacak. Bak, kendilerine karşı nasıl yalan söylediler. İftira etmiş oldukları şey onlardan sapıp gitti, uzaklaştı. Ve onlardan kim seni dinlerse, onu anlamalarına karşı anlamamaları için kalplerinin üzerine ekinnet koyduk. Ve kulaklarında vakra ağırlık vardır. Ve onlar bütün ayetleri görseler ona inanmazlar. Hatta sana geldikleri zaman seninle tartışırlar, mücadele ederler. Kafir olanlar, bu ancak evvelkilerin masallarından başka bir şey değildir derler. Ve onlar ondan Allah'a ulaşmaktan, hidayetten nehyederler, men ederler, yasaklarlar. Ve onlar da kendileri de ondan, hidayetten uzak dururlar, yüz çevirirler. Kendilerinden başkasını helak etmezler ve farkında olmazlar, şuurunda değillerdir. Ateşin üzerinde durduruldukları zaman görsen, o zaman keşke biz geri döndürülseydik, Rabbimizin ayetlerini yalanlamazdık, müminlerden olurduk dediler. Hayır, daha önce gizlemiş oldukları şeyler onlara açıklandı. Ve şayet geri döndürülselerdi, men edildikleri şeylere mutlaka geri dönerlerdi. Ve muhakkak ki onlar gerçekten yalancıdırlar. Ve bizim hayatımız sadece dünya hayatından başka bir şey değildir. Ve biz beyaz edilecek, yeniden tekrar diriltilecek değiliz dediler. Ve Rablerinin huzurunda durduruldukları zaman görsen, Allahu Teala bu hak değil mi dedi. Evet, Rabbimize andolsun dediler. Allahu Teala o halde inkar ettiğinizden dolayı azabı tadın dedi. Allah'a mülaki olmayı, ölmeden evvel dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmayı yalanlayan kimseler hüsrana düştüler. O saat aniden onlara gelince sırtlarında yüklerini, günahlarını taşıyarak orada dünyada aşırı gittiğimiz şeyler üzerine günahlar sebebiyle bize yazıklar olsun dediler. Yüklendikleri şey ne kötü, öyle değil mi? Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Ahiret yurdu takva sahipleri için elbette daha hayırlıdır. Hala akıl etmez misiniz? Onların söylediklerinin mutlaka seni mahzun ettiğini biliyorduk. Fakat muhakkak ki onlar seni yalanlamıyorlar. Lakin zalimler Allah'ın ayetleriyle cihat ediyorlar. Ve andolsun ki senden önceki Resuller de yalanlandı. Fakat onlara yardımımız gelinceye kadar yalanlandıkları şeylere ve uğradıkları eziyetlere sabrettiler. Ve Allah'ın kelimelerini değiştirecek yoktur. Ve andolsun gönderilmiş Resullerin haberlerinden bir kısmı sana geldi. Şayet onların yüz çevirmeleri sana zor gelirse o zaman gücün yeterse yerin dibine bir tünel açılmasını veya semaya bir merdiven kurulmasını iste. Böylece onlara bir ayet, mucize getir. Eğer Allah dileseydi, elbette hepsini hidayet üzerine toplardı. Artık sakın cahillerden olma. Davete ancak işitenler icabet eder. Ve Allah ölüleri, ölü olan Semi isimli işitme hastasını, ölü olan Fuat isimli idrak hastasını, ölü olan Basar isimli görme hastasını diriltir. Sonra ona döndürülürler. Hayattayken ruhu mürşid eliyle Allah'a döndürülür. Ve ona Rabbinden bir ayet mucize indirilse olmaz mı dediler. Muhakkak ki Allah bir mucize ayet indirmeye kadirdir de. Ve lakin onların çoğu bilmezler. Ve yeryüzünde yürüyen hayvanlardan ve iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa dört ayaklı hiçbir hayvan ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki sizin gibi ümmet olmasınlar. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonra Rablerine haşrolunacaklar. Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklar içinde sağırdırlar, dilsizdirler. Allah dilediğini kimi dilerse onu dalalette bırakır. Ve kimi dilerse onu sırat-ı mustakim Allah'a ulaştıran yol üzerinde kılar. Ya Muhammed, müşriklere de ki, siz her biriniz kendinizi gördünüz mü? Halinizi gördünüz mü? Acizliğinizi anladınız mı? Allah'ın ayetlerini inkar edenler karanlıkta kalmış sağır ve dilsizlerdir. Eğer Allah'ın azabı size gelse veya o saat kıyamet vakti size gelse, eğer siz sadıksanız, doğru sözlüyseniz Allah'tan başkasına mı dua edersiniz? Hayır, bilakis sadece ona dua edersiniz, yalvarırsınız. Artık o dilerse ona dua ettiğiniz şeyi giderir ve şirk, ortak koştuğunuz şeyleri unutursunuz. Andolsun ki biz senden önceki ümmetlere de resuller gönderdik. O zaman onları da sıkıntıya ve darlığa uğrattık. Böylece onlar yalvarırlar diye. Böylece onlara darlığımız geldiği zaman yalvarsalardı olmaz mıydı? Fakat onların kalpleri kasiyet bağladı, katılaştı. Şeytan onlara yapmış oldukları şeyleri süsledi, güzel gösterdi. Hatırlatıldıkları, onunla uyarıldıkları şeyleri unuttukları zaman, verilen şeylerle ferahlayıncaya, sevininceye kadar her şeyin kapısını onlara açtık. Ansızın onları yakaladığımız, aldığımız zaman artık onlar ümitlerini kestiler. Böylece zulmeden zalim kavmin arkası kesildi. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Alemlerin Rabbi Allah'a hamd olsun. Ya Muhammed, müşriklere de ki, gördünüz mü, aczinizi anladınız mı? Şayet Allah sizin işitme hassanızı ve görme hassanızı alsa ve sizin kalplerinizi mühürlese, Allah'tan başka hangi ilah onları size geri getirir? Bak, ayetleri nasıl açıklıyoruz? Sonra onlar yüz çeviriyorlar. Ya Muhammed, müşriklere de ki, siz her biriniz kendinizi gördünüz mü? Halinizi, acizliğinizi anladınız mı? Eğer Allah'ın azabı ansızın veya açıkça gelse, zalimler kavminden başkası mı helak edilir? Biz resulleri uyarıcılar ve müjdeleyiciler olmaktan başka bir şey için göndermeyiz. Artık kim amenü olur, Allah'a ulaşmayı dilerse ve ıslah olursa, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yaparsa artık onlara korku yoktur, onlar mahzun olmazlar. Ve ayetlerimizi yalanlayan kimselere fasık olmalarından dolayı azap dokunacaktır. De ki, ben size Allah'ın hazineleri yanındadır demiyorum ve gaybı bilmiyorum. Size muhakkak ki ben bir meleğim demiyorum. Ancak bana vahyedilene tabi olurum. Basiretle gören ve görmeyen bir olur mu? Hala tefekkür etmiyor musunuz? De. Ve Rablerine haşrolunmaktan korkan kimseleri onunla uyar. Onların ondan, Allah'tan başka bir dostu ve şefaat edeni yoktur. Umulur ki böylece onlar takva sahibi olurlar. Ve sabah akşam Rablerinin zatını dileyerek dua edenleri kovma. Onların hesabından senin üzerine, senin hesabından onların üzerine bir şey yoktur. Artık onları kovarsan, o zaman sen zalimlerden olursun. Ve aramızdan Allah'ın nimetlendirdikleri bunlar mı derler diye, onları birbirleriyle işte böyle imtihan ettik. Allah şakirleri, şükredenleri en iyi bilir. Öyle değil mi? Ayetlerimize inanan kimseler sana geldiği zaman onlara şöyle de: selam üzerinize olsun. Rabbiniz kendi üzerine rahmeti yazdı. Öyle ki sizden kim cahillikte bir kötülük yapar, sonra onu yaptıktan sonra tövbe eder, mürşidin önünde ve ıslah olursa, nefs tezkiyesi yaparsa, o takdirde muhakkak ki o Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nurunu gönderendir. Ve işte böylece ayetleri ayrı ayrı açıklıyoruz, mücrimlerin, suçluların yolu belli olsun diye. De ki, muhakkak ki ben dua ettiğiniz Allah'tan başka şeylere kul olmaktan men edildim. De ki, sizin heveslerinize, nefsinizin afetlerinin dileklerine uymam. Eğer uyarsam, öyle olursa, dalalette olmuş olurum ve hidayete erenlerden olmam. De ki, muhakkak ki ben Rabbimden bir beyine, delil üzerindeyim ve siz onu yalanladınız. Acele ettiğiniz şey benim yanımda değil. Hüküm ancak Allah'ındır. O hakkı anlatır ve o hakkı batıldan fasıl fasıl ayıranların en hayırlısıdır. De ki,

Sonra eceli müsemmanın, belirlenmiş zamanın ömrün tamamlanması için gündüzün içinde sizi tekrar dirilten O'dur. Sizin dönüşünüz sonra O'nadır. Sonra yapmış olduklarınıza size haber verecek. Ve O kullarının üstünde kahhardır, kuvvet ve güç sahibidir. Ve üzerinize muhafaza edici, koruyucu gönderir. Sizden birinize ölüm gelince onu Resullerimiz vefat ettirir. Onlar bunu yaparken kusur etmezler. Sonra Allah'a döndürülürler. Onların Mevlası haktır. Hüküm onun değil mi? Ve o hesap görenlerin en hızlısıdır. Sizi karanın ve denizin karanlıklarından kim kurtarır de. Gizlice ona yalvararak, eğer bizi bundan kurtarırsan biz mutlaka şükredenlerden oluruz diye dua edersiniz. De ki, ondan ve bütün sıkıntılardan sizi Allah kurtarır. Sonra siz ona ortak koşuyorsunuz. De ki, o sizin üstünüzden veya ayaklarınızın altından üzerinize bir azap göndermeye veya sizi bölük bölük birbirinize katıp düşman edip sizin bir kısmınızın şiddetini bir kısmınıza tattırmaya kadirdir. Bak, ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz. Umulur ki böylece onlar fıkıh ederler. Ve o hak olduğu halde senin kavmin onu yalanladı. Ben sizin üzerinize vekil değilim de. Her haber için kararlaştırılmış bir zaman vardır. Ve yakında bileceksiniz. Ayetlerimiz hakkında alaylı konuşmaya dalanları gördüğün zaman ondan başka bir söze geçinceye kadar artık onlardan yüz çevir. Ama şeytan sana unutturursa hatırladıktan sonra artık o zalimler topluluğuyla beraber oturma. Ve takva sahibi olan kimselere onların hesabından bir şey sorumluluk yoktur. Lakin hatırlatmalıdır, zikretmeleri gerektiği söylenmelidir. Umulur ki böylece onlar takva sahibi olurlar. Kendilerinin dinini, kendi dinlerini bir oyun ve bir eğlence edinenleri bırak ve onları dünya hayatı aldattı. Ve de kazandıkları nakıs derecelerden dolayı nefsin helak olacağını onunla Kur'an'la hatırlat. Onun için Allah'tan başka bir dost ve bir şefaatçi yoktur. O bütün fidyeleri verse de ondan alınmaz, kabul edilmez. İşte onlar kazandıklarından dolayı helak olmuş kimselerdir. İnkar etmiş oldukları şeylerden dolayı onlar için kaynar sudan bir içecek ve elim bir azap vardır. De ki, bize fayda ve zarar vermeyen Allah'tan başka şeylere mi dua edelim? Bizi Allah'ın hidayete erdirmesinden sonra yeryüzünde şeytanların kandırıp şaşkın bıraktığı arkadaşlarının bize hidayete gel diye çağırdığı kimse gibi topuklarımızın üzerinde geriye mi döndürülelim? De ki, muhakkak ki Allah'a ulaşmak o hidayettir ve biz alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolunduk. Ve namazı ikame etmekle de emrolunduk. Ve ona karşı takva sahibi olun. Ve zatına haşrolunacağınız O'dur. Ve semaları ve arzı yeryüzünü hakla yaratan O'dur. Ve ol dediği gün her şey olur. Onun sözü haktır, mülk O'nundur. O gün sura üfürülür, sura üfürüldüğü gün hükümranlık O'nundur. Bilineni, görüneni ve bilinmeyeni gaybı bilen O'dur. Ve O hüküm ve hikmet sahibidir, haberdar olandır. Ve İbrahim babası Azer'e şöyle demişti. Sen putları ilahlarla mı ediniyorsun? Muhakkak ki ben seni ve kavmini apaçık delalette görüyorum. Ve böylece biz İbrahim'e onun mukinin, yakın hasıl edenlerden olması için yerin ve göklerin, semaların melekutunu gösteriyorduk. Gece onun üzerine örtünce, gece olunca bir yıldız gördü. Bu benim Rabbim dedi. Fakat kaybolunca, kaybolup gidenleri sevmem dedi. Ayı doğarken görünce, benim Rabbim bu dedi. Fakat kaybolunca, eğer Rabbim beni hidayete erdirmezse mutlaka dalaletteki kavimden olurum dedi. Güneşi doğarken görünce, bu benim Rabbim, bu daha büyük dedi. Fakat kaybolup gidince, ey kavmim, ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden uzağım dedi. Muhakkak ki ben, Hanif olarak yüzümü yere ve

semaları yaratan Allah'ın zatına döndürdüm. Ve ben müşriklerden değilim. Ve kavmi onunla tartıştı. Rabbim beni hidayete erdirmişken Allah hakkında benimle tartışıyor musunuz? Ona ortak koştuklarınızdan Rabbimin bir şeyi dilemesi hariç ben korkmam. Rabbim ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Hala tezekkür etmez misiniz? Dedi. Ve size hakkında bir delil, sultan indirilmeyen şeylerle ona şirk koşmaktan siz korkmadığınız halde ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden, putlardan nasıl korkarım? Şayet biliyorsanız artık iki gruptan hangisi emniyette olmayı daha çok hak ediyor? Âmeni olan kimseler ve imanlarını zulümle karıştırmayanlar, işte onlar korkudan emindirler ve onlar hidayete erenlerdir. Ve işte bunlar İbrahim'e, kavmine karşı verdiğimiz delillerimizdir. Dilediğimiz kimselerin derecelerini artırırız. Muhakkak ki senin Rabbin hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir, alimdir, en iyi bilendir. Ve ona İshak aleyhisselam ve Yakub aleyhisselamı bağışladık. Hepsini hidayete erdirdik. Ve daha önce Nuh aleyhisselamı hidayete erdirdik ve onun zürriyetinden Davud aleyhisselam, Süleyman aleyhisselam, Eyyub aleyhisselam, Yusuf aleyhisselam, Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselamı da hidayete erdirdik. Ve işte böylece muhsinleri mükafatlandırırız. Ve Zekeriya aleyhisselam, Yahya aleyhisselam, İsa aleyhisselam ve İlyas aleyhisselam hepsi salihlerdendir. Ve İsmail aleyhisselam ve Elyesa aleyhisselam ve Yunus aleyhisselam ve Lut aleyhisselam hepsini alemlere üstün kıldık. Ve onların babalarından, zürriyetlerinden, nesillerinden ve kardeşlerinden onları seçtik. Ve onları sırat-ı mustakime, Allah'a ruhu ulaştıran yola hidayet ettik, ulaştırdık. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Kullarından dilediğini onunla hidayete erdirir. Ve eğer şirk koşsalardı, elbette yapmış oldukları şeyler heba olurdu, boşa giderdi. İşte onlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Onlar eğer onu inkar ederlerse, artık onu inkar etmeyecek bir kavmi ona vekil ederdik. İşte onlar Allah'ın hidayete erdirdiği kimselerdir. Öyleyse onların hidayetine tabi ol. Ben ona karşılık sizden bir ücret istemiyorum. O ancak alemler için bir zikirdir de. Ve Allah beşere bir şey indirmedi dedikleri zaman onun kadrini hakkıyla takdir edemediler. İnsanlar için hidayet edici ve bir nur olan Hazreti Musa'nın getirdiği kitabı kim indirdi de. Onu kağıtlara yazıp açıklıyorsunuz, çoğunu gizliyorsunuz. Babalarınızın ve sizin bilmediğiniz şeyler size öğretildi. Allah de, sonra onları daldıkları şeylerde bırak oynasınlar. Bu Kur'an-ı Kerim, elleri arasındakini tasdik eden ve ahirete ve ona inanan, şehirlerin anası olan Mekke'de ve onun etrafında olan kimseleri uyarman için indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Onlar namazlarını muhafaza ederler, devam ederler. Allah'a yalanla iftira eden veya kendisine hiçbir şey vahyolunmamışken bana da vahyolundu diyenden ve ben de Allah'ın indirdiği şeylerin benzerini indireceğim diyenden daha zalim kim vardır? Zalimleri ölümün şiddet halindeyken ve ölüm melekleri ellerini uzatıp nefslerinizi çıkarın. Bugün Allah'a karşı hak olmayan şeyler söylediğiniz ve onun ayetlerine karşı kibirlendiğiniz için alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız dedikleri zaman görsen. Ve andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi bize tek tek tek başına geldiniz ve size ne verdiysek, neyin sahibi yaptıysak, ne lütfettiysek arkanızda bıraktınız, terk ettiniz. Sizinle ortak olduğunu zannettiğiniz şefaatçilerinizi sizinle beraber görmüyoruz. Andolsun sizinle aranızdaki bağları koparılmış, haklarında zanda bulunmuş olduğunuz şeyler sizden uzaklaşıp gitmiştir. Muhakkak ki Allah taneyi, tohumu ve çekirdeği yarıp çıkarandır. Ölüden canlıyı çıkarır ve canlıdan ölüyü çıkarandır. İşte bu Allah'tır.
Öyleyse nasıl döndürülüyorsunuz? Sabahı fecr vaktini yarıp çıkarandır ve geceyi dinlenme, sükun vakti ve güneşi ve ayı hareketlerini çok ince hesaplarla dizayn ederek zamanı hesaplama ünitesi hesap vasıtası kıldı. İşte bu aziz ve alim olanın Allah'ın takdiridir. Ve kara ve denizin karanlıklarında, nefsin afetlerinin karanlığında onunla yolunuzu bulmanız, hidayete ermeniz için yıldızları, nebiler, resuller, mürşitler kılan O'dur. Bilen bir kavim için ayetleri detaylarıyla açıkladık. Sizi bir tek nefsten, Adem Aleyhisselam'dan yaratan ve böylece sizin için kararlı bir kalma yeri, fizik vücudumuz için yeryüzü, dünya, bir de emanet kalma yeri, nefsimiz için cennet ve cehenneme gitmeden önce geçici olarak beklenilen yer, berzah alemi dizayn eden O'dur. Fıkıh eden bir toplum için ayetleri ayrı ayrı detaylarıyla açıkladık. Ve semadan suyu indiren O'dur. Böylece her şeyin nebatını, bitkisini onunla, su ile çıkarttık. Ve de ondan yeşillikler çıkarttık. Ondan da üst üste taneler, başaklar ve hurma ağacının tomurcuklarından sarkan hurma salkımları ve birbirine benzeyen ve benzemeyen üzüm bağları, zeytin ve nardan oluşan bahçeler çıkartırız. Onun meyvesine, ürününe, meyve verdiği zaman ve olgunlaştığı zaman bak. Mümin olan kavim için bunlarda elbette ayetler, deliller vardır. Cinleri Allah'a ortak kıldılar. Onları da O, Allah yarattı. İlimleri olmaksızın O'nun oğulları ve kızları var, yalanını uydurdular. O Sübhan'dır, her şeyden münezzehtir. Vasıflandırdıkları şeylerden yücedir. Gökleri ve yeryüzünü örneksiz olarak yaratandır. O'nun nasıl oğlu olur ki? Eşi olmamıştır. Ve her şeyi O yarattı. Ve O her şeyi bilendir. Rabbiniz işte bu Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Her şeyi yaratandır. Artık O'na kul olun ve O her şeye vekildir. Görme hastaları O'nu idrak edemez. Ve O görme hastalarını idrak eder. Ve O latiftir, her şeyden haberdardır. Rabbinizden size basiretler, kalp gözlerinize görme yeteneği gelmiştir. Artık kim bu basiretle, kalp gözüyle görürse O'nun lehinedir. Kendi nefsi içindir. Kimin de kalp gözü kör kalırsa o takdirde onun aleyhinedir. Ve ben sizin üzerinize muhafız değilim. Ve işte böyle ayetleri ayrı ayrı açıklıyoruz. Ve sen ders almışsın, bu ilmi bir yerden öğrenmişsin desinler diye ve onu bilen bir kavme beyan etmemiz için. Rabbinden sana vahyolunana tabi ol. Ondan başka ilah yoktur. Ve müşriklerden yüz çevir. Şayet Allah dileseydi, şirk koşmazlardı. Seni onların üzerine muhafız yapmadık. Sen onlara vekil de değilsin. Allah'tan başkasına dua edenlere sövmeyin. Aksi halde ilimleri olmadan, haddi aşarak Allah'a söverler. İşte böyle bütün ümmetlere amellerini süsledik. Sonra onların dönüşleri Rablerinedir. O zaman yapmış oldukları şeyleri onlara haber verecek. Ve eğer onlara bir ayet mucize gelirse, ona mutlaka inanacaklarına dair Allah'a en kuvvetli yeminleriyle yemin ettiler. Muhakkak ki ayetler, mucizeler ancak Allah'ın katındadır. İndi ilahidedir de. Ve ayet geldiği zaman onların inanmayacaklarının siz farkında değilsiniz. Ve onların fuat hastalarını, nefsin kalbinin idrak hastalarını ve basiretlerini, nefsin kalp gözünün görme hastalarını, evvelce ona inanmadıkları, mümin olmadıkları ilk zamanki hallerine çeviririz. Onları azgınlıkları içinde şaşkın bırakırız.

devamlı mı Allah'ın ülkesinde yaşamak istiyorsunuz? Devamlı mı her saniyede necat kazanmak istiyorsunuz? Hal böyleyse ulaşmanız lazım gelen yer zikri daimdir. Daimi zikir, bu mutluluğu yaşayasınız diye hepinizin üzerine farz. Ama daimi zikre ulaşmak kolay bir şey değil. Çok yıllarınızı bu konuda vermek mecburiyetindesiniz. Mutlu olmanın başka bir yolu yok mu? Daimi zikrin dışında başka bir yolu. Var tabii. Bizim size ilk tavsiyemiz, etrafınızdaki insanları sevin tavsiyesidir. Allah-u Teala'nın ilk emri, sevin. Siz bir başkasına bir güzel davranışta bulunmak için düşünmeye başladınız. Ben nasıl olur da A'ya onu memnun edecek, onun hoşuna gidecek olan bir davranışta bulunurum. Acaba ona bir hediye mi alsam? Şu anda neye ihtiyacı var? Ona bir yardımda mı bulunsam? Acaba ona onu mutlu etmek istikametinde ne yapabilirim? Böyle bir düşünce aklınızdan geçmeye başladığı anda siz bu dünyada yaşamazsınız. O noktadan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Sizi mutlu yapan o kişi değil, Allah. O kişi bu mutluluğun sebebi. Öyleyse Allah'ın şu kanunu unutmayın. Etrafınızda kim varsa hepsi sizin birer mutluluk kapınızdır. Onların ruhlarına hizmet ettiğiniz sürece, ruhlarına memnuniyet ulaştırdığınız sürece. Dünya mutluluğu mu istiyorsunuz? Daimi zikrin sahibi de değilsiniz. Nasıl dünya saadetini yaşayacaksınız? Etrafınızdaki bütün insanları mutluluğunuzun bir vasıtası olarak kabul ederek ve o insanlara mutluluk ulaştırmak suretiyle. Mutsuzluğunuzun sebebini başkalarına yüklemeye kalkmayın. Başkaları değil sevgili kardeşlerim, sizsiniz. İşin en ilginç yönü, ne zaman size bir haksız davranışta bulunulsa, Allah'a sığınacak yerde hep başkalarına sığınmayı tercih edersiniz. Gidersiniz etrafınızdaki insanlara başkalarını şikayet edersiniz. İşte bana şöyle şöyle şöyle davrandı. Haklı değil miyim? Söyle Allah'ını seversen dersiniz. Ama laf aramızda sizi haksız kılan şeyleri söylemekten hep kaçarsınız. Çözüm Allah'tadır. Bütün dertlerinizin çaresi Allah'tadır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden dedikodu, neden fitne, neden etrafınızdaki insanlara hep dert yanmak, diğerlerini şikayet etmek, neden? Şeytan bunları istediği için. Hani bana bir söz vermiştiniz, hatırlıyor musunuz? Etrafınızdaki insanlardan gelen ve sizi mutlu eden davranışlar, sizden etrafınızdaki insanlara giden ve etrafınızdaki insanları mutlu eden davranışlar. Bunları duymak istiyoruz sizden. Allah'ın sevgisini kazanmak, Allah'ın sevgilisi olmak, Allah'ın dostu olmak, mutluluğu yaşamak, hepsi sizin elinizde.

Kağıt ürün. El Fatiha me as salavat Allahümme salli ala Muhammed nezi billahi şeytanı.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersi. Kur'an-ı Kerim'in tefsiri, biliyorsunuz, Kur'an'ın lafzını değil, ruhunu anlatmaktır. Ruhuna girmektir. Ve Zümer Suresinin 53. ayet-i kerimesiyle inşallah konumuza giriyoruz. Kul ya ibadiyellezine esrefu ala enfusihim la taknetu min rahmetullah innallâhe yâfiruz zunûbe cemî'a İnnehu huvel gafurur rahim. Kul. De söyle. Ya ey ibadiye kullarım. Ellezine onlar. Esrafı israf ettiler, haddi aştılar. Ala karşı enfisiyim, kendi nefsleri. La teknetü ümit kesmeyin. Min. Den. Dan. Rahmeti Allah'ı, Allah'ın rahmeti, inne muhakkak Allah'a Allah yağfiru, mağfiret eder, günahları sevaba çevirir. Ez-zünübü günahlar, cemiyan, hepsi tümü, innehu muhakkak ki o, huve o, el-gafuru, mağfiret eden, el-rahimu, rahim esmasıyla tecelli eden, rahmet nuru gönderen. Nefslerini israf etmiş, haddi aşan, haddi aşmış olan kullarıma de ki Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin.

Nefsleri ve israf etmiş. Ey nefslerini israf etmiş kullarım. İsraf etmiş yani haddi aşmış kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Muhakkak ki Allah günahların hepsini mağfiret eder, sevaba çağırır. Muhakkak ki O gafurdur, rahimdir. Öyleyse ne yapıyor Allah Teala? Kişinin günahları ne kadar büyük olursa olsun, Furkan Suresi'nin Enfal Suresi'nin 29. ayet-i kerimesine göre o kişinin bütün günahlarını örtüyor. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse. Böylece Allah'a ulaşmayı dileyip de dileyen herkes takva sahibi olur. Takva sahibi olursa o kişinin Allah bütün günahlarını örtüyor. Günahların büyüklüğü ne olursa olsun hepsini örtüyor Allah Teala. Ve ayrıca o günahları, örttüğü günahları bir de daha sonra sevaba çeviriyor. Öyleyse nefslerini israf etmiş, haddi aşmış olan kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Bu ayet-i kerime hem Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesiyle alakalı hem de Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesiyle. Furkan 70'te de Allah Teala diyor ki ama kim amel olursa ve nefsi ıslah edici amelden işlerse, yani kim irşat makamına ulaşırsa da tabi olursa, nefs tezkiyesi yaparsa, o zaman onun günahlarını Allah sevaba çevirir diyor, seyyiatini hasenata çevirir. Günahların sadece örtülmesi değil, sevaba çevrilmesi de söz konusu. Kimin Allah günahlarını sevaba çevirir? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kullarının günahlarını örter önce, sonra da irşat makamına ulaşıp tabi olduğu anda onun günahlarını sevaba çevirir. Günahlarını örterek o kişiye hem görme, işitme ve idrak etme hastaları hem de bunların uzuvları üzerindeki engellerin hepsini kaldırır. Kaldırırken de o kişinin günahlarını tamamen örter. Örterse o kişi sevapları günahlarından fazla olan birisi olur. Gideceği yerde mutlaka Allah'ın cenneti olur. Ve Zümer suresi 54. ayet-i kerime Kur'an'ın en önemli ayetlerinden bir tanesi. Ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyüküm min azabı sümme la tünsarun. Kelimeler ve enibü ve Rabbinize dönün. İla rabbikum ve enibü Rabbinize yönelin.

Yönelim. İlâ Rabbiküm, sizin Rabbinize. Yönelin, yani ve ulaşmayı dileyin. Kime? İlâ Rabbiküm, Rabbinize. Ve eslemu ve teslim olun. Lehu ona, min den kabli önce en yetiküm size gelmesi el azabı azap sümme sonra la tutarın yardım olmazsınız. Ve Rabbinize yönelin. Münip olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve size azap gelmeden önce ona Allah'a teslim olun. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim edin. Sonra yardım olunmazsınız diyor Allah Teala. Bu ayet-i kerime Kur'an'ın en önemli ayetlerinden biridir. Burada Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayarak bütün teslimleri muhtevasını alan bir ayet-i kerime indirmiş oluyor. Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilediği andan itibaren kişi küfürden, şirkten, dalaletten ve bütün negatif faktörlerden kurtulur ve cennet ehli olur. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren. Bu Allah'a yönelmektir. Ama ayet-i kerime sadece Allah'a yönelmekten bahsetmiyor. Açık bir şekilde ve Rabbinize teslim olun diyor. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi birbirinin arkasından gelen bütün teslimlerdir. Bu ayet-i kerime bütün teslimleri içeriyor. Allah'a yönelmek de dahil olmak üzere bütün safhalar, yani birinci safhadan yedinci safhaya kadar bütün safhalar burada var. Allah'a yönelmek birinci safha, Allah'a ulaşmayı dilemek üçüncü basamakta başlıyor. Yedinci basamağa kadar. Yedinci basamaktan 14. basamağa kadar da yönelmek devam ediyor. Mürşide ulaşılıyor. 14. basamakta tabiyet. 21. basamakta ruhun Allah'a ulaşması. İlk teslim. 25. basamakta fizik vücudun Allah'a teslimi. 27. basamakta nefsin Allah'a teslimi. 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşmak. 5. kademesinde de iradenin de Allah'a teslimi. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi bütün Allah'a yönelmek de dahil olmak üzere, Allah'a ulaşmayı dilemek de dahil olmak üzere bütün teslimleri içeriyor. Zümer suresi 55. ayet-i kerimeye geliyoruz. Diyor ki Allah Teala, Bismillahirrahmanirrahim. Ve tebi'u ahsene ma unzile ileykum min rabbikum min kabli en yetiyekumul azabu bateten ve entüm la teş'uru. Vettebu ve tabi olun. Ahsene, ahsen, en güzel. Ma şey. Ünzile indirildi. İleykum size. Minden Rabbiküm, sizin Rabbiniz. Minden kabli önce en yetiyekum size gelmesi. El azabı, azap. Bateten ansızın. Ve entüm ve siz. La teş'urun. Farkında olmazsınız. Ve size 55. ayet-i kerime Rabbinizden indirilmiş olan ahsen ahsene tabi olun.
ahsen emre tabi olun. Size farkında olmadan ve ansızın azap gelmesinden önce. Burada Allah Teala bir defa daha altını çizerek aynı şeyi söylüyor. Size Rabbinizden indirilmiş olan ahsen emre, ahsene tabi olun. Ahsen, Allah'ın zatı, bu ahsen olanların da ahsene, ahsene hüsna, Allah'ın zatının, Allah'ın zatı ve ahsen emirse, zatın sadece zata ulaşmak değil, zatın görülmesi, yani iradenin de Allah'a teslimi. Bu ayet ahseni ifade ediyor. Zaten bir evvelki ayette de Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona teslim olun diyor. Allah'a yönelin ve Allah'a teslim olun. Burada ahsen-i hüsnaya kadar hepsi var. Burada da ahsen kelimesiyle Allah-u Teala en güzele kadar yolunuza devam edin diyor. Rabbinizden indirilmiş olan ahsene tabi olun. Ahsen şeye, Rabbinizden indirilmiş olan ahsen şeye tabi olun. Ahsen emre tabi olun. Ruhunuzda ve içinizde, nefsinizde iradenizi de Allah'a teslim edin. Ve Zümer Suresi 56. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. En tekule nefsün ya hasreta ala ma ferrattu fi cembillahi ve in kuntu le mines tahirin. En tekule demesi nefsün, kişi, ya ey hasreta, yazıklar olsun ala ma şeye, şeylere. Ferrattı, taşkınlık etti, aşırı davrandı. İfrata gitti. Fi da cembillahi, Allah'tan uzaklaşma. Ve in kuntu, ve ben olmuştum. Le gerçekten mutlaka mine sahirin, alay edenlerden.

Kişinin Allah'tan uzaklaşmada aşırı gittiğim için aşırı gittiğim, haddi aştığım her şey için yazıklar olsun.

Ya hasreta ala ma ferrattu fi cembillahi. Allah'tan uzaklaşmada aşırı gittiğim

kişi cehenneme gidiyor ve niçin gideceğini, niçin cehenneme gideceğini de öldüğü zaman net olarak görecek. Allah'a yaklaşmıyor, tam aksine Allah'tan uzaklaşıyor. Ve Zümer Suresi'nin 57. ayet-i kerimesi ev tekule lev ennallâhe hedâni lekuntu minel muttakîn. Ev veya yoksa tekule der söyler lev şayet enne olduğu Allah'a Allah hedâni beni hidayet erdirdi lekuntu elbette ben olurdum minden el muttakîn takva sahipleri. Veya Allah beni hidayete erdirseydi ben mutlaka takva sahiplerine olurdum diyenlerden olmayın. Yani burada da gene aslında hidayete ermiş olan birisi yok. Nasıl birincide kişi ben Allah'ın sadece alay edenlerden idim dediği büyük sıkıntı içerisindeki kişi Allah'tan uzaklaşmada aşırı gittiğim, haddi aştığım her şey için yazıklar olsun ben gerçekten sadece alay edenlerden idim diyen kişi burada da aynı vahın içinde eğer Allah beni hidayet erdirseydi ben mutlaka takva sahiplerinden olurdum diyor. Allah beni hidayete erdirseydi. Kişi gene burada da 57. ayet-i kerimede hidayete erememiş birisi. Ve 58. ayet-i kerimeye ulaşıyoruz. Ev tekule hine terel azabe lev enne li kerreten fe ekune minel muhsinin. Ev veya yoksa tekule der söyler hine an zaman tera görürsün el azabe azap lev enne keşke olsa li benim kerreten bir kere daha fe böylece artık o zaman ekune olurum minden el muhsinin muhsinlerden olurum diyor. Veya azabı gördüğünüz an keşke benim bir kere daha olsaydı, fırsatım olsaydı o zaman muhsinlerden olurdum diyenlerden olmayın.

azabı gördüğünüz an, keşke benim bir kere daha fırsatım olsaydı, yani dünyada bana bir imkan daha verilseydi, yani yeniden yaşasaydım da o muhsinlerden olurdum, diyenlerden de olmayın diyor Allah-u Teala. Bu da aynı şey. Kaybetmişler bunlar partiyi. Allah'a ulaşmayı dinememişler. Kendilerini ateşe atmışlar, mahvetmişler. Ne yazık ki insanların çok büyük bir kısmının aklı başına ancak ölümle beraber gelir. O insanlar o zaman acı acı bizi hatırlayacaklardır. Söylediklerimize nasıl sırt çevirdiklerini ve bu yüzden nasıl azaba duçar olduklarını göreceklerdir. Bu sözde böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, acı acı şöyle olsaydı, böyle olsaydı demek bir şey ifade etmiyor. Aslında Allah-u Teala'nın emrettiği şey son derece kolay. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek insanoğlu. Diler dilemez de Allah-u Teala mutlaka onu o sonuca ulaştıracak. Sonuç, açık ve kesin bir sonuç. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah mutlaka onu kendisine ulaştırır. Dünya saadetinde yarısını verir. Cennet saadetlerinin üçüncü katını da o kişi mutlaka elde eder. Sadece bir dilekle. Allah'ın cennetine girmek bu kadar kolayken, mutluluğu yaşamak bu kadar kolayken, eğer insanlar bunu tatbik sahasına geçirmiyorlarsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa, kendilerine zulmediyorlar onlar ve Allah'ın bütün güzelliklerini kaçırıyorlar. Ve 59. ayet-i kerime, bela kat caetke ayati kezzepte biha vestek berte ve kunte minel kafirin. Bela hayır, bilakis. Fakat kat olmuştu. Caetke sana geldi. Ayati ayetlerim fe o zaman kezzepte sen yalanladın biha onu ve istekberte kibirlendin, büyüklük tasladın ve kunte ve sen oldun minden el kafirin kafirler. Fakat sana ayetlerim gelmişti de o zaman onları yalanlamış, kibirlenmiş ve kafirlerden olmuştun.

takasına ayetlerim gelmişti. O zaman onları yalanlamış, kibirlenmiş ve kafirlerden olmuştum. Sevgili kardeşlerim, bu kişinin yapması lazım gelen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek ve insanların çoğu inanılmaz bir şey. %90'dan fazlası bu kadar kolayken kurtuluş, cehennemden kurtuluş, dünya saadetine ulaşmak bu kadar kolayken asla bunu gerçekleştirmiyorlar ve cehenneme kendilerini mahkum ediyor bu insanlar. Zümer suresinin 60. ayeti kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yevmel kıyameti terellezine kezebu alallahi vücuhuhum müsveddeh e leyse fi cehenneme mesven lil mütekebbirin. Mütekebbirine. Ve yevme el kıyameti, kıyamet günü ve kıyamet günü tera görürsün. Ellezine onlar kezebu, yalan söylediler. Ala Allahi, Allah'a vücuhuhum, onların yüzleri müsveddetün, kararmış olan mı, lese değil fi, de, içinde cehenneme, cehennem mesven, kalınan yer li, için e, el mütekebirin, kibirlenenler. Ve kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenlerin yüzlerini kararmış görürsün. Kibirlenenlerin yeri cehennemde değil mi?

Kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenlerin yüzleri hep kararacaktır. Kararmış yüzler. Yalan söyleyenler orada zaten hayat filmlerinde kendilerini göreceklerdir. Bu yüzlerinin kızarmasına, kararmasına sebebiyet verecektir. Kibirlenmenin yeri de elbette cehennemdir. Cehennemden başka nereye gidecekler? Bunlar Allah'ın sözlerini dikkate almıyorlar, gerçekleştirmiyorlar. Ve 61. ayet-i kerime ve yüneccillâhul lezînettekav bi mefazetihim la yemessehumus su'u ve la hum yahsenûn. Ve yüneccî ve kurtarır Allahü Allah ellezine onlar ittekav takva sahibi oldular. Bi mefazetihim bima fazetihim onların feyz sahibi olmaları sebebiyle. La yemessuhum onlara dokunmaz. Essu kötülük ve lahum yahsenun ve onlar mahzun olmazlar.

Ve Allah takva sahiplerini feyz sahibi olmaları sebebiyle kurtarır. Onlara kötülük, azap dokunmaz. Onlar mahzun da olmazlar. Ne oluyor bu insanlara? Bu insanlar Allah'ın cennetine giriyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler ve kurtuluşa imzalarını atmışlar. Kurtuluşları söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah'ın cennetine girer, cehennemden mutlak olarak kurtulur. Takva sahibi olmak, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Rum suresi 31. ayet-i kerimesine Allah Teala diyor ki: "Münibine ileyhi ve tekuhu." Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Takva sahiplerini feyiz sahibi olmaları sebebiyle kurtarır diyor Allah Teala.

fey sahibi olmaları, yani zafere ulaşmaları. Sebebiyle kurtarır. Yalnız takva sahipleri zafere ulaşanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hiçbirisi bu bakımdan bir hedefe ulaşamazlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse cehennemden ve azaptan kurtulamaz. Cennet bir zaferse o zafere ulaşması da hiçbir şekilde mümkün değildir. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah'a yönelmesi hali onun mutlak olarak kurtuluşunu ifade ediyor. Diyor ki Allah Teala, "Femen kânü yercû likâ Allâhe fe inne ecelallâhi lâ." Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. O kişi mutlaka Allah'a ulaşacaktır diyor. İşte bu zaferdir. Ruhun Allah'a ulaşması sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere nasip olur. Peki dilemeyenler, onlar takva sahibi değildir. Ve gidecekleri yer cehennemdir. Allah'ın ayetlerinden de gafildirler. Ve 62. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Allahu haliku kulli şeyin ve huve ala kulli şeyin vekil. Allahu Allah haliku. Haliku yaratan, kulli şeyin her şey ve huve ve o ala kulli şeyin her şeye vekilun, vekildir. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve o her şeye vekildir. Allah biliyorsunuz biz insanların da vekilidir. Kim Allah'ı vekil ederse, yani Allah'a tevekkül ederse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Allah'ı kendisine vekil tayin edenler, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi Allah'ı kendisine vekil tayin etmiştir. Yani Allah'a tevekkül etmiştir. Bu da Allah'ın onu kendisine ulaştırması için yeterli sebeptir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ı vekil tayin eder. Allah mutlaka onu kendisine ulaştırır. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'yı ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine ulaştırır. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Burada da aynı şey, Allah her şeye vekildir. Bize de vekil olarak devreye girmiştir. Onu vekil tayin etmişizdir. Allah Teala da bizi kendisine ulaştırmıştır. Diyor ki 63. ayet-i kerimede Allah Teala Bismillahirrahmanirrahim lehu maka lidus dus semavati vel ardı vellezine keferu bi ayatullahi ulaike humul hasirun. Lehu onun mekalidu anahtarları, hazineler, es semavati semalar gökler ve el ardı ve arz yeryüzü yer ve vellezine ve onlar keferu inkar ettiler. Bi ayetullahi Allah'ın ayetleri, ilahike işte onlar, hüm onlar, el hasirun hüsranda olanlar. Göklerin ve yerin hazineleri onundur.
Allah'ın ayetlerini inkar edenler, işte onlar hüsranda olanlardır.

Öyleyse Allah'ın ayetlerini inkar edenler kimlerdir? Allah'ın ayetlerini inkar edenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Dilemeyen kişinin, Allah'ın ayetlerini inkar eden kişinin gideceği yer cehennemdir. Kurtuluşu da mümkün değildir. Ve 64. ayet-i kerimeye geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kul efe gayrallahu temurunni a'budu eyyuhel cahidun. Cahidune. Kul de söyle e mı fe artık bundan sonra gayre bundan

Allah'tan başkasına kul olmamı mı emrediyorsunuz? Abdü kul olmak, abd kul, abdü kul olmak. Allah'tan başkasına kul olmamı mı emrediyorsunuz? Ne diyordu Allah Teala Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde? Ema halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, sadece illa bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Öyleyse hedef belli, Allah'a kul olmak. Ne zaman başlar? Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an başlar. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala sahabe-i kiramlar şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardılar ve Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Kim Allah'a yönelirse o tağuta kul olmaktan kurtulur ve Allah'a kul olur. 65. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekat uhiye ileyke ve ilellezine min kablik. Le in eşrekte le yahte yahbetanne ameluke ve le tekunenne minel hasirin. Ve lekat ve andolsun uhiye vahyolundu ileyke sana ve ila ellezine ve onlara minden kablike senden önce le gerçekten in eşrekte eğer sen şirk koşarsan le mutlaka yahbe tanne heba olur amelüke senin amellerin amelin ve le ve mutlaka tekunenne sen mutlak olursun minden el hasirin hüsrana Allah Teala buyuruyor ve andolsun ki sana ve senden öncekilere gerçekten eğer sen şirk koşarsan yani Allah'a ulaşmayı dilemezsen amellerin mutlaka heba olur ve mutlaka hüsrana düşenlerden olursun diye vahyolundu. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki son nebidir, son peygamberdir. Ondan evvelkilere de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de aynı şey vahyolunuyor. Gerçekten eğer sen şirk koşarsan yani Allah'a ulaşmayı dilemezsen amellerin mutlaka heba olur ve mutlaka hüsrana düşenlerden olursun diye vahyolundu. 66. ayet-i kerime Velillâhe fâbud ve kun mineşşâkirîn. Bel, bilakis öyleyse Allah'a Allah fâbud, artık kul ol ve kun ve ol minden eşşakirin şükredenler. Öyleyse artık Allah'a kul ol ve şükredenlerden ol. Burada Allah Teala öyleyse diyor artık Allah'a kul ol ve şükredenlerden ol. Allah Teala Dehir suresinin İnsan suresinin 3. ayet-i kerimesinde biz onları iki yola da hidayet ederiz. Dileyen İki yola da hidayet ederiz, iki yola da ulaştırırız. Dileyen şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden olur diyor. Birinci yol sırat-ı müstakim, ikinci yol sırat-ı cehim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse şükredenlerden olur. Kim Allah'a

hükmü edilemezse küfredenlerden olur. Ve şükredenler bu ayette de görüleceği üzere Allah'a kul olanlardır. Ne zaman kul olunur? Allah'a kul olduğumuz nokta neresidir? Bir defa daha söyleyelim. Zümer suresi 17. ayet-i kerime, Allah'a tağuta kul iken Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a kul olduklarını söylüyor sahabenin. Öyleyse bir insanı tağuta kul olmaktan kurtaracak olan, Allah'a kul edecek olan şey, aynı zamanda şükretmesini de temin edecek olan şey, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece şükredenlerdir, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir, Allah'ın kulu olanlardır. Ve diyoruz ki Allah-u Teala, İyyâke nâbüdü, yalnız sana kul oluruz. Fatiha suresi. Ve İyyâke nestaîn, ve yalnız mürşidimizin kim olduğunu senden sorarız. İhtinas sırat-ı müstakim. O bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Nasıl? Bize mürşidimizi göster, ulaşalım, tabi olalım ve o zaman sırat-ı müstakimin üzerinde oluruz. Bizim başımızın üzerinde de devrin imamının ruhu oluşur. Çünkü sırat-ı müstakim üzerinde nimet olanların yoludur. Başının üzerindeki nimet kişinin devrin imamının ruhudur. Öyleyse sadece Allah'a kul olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, şükredenlerdir. Küfreden olmaktan kurtulmuşlardır. Ve 67. ayet-i kerimeye ulaşıyoruz. Ve ma kadirullâhe hakka kadrihi vel ardu cemiyan kabdetuhu yevmel kıyameti ve semavatü matfiyyatun bi yeminih Sübhanehu ve Teala amma yüşrikûn. Ve ma kaderu ve takdir edemediler Allah'a Allah hakka hak olduğu hakkıyla kadrihi onun kadri ve el ardu ve arz yeryüzü yer cemiyan hepsi bütün tamamı kabdetuhu onun kabzında avucunda yevmel kıyameti kıyamet günü ve essemavatü ve semalar matfiyyatün dürülmüş olarak bi yeminihi onun eliyle kudretiyle sübhanehu o sübhandır her şeyden münezzehtir ve Teala ve yücedir. Ama anma şeylerden yüşrikun şirk koşuyorlar. Şirk koşulan. Şirk koştukları. Şöyle oluyor. Ve onlar Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Kıyamet günü yeryüzünün tamamı onun kabzasındadır. Tasarrufundadır. Ve semalar onun eliyle, kudretiyle dürülmüş olacaktır. O sübhandır, her şeyden münezzehtir ve onların şirk koştukları şeylerden yücedir. İşte Allah-u Teala burada ve diyor, onlar Allah'ın kadrini bilemediler. Hakkıyla takdir edemediler. Allah'ın kadrini bilmeyenler kimler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, tağuta kul olanlar. İşte Allah'a kul olmak için yaratıldık. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse Allah'a kul olamaz. Kulluğun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilediğimiz nokta. Ve kıyametten Allah-u Teala kesit veriyor. Yeryüzünün tamamı onun tasarrufundadır. Ayrıca diyor ki Allah-u Teala güneşle dünya birleştiği zaman aynı zamanda diyor ki Allah-u Teala dünya ile ay birleştiği zaman kıyamet günü bütün dengeler bozulacak ve bütün gezegenler sabitelerin üzerine kendi güneşlerinin üzerine
tabi oldukları merkezin üzerine onun yer çekimi kuvveti sebebiyle mutlaka ulaşacaktır. Yer çekimi kuvvetinden onu yapışmaya önleyen şey belli uzaklık ve belli hızdır. Kitle ağırlığı, merkezin uzaklık ve hız, eliptik yörüngenin merkezi çekim gücünün uzaklığını dizayn eder. Hız da önemlidir, uzaklık da önemlidir. Çevrede dönenin, yani uydunun merkeze oranı da önemlidir. Uzaya fırlatılan bütün olaylarda bu faktörler dikkate alınmak suretiyle dünyadan belli uzaklıkta bir mesafeye yerleştirilir uydular. Hıza, uydunun ağırlığına göre yıllarca süren bir havada kalma olayı gerçekleşir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim dersimi tamamlamış oluyoruz. Allah-u Teala'nın bizleri daha nice günlerde, el ele gönül gönüle, her konuda birlikte kılmasını, bu mutlulukları her zaman yaşamayı ve Allah-u Teala hepinizi Allah-u Teala'nın hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli aleyhi ve sellem.

0: esatto.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlerle birlikte olmak, sohbet etmek, Allah'tan bahsetmek. Allah'ın bize verdiği ilmi sizlere aktarabilmek. Allah'ın çok büyük, huzur verici bir yardımı. Ona sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Her an, ne zaman sizlerle böyle bir sohbete başlamışsak, bir huzur, bir mutluluktur kaplıyor içimizi. Allah'ın bize öğrettiklerini sizlere aktarabilmek. O Allah, ilmin bütününün sahibi, ilim ona ait. Kainatı yaratan Allah. Şu anda genel incelemeler sonucu anlaşılan odur ki, yüz milyar galaksi olduğu söyleniyor. Her bir galakside 100 milyardan fazla yıldız olduğu ifade ediliyor. Bir sonsuzluk içinde küçücük bir nokta kalıyor dünya. İşte bu dünyada verilen gezegende yaşayanlarız. Allah-u Teala burada insan hayatının oluşmasını nasip kılmış. Ama kainatta daha pek çok yerlerde insanların varlığını kesin olarak biliyoruz. Allah-u Teala diyor ki, yerlerdeki insanlar, göklerdeki insanlar ve ikisinin arasındaki insanlar. Öyleyse yerlerde de göklerde de ikisinin arasında da insanlar yaşıyor. Bizler gibi insanlar. Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız. Allah-u Teala ne kadar hamd etsek şükretsek az ki bizleri insan olarak yaratmış. İnsan olmak bir mazhariyettir, bir üstünlüktür. Çünkü Allah-u Teala buyuruyor ki, ey insanlar, bütün arzlarda ve bütün göklerde yarattığımız her şeyi sizlerin emrine musahhar kıldık. Öyleyse yaratılan her şey, bütün hayvanlar, bütün suda yaşayanlar, bütün havada yaşayan kuşlar, uçanlar, yerler, yerin içindekiler, her şey insan için yaratılmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her varlığın insana mutlaka faydalı bir vardır. Olmasaydı yaratılmazdı. Öyleyse insanları zehirleyen bir yılanın da faydası olabilir mi? Ne olacak yani diye düşünen varsa, evet, yılan derisinden ayakkabılar yapılıyor. Ne düşünürseniz, hangi tür bir hayvandan bahsederseniz, bir deniz mahlukundan ya da havada uçan bir nesneden, hepsinin bizim henüz bilmediğimiz bir açıdan mutlaka bir faydaya hizmet ettiğini incelemeler mutlaka ortaya çıkaracaktır. Evvela şunu bilmemiz lazım. Allah-u Teala sebepsiz hiçbir şey yaratmaz. Madde 2, yarattığı her şey insana devrilen bu mahlukunun daha mutlu olması içindir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala neyi yaratmışsa, yarattığı her şey bir faydayı oluşturur. İnsan için bir faydayı. İşte böyle bir dizaynda insanın varlığı kainattaki en üstün mahlukun varlığıdır. İnanan insan, inanmayan insandan Allah'ın nazarında daima üstündür. Allah'a inanmayan insan, şeytanın bir bendesidir. O inanmamamızı ister. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

İnsan ve çevre ilişkileri Allah-u Teala'nın o sonsuz kudretiyle başlamış ve oluşmuş, gelişmiştir. İnsan kainattaki en üstün mahluk olarak Allah-u Teala tarafından yaratılmıştır. En üstün olmasının arkasında da çok ciddi bir sebep var. Çünkü Allah-u Teala insana ruhundan üfürmüş. Öyleyse insan Allah'ın ruhunu kendisinde taşıyan, buna layık görülen bir mahluktur. Öyleyse bu bir üstünlüktür. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insan için Allah'a yakın olmak mutluluğun temel faktörüdür. Ruhunu Allah'a teslim eden kişi, teslim etmeyen kişiden daha yakındır. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi, ruhunu Allah'a teslim edenden daha yakındır Allah'a. Nefsini Allah'a teslim eden kişi, ötekilerin hepsinden daha yakındır. İradesini Allah'a teslim eden kişi ise en yakınlar arasındadır. Öyleyse Allah'a yakınlık, Allah'ın sevgisinin giderek artması, Allah'a teslimlere bağımlı bir dizayn içeriyor. Ne vermiş Allah-u Teala bize? Ruh vermiş. Teslim etmemiz için. Ne vermiş? Fizik vücut vermiş. Teslim etmemiz için. Ne vermiş? Nefs vermiş. Allah'a teslim etmemiz için. Ve bir de iradi yapımızı oluşturmuş. İrademizi de Allah'a teslim etmemiz üzerimize farz kılınmış. Ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi. İşte insanın mutlu olmasıyla bu teslimler arasında çok sağlam bir illiyet rabıtası var. Ruhunu Allah'a teslim eden bir insan mutluluğun %51'ine ulaşır. Dünya mutluluğunun. Ve bu Allah-u Teala'nın bir nimeti, bir hediyesidir. Çünkü böyle bir hedef için bir insanın sadece bir talepte bulunması Allah için yeterlidir. Yani kişi, Ya Rabbi ben senin bunca ermiş evliyan var. Onlar gibi, onlardan biri gibi ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, sana teslim etmek istiyorum. Ruh zaten senin ruhun, sen üflemişsin bana. O emanetini geri istiyorsun, üzerimize farz kılmışsın ruhumuzu sana ulaştırmamızı. İşte ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bu talep iştense Allah-u Teala bu talebi mutlaka yerine getireceğine dair söz vermiş. Diyor ki, Allahu yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini insanların %95'ten fazlasını kendisine seçer. Ama onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah-u Teala bir hususu gerçekleştirmek için insanlardan bir talep bekliyor. O talebi oluşturmaları için insanların %90'dan 95'ten fazlasını seçiyor ama talebin onlardan gelmesini istiyor. Kişi serbest iradesiyle kendisine verilen cüz'i iradeyle Allah'a ulaşmayı diliyorsa ancak
O zaman bu kişi Allah Teala tarafından Allah'ın zatına ulaştırılmak imkanının sahibi kılınır. Ne zaman? Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman. Dilemezse Allah da onu kendisine ulaştırmaz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaştırılır. İşte Rad Suresi 27. ayet-i kerime, Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah'a insan ruhunun ulaşması, o ulaşma gerçekleşene kadar 7-8 aylık bir süre dünyanın en mutlu insanı kılar kişiyi. Bu 7-8 aylık sürede şeytanın size tasallut etmesi, şu veya bu şekilde rahatsızlık vermesi asla mümkün değildir. Allah Teala ruhunuzun vücudunuzdan ayrılarak Allah'a ulaşacağı bu 7-8 aylık devrede sizi her türlü tehlikeden korur. Dünyadaki hiçbir negatif faktör size tesir edemez. Allah Teala sizi mutlaka kendisine ulaştırır. Yani ruhunuzu kendisine ulaştırır. Her ne kadar ruhunuzu diyorsak da aslında bu Allah'ın ruhudur. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve nefaha fihi ruhi, onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. İnsanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Allah'ın ruhu üfürülmüş insan. Öyle bir varlık ki Allah'ın ruhu üfürülmüş kendisine. Her doğan kişiye doğduğu zaman Allah mutlaka ruhundan üfürür. İşte insan olmak böyle bir masariyettir. Bir üstün mahluk olarak yaratılmaktır. İnsandan başka hiçbir mahlukta Allah'ın ruhu mevcut değildir. Ne melekler, ne cinler, ne hayvanlar, ne sudaki canlılar, ne havadaki canlılar, hiçbir mahluk, ne ağaçlar, hiçbir mahluk Allah'ın ruhuna örtü olamazlar. Hiçbir mahlukta, insandan başka hiçbir mahlukta Allah'ın ruhu mevcut değildir. Bu şerefe mazhar olduğumuz için bütün insanlar, hepimiz Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır. Allah Teala içimizde bir dengeyi kurarak biz insanları yaratıyor, vücuda getiriyor. İnsan, insanın nefsi ve insanın ruhu bir üçlü oluşturur. İnsanın nefsi baştan aşağı afetlerle donatılmıştır. %100 afetlerden oluşan bir nefsin sahibi kılınmışız. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar, negatif bütün faktörler nefsimizin kalbini %100 doldurmuş
olarak nefs bize verilir. Allah'ın ruhu ise bütün hasletleri içerir. 19 grup nefsimizin afetine karşılık, 19 grup ruhumuzun hasleti söz konusudur. İki grup birbirine tamamen terstir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kendinizi tanıdıkça nefsinizi, ruhunuzu, fizik vücudunuzu ve bunların dizaynı içerisinde sizi onlardan oluşturan Allah'ı daha çok, daha çok, daha çok tanıdığınız sürece bir tekamül üzeresiniz demektir. Bir manevi tekamül, manevi gelişme. Bu gelişme ruhunuzun Allah'a teslim etmesiyle, bir teslim olmasıyla ya da teslim edilmesiyle birinci hedefine ulaşır. Ruh sizin ruhunuz değildir. Allah'ın ruhudur ve onu sahibiniz olan, sizi yaratan Allah'a, ruhun da sahibi olan, Allah'a ait olan ruhu, o ruhun sahibi olan Allah'a teslim etmekle mükellef kılındınız. Vazifeli kılındınız. Ve Allah-u Teala bu sorumluluğu sizi bu alemde yaratınca üzerine aldı. Dedi ki, kim bana ulaşmayı dilerse, daha açık bir ifadeyle, kim ona emanet olarak verdiğimiz ruhunu dünya hayatını yaşarken bize ulaştırmayı dilerse, o bize ruhunu ulaştırmaz. Biz onun ruhunu kendimize ulaştırırız diyor Allah-u Teala. Öyleyse elimizde garantili bir imkan var. Bütün insanların elinde garantili bir imkan var. Ruhlarını Allah'a ulaştırmayı diledikleri takdirde, ya Rabbi, ben de ruhumu senin bunca ermiş evliyan gibi kendime, sana ulaştırmak istiyorum. Senin ruhun zaten bana emanet olarak vermişsin. O emaneti sahibi olan sana ulaştırmayı diliyorum. Ya Rabbi, bunca ermiş evliyan var. 7-8 aylık bir devrede bunlar hep ruhlarını sana ulaştırmışlar. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. İşte böyle bir talebi insanlardan her kim gerçekleştirirse, o kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla nefs arasında nasıl bir ilişki var? Ruhun Allah'a ulaşabilmesi, bir insanın ruhunun 7 tane gök katını aşmasından sonra gerçekleşir. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katları. 7 tane gök katının aşılması ve ruhun Allah'a ulaşması. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsimizin kalbinde %100 afetlerin %51'inin yok edilmesiyle afetlerin yerini fazılların almasıyla bir tekamül müessesesi, gelişme müessesesi yaşanır. Ruhun Allah'a doğru olan gök katlarını diğer ruhlarla beraber, seyri sülükte olan diğer ruhlarla beraber aşabilmesi, o kişinin zikir adlı bir müessezeyi yapmasına, gerçekleştirmesine bağlıdır. Ama ondan önce bu kişi mutlaka Allah'tan mürşidini sormuş olmalıdır.
ve Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olmalıdır ki ruhu vücudundan ayrılarak ana dergaha, devrin imamının dergahına ulaşsın. Oradan seyri süluka çıkanlarla beraber seyri süluka Allah'a doğru 7 katlık bir yükselmeye dahil olsun. Sevgili kardeşlerim, seyri sülük bir zevktir, bir huzurdur, bir neşedir, bir mutluluktur. İnsanın içini ferahlatan bir müessesedir. Bu 7-8 aylık ruhun Allah'a ulaşması süresince kişi mutluluktan adeta uçar. Dünyadaki en mutlu 7-8 aylık devreyi geçirecektir. Mutluyum diye haykırmak gelir içinden, pencereleri açıp bağırmak gelir içinden. Mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşar. Sanki iradesini de Allah'a teslim etmiş olan ruhunu ve içini nefsine, iradesini de Allah'a teslim etmiş olan nefsinin kalbinde hiç afet kalmamış biri gibi bir 7-8 aylık devre geçirir kişi. Her gök katına karşılık bir ay düşünürsek 7 aylık bir devre normal bir süreç sayılabilir. Böyle bir dizaynda bu kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisidir. İnsanları sever. Akrabalarını sever. Arkadaşlarını sever. İnsanlara dost gözlerle bakar. Ve şeytan ona bu süreç içerisinde mürşidine ulaşıp da ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'a doğru seyri sülüke çıktığı noktadan ruhu Allah'a ulaşana kadar geçen devre içinde bu kişi tam bir korunma altına alınır Allah-u Teala tarafından. Şeytan ona hiçbir şey yapamaz. Şeytanın o kişiye huzursuzluk vermesi, sıkıntı vermesi, zarar vermesi bütün boyutlarıyla Allah-u Teala tarafından engellenmiştir. Bu hedefe şeytan hiçbir şekilde ulaşamaz. Kişi Allah'ın koruyucu kalkanı muhafazası altındadır. Bu devrede kişinin bütün eksikleri Allah-u Teala tarafından giderilir. Kişi namaz kılmayı sevmiyordur. Allah-u Teala ona mutlaka namazı sevdirir. Kişi zikir yapmaktan hoşlanmıyordur. Zikri ona sevdirir. Kişi oruç tuttuğu zaman açlıktan ölecek gibi hissediyordur kendisini. Açlığı hissetmez hale getirilir. Zekat vermek ona çok zor gelmesine rağmen o devrede zekat verdiği zaman bundan büyük mutluluk duyar. Allah'ın bütün emirleri onun için bir angarya iken ama şunu da yapayım da yakamdan düşsün, şu namazı da kılayım, bitsin gitsin diye düşünen bir kişiyken namaz onun için doyulmaz bir zevk olmaya başlamıştır. Namazı uzatmak ister. Allah ile olan o beraberliğini devam ettirebilmek için. Zikir, onun büyük boyutta mutluluğu yaşaması için çok önemli bir vetire olmuştur. Zikrettiği süreç içerisinde Allah ile beraber hisseder kendisini, huzur içindedir. İşte bütün bunları kişiye sevdiren Allah'tır sevgili kardeşlerim. Bütün bunları insanoğlunun gerçekleştirmesi Allah'ın yardımıyla olur. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o kişi Allah'a mutlaka taşır. Daha doğru bir ifadeyle o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz.
Allah o kişinin ruhunu, yani Allah kendi ruhunu kendisine ulaştırır. Ruh bir emanettir. Bir insan hayatı boyunca ruhunu Allah'a ulaştırmazsa, öldüğü zaman ölüm melekleri, Azrail Aleyhisselam ve onun takımı bu kişinin ruhunu alırlar, 7 tane gök katını aşırıp Allah'a teslim ederler. Her halükarda biz insanlar mutluluk için yaratıldığımızı unutmamalıyız. Bir insan hayatının en mutlu devresi ise bu Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ruhunu Allah'a ulaştırana kadar geçen 7-8 aylık devredir. Daimi zikre ulaşan insan da aynı mutluluğu yaşar mı? Yaşar. Fakat o 7-8 aylık devrede yaşadığı mutluluğu, hazzı ömrü boyunca aynı seviyede yaşayamaz. O farklı bir olaydır. Orada Allah'ın kişiye normalin üstünde bir yardımı söz konusudur. İlk ustatın o kişiye verdiği zevki, heyecanı Allah ona yaşatır. Çünkü o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırması gerekmektedir. Bunu yapamazsa eğer, ölümden sonra ruhu zaten Azrail Aleyhisselam tarafından alınıp Allah'a ulaştırılacaktır. Ama Allah Teala kişinin bunu yapmasını istiyor. Yetmez. Bunun için de o kişinin bir tek dileğinin yeterli olduğunu söylüyor. Kişi sadece diyor ki Allah Teala'ya, ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Şu dünya hayatını yaşarken ben ruhumu sana ulaştırmak, erdirmek istiyorum. Ermiş evliyan olmak istiyorum. Ne olur? Sen bu konuda zaten garanti vermişsin. Kim diyorsun bana ulaşmayı dilerse, o bana ulaşmaz. Ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse, ey Yüce Allah'ım, bu naçiz kulunu da ruhen sana ulaştırmanı diliyorum. Beni de ulaştır. Benim de ruhum sana ulaşsın. Çok zor bir şeyden mi bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Hepsi bu kadar. Bundan sonrası Allah'a ait. Ruhunuzu siz Allah'a ulaştırmayacaksınız. O konudaki zikriniz, namazınız, bütün ibadetleriniz sadece zevklerden oluşacak. Bu 7-8 aylık devrede dünyada en mutlu namaz kılan, en mutlu oruç tutan, en mutlu zikir yapan kişi olacaksınız. Öyleyse yaşamamak neden? Allah Teala böyle bir garanti vermişse, böyle bir imkan vermişse, insan adı verilen bu mahlukuna ait, sadece ona ait olan bir olay bu. İnsandan başka hiçbir mahlukta Allah'ın ruhu mevcut değildir. Bu sebeple insandan başka hiçbir mahluk, ne cinler, ne hayvanlar, ne de başka mahluklar, hiçbirisi ruhu yoktur ki onu Allah-u Teala'ya ulaştırabilirsin, ulaştırabilsin. İşte sevgili kardeşlerim, bu biz insanlara ait olan bir ayrıcalıktır. Bir mutluluk vesilesidir. O devreyi yaşayan herkes o devreyi unutamaz. Hayatının en mutlu 7-8 aylık devresidir.
havalarda uçtuğunu hisseder. Sevinçten ne yapacağını şaşırır. Öyle bir huzur, öyle bir mutluluk yaşar insanoğlu. Sevgili kardeşlerim, öyleyse mutluluğu yaşamak varken, huzuru yaşamak varken ve Allah'ın bir büyük mükafatına nail olmak varken neden gerçekleştirmeyelim ki? Ne demek o büyük mükafat? Kaç ayrı cepheden mutluluk. Ruhumuz Allah'ın ruhu. Eğer ölünceye kadar teslim etmezsek, öldüğümüz zaman Azrail Aleyhisselam ve onun takımı ruhumuzu alıp Allah'a zaten teslim edecekler. Ama eğer biz bunu dünya hayatını yaşarken gerçekleştirirsek, iki büyük mükafata nail oluyoruz. Birincisi, bu 7-8 aylık ruhumuzun Allah'a ulaşma döneminde dünyadaki en mutlu insanlardan biri oluyoruz. Manevi bir huzuru yaşıyoruz. Allah-u Teala bizimle şeytanın arasına onun hiçbir zaman aşamayacağı öyle bir engel koyuyor ki ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız güne kadar şeytan bize hiçbir şekilde tesir etmek imkanının sahibi olmuyor. Peki ulaştığımız zaman ne oluyor? Ulaştığımız zaman 7 tane gök katını ruhumuz aşmış oluyor. Allah'ın zatına ulaşmış oluyor. Ama ulaşırken vücuda gelen olaylara bakalım. Nefsimiz teskiye oluyor. Yani nefsimizin kalbi %100 afetlerle doluyken, öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar gibi 19 grup afetle doluyken nefsimizin kalbi %100 doluyken, bu %100 afetlerin oranı %49'a düşüyor. Yarıdan daha fazla azalıyor nefsimizin kalbindeki afetler. Bu bir mutluluk vesilesidir. İnsanı mutsuz kılan afetlerin o kişi arasında üzerindeki hakimiyetidir. Afetler bir insana ne kadar hakimse o kişi o kadar mutsuzdur. Hasletler bir insana ne kadar hakimse o kişi o kadar mutludur. İşte Allah'a ulaşmayı diledikten Allah'a ulaştığımız noktaya kadar kişinin nefsindeki afetler giderek azalır, azalır, azalır ve yarı yarıya azalacağı bir noktada ruh Allah'a ulaşır. Birincisi, nefsimizin afetlerinin açık bir şekilde yarıdan daha fazla azalmasıdır. İkincisi, ruhumuzun Allah'a doğru yaptığı bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmasıdır. Hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmak. Ya üçüncüsü? Üçüncüsü, mutluluğumuzun giderek artışıdır. Neden artıyor? Nefsimizin kalbindeki afetler, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek isteyen bir yapıya sahiptir. İşte böyle bir yapıda olan, yani insanı sadece huzursuz edecek olan, Allah'ın emirlerine karşı çıkan, yasak ettiklerini de yapmak istemeyen bir yapıya sahip olan nefsin afetlerinin azalması, her gök katında %7 azalması. Sadece azalmakta kalsa iyi ama ötesi var. Onların yerini ruhun fazıllarının alması. Böylece bir taraftan nefsimizin afetleri %7 azalırken her gök katında, diğer taraftan da o azalan yere ruhumuzun hasletlerinin aynı olan, aynı hüviyette olan, sadece mutluluğa dönük olarak bizlere Allah-u Teala tarafından nimet olarak verilen fazılların gelip yerleşmesi, kişiyi fazilet sahibi kılması. Ve bu devre içerisinde bu kişi 7 defa %7 fazıl birikimini gerçekleştiriyor.
Nefsinin kalbi her seferinde %7 daha nurla doluyor. Sonuçta nurlar nefsin kalbindeki afetlerin miktarını aşıyor. Buna paralel bir şekilde o kişinin mutluluğu birinci gök katını açtığı zaman %7 iken ikinci gök katında %14'e çıkıyor. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarında %49'a, %51'e kadar yükseliyor. Kişinin dünya mutluluğu yarıyı geçiyor. Yani kişi dünya hayatını yaşarken yarıdan fazla bir mutluluğu garanti ediyor, yaşamaya başlıyor. İşte böyle bir olay. Allah'ın kişinin dünya hayatını yaşarken o hayatın yarıdan daha fazlasını o kişiye mutluluk olarak yaşatması ve böyle bir şeyi kişinin 7-8 aylık devre içerisinde huzursuzluğu hiç yaşamadan devam ettirmesi Allah-u Teala'nın çok büyük bir nimeti, Allah'ın onu koruması altına alması yoluyla gerçekleştirdiği bir muhteşem sonuç. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dünya mutluluğunun yarısı %51'i ve cennetlerden üçüncü kat cennet. Allah'a ulaşmayı dilediniz, ölmek söz konusuysa birinci kat cennetin sahibisiniz. Mürşidinize tabi oldunuz, ondan sonra ölmek söz konusuysa kişi ikinci kat cennetin sahibi. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölmesi söz konusuysa kişi üçüncü kat cennetin sahibi. Ve eğer bu kişi bu hayatını devam ettirirse değiştirmeksizin şu günde o 2,5-3 saatlik zikrini gerçekleştirmesi halinde ibadetlerini mutlaka gerçekleştirecektir. Ve dünya mutluluğunun yarısını bir ömür boyu yaşayacaktır bu insan. Kıyametten sonra da gideceği yer 3. kat cennet olacaktır. Ne karşılığı? Bir hiç karşılığı, sadece bir dilek. Bu kişi Allah'a mülaki olmayı dilemiştir. O kadar. Geri kalan her şey ona Allah-u Teala tarafından mükafat olarak verilmiştir. Sadece o dileğinin karşılığı olarak o kişi 7-8 ay dünyadaki en mutlu insanlardan biri olarak dünya mutluluğunu yaşamıştır. Nefsinin kalbi %51 nurlarla dolmuştur. Ve öldüğü zaman bu kişi kıyametten sonra üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı, bir tek talep karşılığı. Bu kişi Allah'a mülaki olmayı dilemiştir ve Allah onu kendisine ulaştırmıştır. Ulaştırırken geçen devrede dünyadaki en mutlu insanlardan biri olmuştur kişi o 7-8 aylık devrede. Ve eğer bu pozisyonu değiştirmezse, günde o 3 saatlik zikrini devam ettirebilirse, bir ömür boyu dünya mutluluğun yarısı onundur. Öldükten sonra da gideceği yer mutlaka 3. kat cennettir. İşte bu Allah-u Teala'nın büyük bir lütfu değil midir sevgili kardeşlerim? Ne karşılığı elde etti kişi bunu? Sadece bir dilek. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Diyorlar ki kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmazmış. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırırmış. Ben de böyle olmasını diliyorum Yüce Allah'ım. Benim de ruhumu sana ulaştır. Sevgili kardeşlerim, sizler bu işin ilmini yapanlarsınız. Neye dayalı olduğunu, hangi ayetlere dayalı olarak bunun gerçekleştiğini sizler biliyorsunuz. Ama başkaları bilmiyorlar. Onların da bu mutluluğu yaşamaları için onlara yardımcı olmalısınız. Allah'ın bu güzelliklerini
Çevrenizdeki herkese anlatmaya çalışmalısınız. Laf aramızda anlatırken de sakın ukalalık etmeyin. Öyle yapmayacağınızı biliyoruz ama şakadan takılıyoruz size. Sevgili kardeşlerim, gerçekten onlar bilmiyorlar. Bunda da hatalı değiller. Çünkü öğrendikleri ilim onlara öğreten hocaların inhisarındadır. Onlar da sizin aldığınız ilmi almadan o hedeflere ulaştılar, öğretim üyesi oldular. Bir ilim öğrendiler. Ama o ilim onları cehennemden kurtarabilecek olan bir nitelikte değil. Allah-u Teala'nın onları da bütün cehenneme doğru yol alan bu milyonlarca insanı da bu hakikatleri öğrenerek Allah'ın yoluna girmelerini sağlamasını ve ruhlarını, en az ruhlarını Allah'a teslim etmelerini sağlamasını icabımızdan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me-as-salavat.

Ciao a te. الفاتحة مع السلامة اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz sevmek. Allah Teala buyuruyor ki nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz. Allah Teala'nın katında en güzel duygu sevmektir. Yücelik sevmektedir. O Allah ki yaratan Allah sahasıyla her şeyin en yücesidir. O en çok sevendir. Sizler Allah'ı ne kadar severseniz, onun tarafından

hangi açıdan olaya bakarsanız, o açıdan aynada kendinizi görürsünüz. Sevmenin karşılığı sevilmektir. Nefret etmenin karşılığı nefret edilmektir. Öyleyse yol bir değil mi sevgili kardeşlerim? Sadece bir tek yol var. Seveceğiz. Sevmek asli unsurdur. İnsanları sevmekten geçer her şey. En güzeli odur, sevmektir. Hepiniz için sevme müessesesi Allah'ın temel emridir. Çünkü o hepinizin sevilmesini ister. Sevdikçe sevilirsiniz. Sevildikçe daha çok seversiniz. Nefret eden insanlara dikkatle bakın. Hepsi mutsuzdur. Hiçbirisi nefretle hiç kimse mutluluğu yaşayamaz. Mutluluğun yaşanabilmesi mutlak olarak sevgiye bağlıdır. Sadece seven insanlar mutlu olabilir. Mutluluk sevginin yavrusudur. Mutluluk sevgiyi doğurur. Mutlu insanlar severler. Seven insanlar mutlu olurlar. Mutlu olan insan daha çok sever. Daha çok seven daha çok sevinir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. O hepinizi çok seviyor. Bütün sevgisiyle size bakıyor. O sevginin ışığında görüyor hepinizi. Allah Teala sevmeyen ve bu sebeple sevilmeyen insanlara sadece acır. Ama kanunlarını koymuştur. Önerilerini biz insanlara ulaştırmıştır. Ne yapmamız lazım geldiği Kur'an'da açıkça yazılıdır. O standartlarda kendimizi ne kadar Allah'a yaklaştırırsak, o kadar Allah da bize yaklaşır. Biz Allah'ı ne kadar seversek, onun çok katlı bir karşılığı Allah'ta da vardır. Bu rakam en az 1'e 10'la başlar. Nasıl Allah Teala'nın derece sistemi 1'e 10 iken 1'e 700'e kadar çıkabiliyor. İşte Allah'ın sevgisi de böyledir. Herkese karşı olan sevgisi hep 1'e 10 hüviyetinde devam eder. Bir insan Allah'ı bir kat mı seviyor, Allah onu 10 kat sever. Fakat kişi tasavvuf yolunda yüceldikçe ruhunu, etini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ettikçe Allah'a karşı sevgisi de bu yücelmeye paralel olarak mutlaka artar. Allah'a yaklaşmanın insana verdiği huzur ve mutluluk onun kademelerinde yükseldikçe devamlı artar. Bu Allah sevgisine dayalı bir

olaydır. Allah sevgisi artar. Onlara bağlı olarak değerleri de artar. Ve artan bu dizayn içerisinde Allah-u Teala'nın da bize karşı olan sevgisi biri ondan, biri yüze, biri 200'e, 300'e, 400'e, 500'e, 600'e ve 700'e kadar yükselir. Daha öteye geçer mi? Özel kişilerde geçer. Sevgili kardeşlerim, o özel kişiler Allah'ın nebileridir. O özel kişiler Allah'ın resulleridir. Onlar doğmadan evvel seçilirler ve en çok sevilirler. Peki Allah Teala onları sever de diğerlerini sevmez mi? Herkese karşı sevgi kucağını açmıştır. İnsanlar kötülük yapsalar da Allah onları sever. Ve onlara acır. Ama kanununu koymuştur. İnsanoğlu aklını başına toplayıp da o kanunlara uygun hareket etmezse, o zaman gideceği yer cehennemdir. İşte Allah Teala insanlara olan o derin sevgisiyle öyle büyük kolaylıklar getirmiştir ki insanoğluna özgü. Diyor ki sen mutlu olmak istiyorsun öyle değil mi? Böyle bir sual size sorulsa Allah Teala tarafından ne cevap verirsiniz? Evet dersiniz, gerçekten mutlu olmak istiyorum. İşte mutlu olmak isteyen insana Allah Teala öyle imkanlar vermiş ki bir hiç karşılığı her şeyi vermiş. Diyor ki Allah Teala pekala, madem ki mutlu olmak istiyorsun, ben senden bir şey istiyorum. Bu mutluluğu sana vermek için bir tek şey istiyorum. Bir dilekte bulunacaksın bana. Diyeceksin ki, ey yüce Allah'ım, ben sana ulaşmayı diliyorum. Ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Hayattayken. İşte böyle bir dilek. Bu dileğin karşılığında dünya mutluluğunun yarısını Allah-u Teala'dan alabilirsiniz. Bu dileğin karşılığında üçüncü kat cenneti Allah-u Teala'dan alabilirsiniz, garanti edebilirsiniz. Eğer Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilediğinizden itibaren yedi sekiz aylık bir ömre sahipse insanoğlu o zaman bunu mutlaka gerçekleştirir. Çünkü onun Allah'a ulaşmayı dilemesi birinci kat cenneti elde etmesidir. Kim Allah'a mülaki olmayı diler de, kalpten bir dilek diler de, sonra ölürse hiçbir şey yapamadan, bu kişi sadece
Allah'a ulaşmayı dilediği için onun günahları örtülmüştür. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ey amin olanlar, iman edenler, Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a tek başına inanmanız sizi cehennemden kurtaramaz. Allah'a karşı takva sahibi olun." Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Çünkü Allah'a ruhunuzu hayattayken ulaştırmayı dilemedikçe takva sahibi olamazsınız. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin." Allah'a yönel, yani ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı Allah Teala'dan dile. Ve böylece takva sahibi ol. Ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle oyalanır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayndır. Bir hiç karşılığı sizi cehennemden kurtarmak için Allah Teala sebep icat etmiş. Bir tek dilek diyor. Bir tek dileğiniz yeter. Kim öyle bir dilekte bulunursa, bana ulaşmayı dilerse, o zaman ben onu kendime mutlaka ulaştırırım diyor Allah Teala. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü. Allah dilediğini kendisine seçer. Yani insanların %90'dan fazlasını kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve yehdi ulaştırır, hidayet eder. İleyhi ona, kendisine, men o kişiyi yunib. Münib olan kişiyi, enibi olan kişiyi, münibine olan kişiyi kendisine ulaştırır. Münib olmak, yunib kelimesi de, münib kelimesi de, münibine kelimesi de, enibi kelimesi de, hepsi aynı kökten gelir. Yönelmek manasındadır. Kim Allah'a yönelirse, yani Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Böyle diyor, böyle yapar. İşte Allah'a yönelen kişiyi Allah'ın kendisine ulaştıracağına dair ikinci bir ayet. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki: Allah dalalette olanları bırakır.
Onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Demek ki dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse dilemesi yeterlidir. Allah o kişiyi kendisine ulaştırır. Peki ne olur yani? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilememiş ya da dilemiş. Son derece basit. Dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer, dilemeyen kişi de mutlaka cehenneme girer. Cehenneme mi girer? Neden? Allah Teala diyor ki, kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi, onların amelleri boşa gider diyor. İşte bir insanın böyle bir dileğin sahibi olmaması onun mahvına sebebiyet verir. Onun amelleri boşa gider. Amelleri boşa giden insanınsa gideceği yer elbette cehennemdir. Öyleyse terazinin iki tarafına bakıyoruz. Bir tarafında Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar var. Sol tarafta Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar var. Dilemedikleri için amelleri boşa gider. Boşa gidince de gidecekleri yer mutlak olarak cehennemdir. Alternatifi yok. Mutlaka cehenneme gider. Dileyen insanlar, ikinci taraf terazinin diğer kefesi, diledikleri için gidecekleri yer mutlaka, sadece diledikleri için gidecekleri yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilese, ertesi gün ölse onun gideceği yer cennettir. Neden ama o kişinin o kadar günahı var, nasıl gidermiş cennete? Çünkü Allah Teala açık bir şekilde diyor ki, kıyamet günü mizanlar konulur. Kimin günahları fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Kimin sevapları fazlaysa onun gideceği yer cennettir. Müminin 102 ve 103. Tamam. Gerçekten bir insanın cennete gitmesi için sevaplarının fazla olması lazım. Cehenneme gitmesi için günahlarının fazla olması lazım. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerin neden günahları fazla? Çünkü Allah Teala onların amellerini boşa çıkartıyor. Peki Allah'a mülaki olmayı dileyenlerin neden sevapları fazla? Çünkü Allah onların günahlarını örtüyor. Günahlarını yok ediyor. Sırf Allah'a mülaki olmayı diledi diye Allah onların günahlarını yok ediyor. Öyleyse böyle bir olayda Allah Teala'nın onların günahlarını affettiğini, örttüğünü görüyoruz. Günahları örtülürse kazandığı dereceler elbette günahlarından %100 mutlaka fazla olacak. O zaman gidecekleri yerde elbet Allah'ın cenneti olacak. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ı seven kişi Allah'a ulaşmayı diler. Seven sevdiğine koşar. Nefret eden nefret ettiğinden kaçar. İşte Allah'ın düşmanları, şeytan ve onun takımı Allah'ı sevmezler. Onların gideceği yer
cehennemdir. Biliyorsunuz ki zamanımızda bırakınız şeytanı sevmeyi, şeytana tapanlar var. O insanlar ne yaparlarsa yapsınlar, cehennemden kurtulamazlar. Sevgili kardeşlerim, bu kadar basit mi bir insanın dünya saadetini yaşaması ve mutlaka cennete girmesi? Evet. Bu kadar basit. Sadece bir dilek. Daha şöyle bir misal de verebilirsiniz konunun vahametini belirtmek sadedinde. Diyelim ki bir adam 80 yaşında ölüyor. 15 yaşında görevlerini anlatmışlar ona. Namaz kılacaksın demişler, oruç tutacaksın, zekat vereceksin, hacca gideceksin, kelime-i şehadete getireceksin. Ve kişi 15 yaşından itibaren İslam'ın 5 şartını 80 yaşına kadar aralıksız sürdürmüş. İslam'ın 5 şartını da tatbik etmiş. Ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Dilemediği için bu kişinin kazandığı bütün ameller, bütün dereceler örtülüyor. Geriye sadece günahları kalıyor. Bir tek sebeple Allah'a ulaşmayı dilemediği için. Allah'ı sevenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Seven sevdiğine koşacaktır. Koşacağı yer Allah olan kişi Allah'a koşacaktır. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştıracaktır. Belki ruhunu demek de tam oturmuyor yerine. Herkes öyle konuşur. Benim ruhum var, senin ruhun var der ama aslında o ruh bizlere ait değil sevgili kardeşlerim. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ve nefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Öyleyse içimizde bir ruh var idi diyelim bizim için. O ruh Allah'a ait. Eğer onu Allah'a ulaştırmadıysak hemen harekete geçmeliyiz. Ya Rabbi demeliyiz. Ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmak istiyorum. Ya da senin ruhunu sen onun sahibi olduğun cihetle sana ulaştırmak istiyorum. Neden o 80 yaşında ölen kişi 65 yıl ibadet etmesine rağmen İslam'ın 5 şartıyla cehenneme gidiyor? Çünkü amelleri boşa gidiyor. Kişi Allah'a mülaki olmayı dilemezse onun amelleri boşa gider. Peki o diğeri Allah'a ulaşmayı dilemiş, hiç ibadeti yok. Ertesi günde ölmüş. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir, hiç ibadeti yoktur. Allah'a sağlam bir inançla inandığı için ve Allah Teala'nın ayetini görünce ben mutlaka bunu gerçekleştirmeyeyim, gerçekleştirmeliyim diye düşünerek Allah Teala'ya kalpten bir dilekte bulunmuştur. Ruhunu gerçekten Allah'a ulaştırmayı dilemiştir. Elbette Allah Teala kimin gerçekten dilediğini, kimin dilemediğini en iyi bilendir. Bu sebeple kalpten bir dilek diyor Allah Teala. Şimdi böyle bir dizayn söz konusuysa bu nasıl bu adam Allah'ın cennetine gider ki? Hiç ibadeti yok. Sadece bir tek dileği var, girer. Çünkü
Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre Allah onun günahlarını örter. İşte cennete girmenin bu kadar kolay, bu kadar basit bir standardı var sevgili kardeşlerim. Böyle bir dizaynda hepiniz için Allah Teala'nın yardımcı olmasını dileriz. Biliyoruz ki siz sevgili kardeşlerimiz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ama ya dilemeyen milyarlarca insan sadece böyle bir kavramın Kur'an'da mevcut olduğunu ve bütün sahabenin bunu gerçekleştirdiğini, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin cehenneme gireceğinden haberleri olmadığı için o insanlar ne yazık ki kurtuluşa ulaşamazlar. Onlar İslam'ın 5 şartını öğrenmişler. İslam'ın 5 şartını yaşayan cennete girer, yaşayamayan cennete giremez derler. Aslında öyle de demezler. Daha da değişik bir ifadeleri var. İslam'ın 5 şartını yerine getiren de günahları sebebiyle önce cehenneme gidecektir. Allah-u Teala onu birazcık orada hafifçe kavurduktan sonra, biraz azap ettikten sonra oradan çıkarıp cennetini alacaktır zannederler. Bu hayallerle yaşayanlar varsa şu anda bizi dinleyenler arasında, onlar da bilsinler ki bir insan cehenneme girdikten sonra hiçbir şekilde cehennemden çıkması mümkün değildir. O kişinin cennete girmesi de mümkün değildir. Çünkü cennet o öyle bir insanlar için, cehenneme gidecek herkes için sadece bir görüntüdür. Allah-u Teala insanoğlunu öyle bir hüviyette, öyle bir vasıfta yaratmıştır ki, öyle bir özellikle yaratmıştır ki, kimin günahları sevaplarından fazlaysa, Allah-u Teala'nın sisteminde o kişinin vücudu sadece cehennem için fizik vücuttur. Ve ezelden ebede kadar cehennemde kalacaktır. Cehennemin ve cennetin gökleri çatlayıncaya kadar sonsuz zamanlarında cehennemde kalacaktır. Kimin de sevapları günahlarından fazlaysa Allah insan vücudunu o özellikle yaratmıştır ki o kişiye de sadece cennet kendi hüviyetindedir. Cehennem o kişi için bir görüntüdür sadece. Öyle bir insan bu sebeple cehennemin içine girer, uçarak bütün cehennem katlarını dolaşır ama ne sıcağı hisseder ne de herhangi bir şeye dokunabilir. Bu sebeple cehennemin duvarları şeffaf duvarlarından o uçarak girer içeri. Ona hiçbir şey, o bir görüntü olduğu için bir engel teşkil etmez. Bütün cehennemi dolaşır ve de çıktığı zaman da oradaki sıcak, alevler, zebaniler onun için sadece bir görüntüdür. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki sizler bu hakikatleri bilenlersiniz.
hepinizin en güzele ulaşmasını diliyoruz Allah-u Teala'dan. Sevgili kardeşlerim, Allah için olun, Allah için yaşayın ve de her şeyinizi en güzel standartlarda böylece dizayn edin. Biliyoruz ki sizler Mihir Vakfı'nın değerli mensupları, hepiniz Allah'a ulaşmayı dileyerek birinci engeli bütünüyle ortadan kaldıranlarsınız. Ama dünya bilmiyor ki. İşte ağır göreviniz burada başlıyor. Herkese bu hakikatleri söylemekle hepiniz yükümlüsünüz. Ama söylemekten söylemeye fark var. Kardeşlerimizin küçük bir kısmı da olsa yanlış bir şekilde insanlara yaklaşıyorlar. Siz dininizi bilmezsiniz. Dini biz biliriz. Biz size dininizi öğretmeye geldik gibi kelimelerle böyle söylemeseler de tavırlarından, hallerinden bu neticeler çıkan kardeşlerimiz var. Tebliğ yapıyorlar. Tebliğleri insanları sadece bizden uzaklaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, öyle olur mu? Nerede kaldı sizin tevazuunuz, alçak gönüllülüğünüz? Allah için olmanın temelinde bu yok mu sevgili kardeşlerim, tevazu? İnsanlarla konuşurken onlara kendinizi sevdirmek gereğini duymuyorsanız, o zaman nasıl olur da bizim saflarımızda zannedebilirsiniz kendinizi? Biz size öyle mi öğretiyoruz? İnsanları seviniz diyoruz. Nefret ettirmeyiniz diyoruz. Sevdiriniz diyoruz. Bütün güzellikleri o insanlara anlatın diyoruz. Bir insanları anlatmak ve tevazu içerisinde anlatarak onlara anlattığı hususları sevdirerek kabul ettirmek var. Bir de insanlara onların cehlini yüzlerine vurarak, sen alimsin ama bak Kur'an hakikatlerinden haberin yok tavırları içerisinde, insanlara hadlerini bildirerek tebliğ yapan kardeşlerimiz var. O zaman başarı kazanamazsınız ki sevgili kardeşlerim. İnsanları cennete çağırmanız, tavrınız ve haliniz sebebiyle onların sizi reddetmelerine sebebiyet verir. Ve onlar da şöyle düşünürler. Gerçekten bu insanlar cenneti hak etmiş olsalardı herhalde bu kadar insana tepeden bakmazlardı. Allah onlara tevazuyu mutlaka öğretirdi diye düşünürler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nerede mütekebbir bir insan görürseniz orada problem vardır. Siz tevazu içinde olacaksınız. İnsanlara Allah'a ulaşmayı dilemeyi söyleyeceksiniz ve onları bunu sevdirmeye çalışacaksınız. Onları bir hedefe yönlendirirken zorlamayacaksınız. Ukalalık etmeyeceksiniz.
bilgiçlik taslamayacaksınız. İnsanlara öyle bir görüntüyü asla vermemelisiniz. Niçin yapıyorsunuz bu tebliği sevgili kardeşlerim, bir düşünün. Allah için değil mi? Onlara Allah'ı sevdirmek için değil mi? Allah'ı sevdiğini ve Allah'a ulaşmayı dilediğini iddia eden birisinin davranışları hiç de sevecen değilse, bu nasıl Allah'ı sevmek diye düşünmeyecekler midir? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, son sözümüz odur ki, insanlara güzellikle yaklaşın. Onları sevdiğinizi belli edin. O sevgi halesi içinde onlara Allah'a ulaşmayı dilemenin bir kurtarıcı faktör olduğunu anlatmaya çalışın. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikteyiz. Bu konuşmamızla yeni bir dizayna başladık sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlere her konuşmamızda Kur'an kavramlarını vereceğiz tamamlanana kadar. Tamamlandığı zaman Kur'an'daki insanların ıttılağına sunması lazım gelen kavramlar verilmiş olacak. Bunun bir numarası abd olmak, Allah'a kul olmak. Bu akşam sizlere Allah'a kul olmayı takdim ediyoruz. Ve bu dizi bu standartlarda ayrı ayrı kavramları her konuşmamızda yeni bir kavrama dokunarak devam ettireceğiz kavramlar tamamlanana kadar. Öyleyse ilk konumuza giriyoruz. Abd olmak, Allah'a kul olmak, kulluk müessesesi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i 7 rakamıyla teçhiz etmiş, cihazlandırmış ve kul olmak da 7 safhalık bir müessese, bir kurulu düzen olarak çıkıyor karşımıza. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci kulluklar. Her biri Kur'an-ı Kerim'de ayrı bir ayet-i kerimeyle ifade buyurulmuş. Hepsi 28 basamaklık İslam merdiveninin tam uyumu içerisinde aşağıdan yukarıya doğru devam ediyor. Allah'a kul olmanın başlangıcı 1. Kulluk Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki: "Vellezîne iştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumül büşrâ fe beşir ibâdî." Sahabeden bahsediyor Allah Teala. Onlar tâgûta kul idiler. Sonra tağuta kul olmaktan iştinab ettiler. Kaçındılar, kendini kurtardılar. Ne yapmışlar da kurtulmuşlar? Allah'a ulaşmayı dilediler ve şeytana kul olmaktan kurtuldular buyuruyor Allah Teala. Onlar Allah'a mülaki olmayı ruhlarına hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilediler ve böylece şeytanın kulu iken Allah'ın kulu oldular, Allah'a kul oldular. Şeytana kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar ve kendilerini kurtardılar. Öyleyse böyle bir dizaynda ne olduklarına bakıyoruz. Niçin şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar, tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ne diyor Allah Teala bu konu için? Ve enibü ilallah diyor. Allah'a münib oldular. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. İnsanları cehennemden kurtaracak olan, cennete mutlaka ulaştıracak olan, kainatın en kolay işlevi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemek insanı mutlaka cehennemden kurtarır. Tağuta kul iken, insan ve cin şeytanların kulu iken
Allah'ın kulu yapar. İşte sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmadan evvel en kötü işlevleri yapan bir topluluktu. Her nevi cinayet onlardaydı. Kabileler arasında asırlardan beri devam eden korkunç bir kan davası vardı. Bütün kabileler diğerlerinden birilerini mutlaka öldürmüşlerdi. Ve kesintisiz bir öldürme işlemi katliam devam ediyordu aralarında. Kervanları soyuyorlardı. Hırsızlık, katil, hele en kötü tarafları sevgili kardeşlerim, yeni doğan kız çocuklarını diri diri mezara gömüyorlardı. İşte o insanlar, o korkunç insanlar, o katiller sahabe oldular Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olarak. Ve dünyadaki en muhteşem insanlar oldular. Allah'a en yakın insanlar oldular. Allah'ın son peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin emrine girdiler. Tabiyetine girdiler. İşte onlardan bahsediyor Allah Teala. Onların birinci kulluklarını ilk defa kul oluşlarını anlatıyor. Vellezîne eştenebu tâgûte en yâbuduhâ ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ febeşir ibâdî. Onlar diyor sahabe için tağuta kul idiler. Tağutun kuluydular. İnsan şeytanların ve cin şeytanların emrindeydiler. Sonra Allah'a mülaki olmayı dilediler diyor. Allah'a yöneldiler. Allah'a münip oldular. Ve Allah Teala diyor ki kullarımı müjdele diyor. Onlar tağuta kul olmaktan kurtuldular. Allah'a kul oldular, Allah'a yöneldiler. Kullarımı müjdele yani. Benim kulum oldular diyor Allah Teala sahabe için. Onlar tağutun kullarıydı. Şimdi diyor benim kulum oldular diyor. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele. Bu abd olmanın, kul olmanın birinci safhası. Sonra ne olur? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mürşidine ulaşacaktır. Evvela Allah Teala onda değişiklikler yapacaktır. İrşat makamını irşat makamı olarak görmeyen gözlerine irşat makamını irşat makamı olarak gösterecektir. Onun söylediklerini herhangi bir kişinin sözlerinden ayıramayan kişilere öyle bir idrak hassası verecek ki onlar bunun bir mürşit tarafından söylendiğini idrak edeceklerdir. Onu İrşat makamı olarak görmeye başlayacaklardır. Sözlerini kalplerine indireceklerdir. Allah Teala kalplerine huşu koyacaktır. İdrak meselesini arttıracaktır. Anlayacaklardır ne söylediklerini. İşte böyle bir dizaynda neticede onlar da göreceklerdir ki mutlaka bir mürşide tabi olmak gerekiyor. Başka türlü İşleri huzur, itminan bulmayacaktır, tatmin olmayacaktır. Bir mürşide ulaşmak gereğini mutlak olarak Allah Teala onlara duyuracaktır. Ve onlar hacet namazını kılacaklardır. Allah'tan mürşitlerini soracaklardır. Ve mutlaka ulaşabilecekleri bir yerde bir mürşit veya bir mürşit vekili vardır. Allah Teala'nın gösterdiği mürşidin kendisi orada yoksa mutlaka bir vekiline ulaşacaklardır, kendilerine ulaşabilecekleri yerde. Ve tabi olacaklardır. İkinci kulluk, tabiyet kulluğudur. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor ki, Refi'ut derecatü zül arşı. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan kim o? Allah. Yulkir ruha. Bir ruh ilka eder, ulaştırır. Min emrihi emrinden. Ala men yeşaü dilediği kişinin üzerine. Min ibadihi kullarından. Liyunzire yevmet talak. Onları inzar etmek için. Yani onlara açıklamak için, ihtar etmek için. Neyi?
Yevmi talakı. Allah'a mülaki olma gününü. Allah'a mülaki olma gününün geldiğini. Allah Teala Mümin Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde diyor ki: Bu söylediği şey onların başlarının üzerine bir ruh gönderir diyor Allah Teala. İşte bu mürşidin ruhudur. Onlara yevmit talakı Allah'a mülaki olma gününün geldiğini. Gelen Allah'ın katından gelen ruh diyor ki o kişinin muhtevasında olan ruha neden kişinin muhtevasında olan diyoruz? Çünkü kim doğarsa doğduğu anda Allah Teala o kişiye ruhundan üfürür. Secde suresi 9. ayet-i kerime ve nefaha fihi ruhihi diyor Allah Teala. Ben diyor Allah Teala onun içine insanın içine ruhumdan üfürdüm. Biliyorsunuz ki bir insan bir fizik ceset bir de nefsten oluşmuştu. Ama Allah Teala insanın içine ruh üfleyerek bir üçlü haline getirdi onu. Fizik vücut, nefs ve ruhtan oluşan bir üçlü. Bu son derece önemli bir konu. Çünkü nefs baştan aşağı %100 afetlerle doludur. Ruh da baştan aşağı hasletlerle doludur. İşte Allah Teala'nın nefsten ve vücuttan oluşturduğu insana sadece afetlerle dolu olan nefsin tam zıttı olan tamamen hasletlerle donatılmış bir ruhu üfürüyor. Kendi ruhundan üfürüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın ruhunu üfürmesi söz konusu. Ne olur? Allah Teala üfürdüğü ruhu geri ister. Allah Teala bunu üzerimize farz kılmış. Diyor ki: "İrci'i ila Rabbiki ey ruh, Rabbine geri dön." Geri dönerek Rabbine ulaş. Allah Teala ruhun Allah'a geri dönmesini üzerine farz kılmış. Müzemmil 8'de Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebdila diyor. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor Allah Teala. Her şeyden kesilerek Rabbine geri dön. Dünyada yaşarken Rabbine ruhunu mutlaka ulaştırmalısın diyor Allah Teala. İşte ruhun Allah'a ulaşabilmesi için bu ikinci kulluktaki olayın cereyan etmesi lazım. Başımızın üzerine mürşidimize tabi olduğumuz zaman devrin imamının gelmesi ve bizim ruhumuza senin Allah'a mülaki olma günün geldi, Rabbine geri dön demesi lazım. Bu olay gerçekleşiyor ikinci safhada ve ruh vücudumuzdan ayrılıyor. Ayrılınca ne oluyor? Ruh Allah'a doğru 7 katlık bir yolculuğa çıkıyor. 28 basamaklık merdivenin üçüncü kademesinde, birinci kademede insanlar olayları yaşar. İkinci kademede olayları yaşayanlar senede birkaç defa musibetlerle imtihan olunurlar. Üçüncü kademede Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar onların arasından ayrılırlar.
O noktadan itibaren o kişiler Allah'ın cennetine ehildir. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dilemeyenler için ne yazık ki cehennem kesindir. Ve bunun için ruhun Allah'a ulaşması için kişinin mutlaka mürşidine ulaşması gerekir. Allah Teala evvela ona o olgunluğu verecektir. Kalbine ulaşacaktır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirecektir. Göğsünü şerh edecektir, yaracaktır. Göğsünden kalbine nur yolu açacaktır. Evvela kalbine %2 rahmet nuru gönderecektir. O kişinin zikir yapmaya başlaması üzerine. Fazlalar da gelecektir ama onlar kalpte yer bulamazlar kendilerine. Henüz iman kelimesi yazılmadığı için. Ve kişinin kalbine Allah iman kelimesini yazacaktır. Yazdığı zaman yeni bir safha başlayacaktır. Allah'ın kalbe yazdığı iman kelimesi, Allah'ın katından bundan sonra gelecek olan rahmet, fazl ve salavat nurlarının fazıllarına duyarlı olacaktır. Kalbe gelen bütün fazılları, nefsin kalbi karşıt manyetik alanın sahibi olduğu için kendisine çekecek ve biriktirmeye başlayacaktır. Öylece bu noktadan itibaren kişinin nefsinin kalbinde %7 fazıllar birikmeye başlayacaktır. Nefsi emare birinci gök katına ulaştıracaktır ruhu. Nefsin kalbinde %2 nurlanmayı ifade eder. %7. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levvame kişinin ruhunun ikinci gök katına yükselmesini ifade eder. Nefs-i mülhime de Allah'tan ilham almaya başlanan noktada kişinin kalbine %7 daha nur birikimi gerçekleşmiştir. Ruh üçüncü gök katına ulaşır. Dördüncü gök katına ulaşması nefsi mutmainnededir. Kişi doyuma ulaşır nefsinin kalbi. Beşinci kademede Allah'tan razı olur. Altıncı kademede Allah da ondan razı olur. Birincinin adı radiye, ikincinin adı mardiyedir. Ve son kademe yedinci kat Allah'a vasıl olma kademesi, tezkiye kademesidir. Nefsin kalbiyle alakalı bir kavram. Nefsin kalbinde 7 defa %7 nur birikimi %49 eder. İki de bunlar fazıl birikimidir. 7 defa %7 nur birikimi ruhun yolculuğunun temelini teşkil eder. Başlangıçtaki %2 nur birikimi ise kişiyi nefsinin kalbini %50'den fazla nurlarla donattığı için tezkiyeye ulaştırır. Nefsi tezkiye olmuştur. Yani nefsinin kalbindeki durum %51 nur birikimi o kişinin nefsinde gerçekleşmiştir. Sıfırdan %51'e ulaşmıştır Allah-u Teala'nın nurları. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada ruh Allah'a ulaşmıştır ve kişi üçüncü kademe kulluğun sahibi olmuştur. İşte Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetleri bu olguyu tam olarak veriyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyeh Fethuli fi ibadi ve tuli cenneti. Ey mutmain olan nefs yani emmare, levvame, mülhime kademelerini geçmiş üç kademeyi, üç kat yükselmiş, dördüncü kat mutmainneye ulaşmış, mutmain olmuş, doyuma ulaşmış. Allah'tan razı ol diyor nefse ve Allah'ın rızasını kazan diyor. Radiye ve mardiye kademeleri veriyor. Beşinci ve altıncı kademeleri veriyor. Ve ruha sesleniyor. İrci'i ila rabbiki. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ve sonucu söylüyor. Fethuli fi ibadi. Fizik vücuda kullarımın arasına gir diyor. Fizik vücut
Ne zaman kişi nefsini tezkiye eder de ruhunu Allah'a ulaştırırsa, fizik vücut o zaman Allah'a kul olur. O noktaya kadar Allah Teala'nın kişi sureta kuludur. Asli kulluk ancak ruhun Allah'a ulaştırılmasıyla devreye girer. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu fizik vücudun Allah'a kul olmasını ifade eder.

Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen de Allah'ın kuludur. Mürşidine tabi olan kişi de Allah'ın kuludur. Birincisi üçüncü basamakta, ikincisi 14. basamakta tahakkuk eder. Ama kişinin gerçek anlamda Allah'a kul olabilmesi, üçüncü kullukta gerçekleşir. Ruh Allah'a ulaşır ve o zaman fizik vücut Allah'a kul olur. Çünkü nefsi Allah-u Teala'nın hitabı, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan ve Allah'a böylece ruhunu ulaştırmayı gerçekleştir. Ve bu noktada fizik vücudunda Allah'a kul olması söz konusu oluyor. Ruh Allah-u Teala'ya ulaştığı zaman Allah-u Teala üçüncü kulluğu gerçekleştiriyor. Evvela Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kişi birinci kulluk.

ومن الناس الدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. Davarlardan, yürüyen hayvanlardan da çeşitli renkte olanlar vardır. Ve insanlardan innema yahşallâhe min ibâdihil ulemâ'u. Ama ancak Allah'ın kullarından ulema vardır, alimler. Onlar Allah'a karşı huşu duyarlar. İnnemâ yahşallâhi min ibâdihil ulemâ'i. İnnemâ muhakkak ki vardır. Yahşallâhe, Allah'a huşu duyanlar. Min ibâdihi, Allah'ın kullarından. El ulemâ'i, alimler. İnnallâhe azizün gafur. Allah muhakkak ki azizdir ve gafurdur. Burada Allah Teala dördüncü kuluktan bahsediyor. Bu fizik vücudun tesliminin huşusudur. Allah'ın katındaki ulema, fizik vücudunu teslim eden kişi yeni bir safhaya ulaşmıştır. Günde 18 saatten fazla zikretmektedir. Nefsinin kalbi %80'den fazla nurla dolmuştur. Artık ullelbap olmak için fazla bir şey kalmamıştır sıkıntısı. Önemli olan dik yokuşu tırmanmıştır kişi. Bu sebeple dördüncü kulağa ehil oluyor böyle bir insan. Beşinci kulluk İsra suresinin 3. ayet-i kerimesinde ifade edilmiş. Burada nefsin teslimi söz konusu. Allah Teala diyor ki İsra işte zürriyete men hamelna me'anuh. Nuh'la birlikte taşıdıklarımızın zürriyeti, yani onların soyunda olanlar. İnnehu muhakkak ki o kâne abden şekûra. Muhakkak ki o Nuh Allah'a şükreden bir kul idi. Allah'a kulumun beşinci kademesinde Allah Teala'ya şükretmek o kişinin kulluğunu ifade ediyor. Ne yapmış kişi? Üçüncü kullukta ruhunu Allah'a teslim etmiş. Dördüncü kullukta şuya ulaşmış kişi. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kulluk. Mürşide ulaşıp tabiyet ikinci kulluk. Ruhu Allah'a ulaştırmak üçüncü kulluk. Fizik vücudu teslim etmek dördüncü kulluk. Ama Allah'a şükretmenin üst boyuta ulaşması nefsin de teslimini içeriyor. Burası ihlas makamı. Burası ullelvab makamı. Kimdir ullelvab? Daimi zikrin sahipleri. Her kademe Allah-u Teala tarafından bir yeni bir kulluğun safhası olarak ifade buyuruluyor.

Dice. Bu noktada o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmişti ve de Allah'a fizik vücudu abd olmuştu. Böyle bir muhtevada kişinin nefsinin kalbi %80'den fazla nurla dolmuştur. Dik yokuşu aşmıştır. Güç olan teslimi gerçekleştirmiştir. Güç, en güç olan işi tamamladığı için Allah-u Teala'ya şükrü büyük ölçüde artmıştır. Bundan sonra kişinin ulaşacağı yer daimi zikirdir. Daimi zikrin sahipleri Ulu'l-Elbab adını alıyor. Allah Teala diyor ki Âl-i İmran 190 ve 191'de Li ulul-elbab yezkurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. İşte onlar benim ulul-elbab kullarımdır diyor Allah Teala. Burada daimi zikrin sahibi olmak söz konusu. Kim daimi zikrin sahibi ise o ulul-elbab olmuştur. Yedi özelliğinde sahibi olmuştur. Bir, kişi daimi zikrin sahibidir. İki, bu sebeple nefsin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Çünkü afet var olduğu sürece o afetler %7, %7, %7 yok olmuş kişinin nefsinden kalbinden zikrini arttırdıkça. Daimi zikre ulaşınca nefsin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. Afetlerin tekrar kalbe girip yerleşmesi artık imkansızdır. Çünkü kalp Allah'ın nurlarıyla %2 rahmet nuru, %98 fazıl nuruyla tamamen dolmuştur. İse bu nokta o kişinin nefsinin kalbinin tamamen nurlara dolmasını ifade eder. Bu kademede o kişiye Allah-u Teala 7 tane yer katını yani 7 tane cehennemi gösterir. Buna ilaveten zemin katta gene Ulul Elbab makamında gösterilir. Zemin kattaki ana dergah. Allah'a doğru ruhların yaptığı seyri sülukun, yolculuğun dergahı ana dergahtır. O dergah da gösterilir. Demek ki yedi tane yer katı yani yedi tane cehennem ve zemin kat burada Ulul Elbab makamında gösterilir. Bu tamamlandıktan sonra kişinin artık daimi zikirdedir zaten. Bir noktaya ulaşması lazım. İşte o ulaştığı nokta ihlas makamıdır. Bütün sahabe ihlas makamına ulaşmıştı. Allah Teala Bakara 139'da diyor ki: Onlara deyin ki o kafirlere ve şirktekilere, müşriklere deyin ki Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Nahnu lehu muhlisun. Muhakkak ki biz ona karşı muhlisleriz. Onun için muhlisleriz. İhlas makamı son makam olan salah makamından bir evvelki makamdır.
Burada kişinin özelliği Allah-u Teala'nın onu tövbe-i nasuha davet etmesidir. Altıncı kulluğun özelliği tövbe-i nasuh sahibi olmasıdır kişinin. Beşinci katın özelliği kişinin daimi zikre ulaşmasıdır. Dördüncü katın özelliği kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim etmesidir. Üçüncü katın özelliği kişinin ruhunu Allah'a teslim etmesidir. İkinci katın özelliği kişinin irşat makamına ona tabi olarak teslim olmasıdır. Birinci katın özelliği zemin katın özelliği diyelim. O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Öyleyse bu muhtevada 7 tane gök katı söz konusudur. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa, müşriye tabiyet ikinci safa, üçüncü safada ruhun 7 tane gök katını aşması söz konusudur. Allah'ın zatına ulaşması söz konusudur. Bu ruhun teslimidir. Dördüncü safada fizik vücudun teslimi, beşinci safada nefsin teslimi vardır. Altıncı safada tövbe-i nasuh yaparak ihlas sahibi olmak, halis olmak söz konusudur. Muhlis, halis olan demek. Yani her türlü negatif muhtevadan arınmış manasına geliyor. Ve son makam, yedinci kulluk, kişinin salih makamına ulaşmasıyla tahakkuk eder. Burada kulluk müessesesi Enbiya Suresinin 105. ayet-i kerimesinde şöyle ifade ediyor. وَلَكَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الزِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يُورِسُهَا اِبَادِيَ السَّالِحُونَ وَلَكَدْ andolsun ki كَتَبْنَا biz yazdık diyor Allah-u Teala. فِي الزَّبُورِ زَبُورَ مِنْ بَعْدِ الزِّكْرِ zikirden sonra yani Tevrat'tan sonra biz Zebur'a yazdık diyor. Ennel arda muhakkak ki ardı dünyayı yurisuha varis kılacağız. İbadiye salihun. Salih kullarımıza. Öyleyse yedinci makam, yedinci kulluk salihlere aittir. Kimdir salih makamının sahibi? İhlas makamına Allah'a muhlis kul olarak sahip kılınmış, Allah'a nasuh tövbesiyle tövbe etmiş kişi ancak o salih makamının sahibi olabilir, salihlerden olabilir. Bunu gerçekleştirdikten sonra kişi salah makamında kademeleri aşacaktır. Birinci kademede, salah makamının birinci kademesinde o kişinin Allah-u Teala günahlarını ikinci defa örter. İkinci kademesinde ona salah nuru verir. Artık o kişinin başının üzerinde daire şeklinde bir nur oluşur. Bu o kişinin salihlerden olduğunu gösterir. Yani nefsini de Allah'a teslim etmiştir bu kişi. Önce ruhunu, sonra fizik vücudunu, sonra nefsini Allah'a teslim etmiştir. Ve bu noktada kişinin evvela günahları örtülür, sonra ona salah nuru verilir, sonra o örtülen günahları üçüncü kademede sevaba çevrilir. Dördüncü kademede Allah onun iradesini de teslim alır.
artık iradesi bağlanmıştır. O güne kadar daimi zikrin sahibi olan kişi artık daimi zikrin sahibi değildir. Bundan sonra iradesi olmadığı için onun zikir yapması söz konusu değildir. Daimi zikri kalbinde her an hisseder ama zikri yaptıran artık onun iradesi değildir. Külli irade devreye girmiş ve zikri o devam ettirmiştir. Onun için artık o bir zikir değildir. Bir tesbih hüviyetine girmiştir zikri kişinin. İşte bu, o kişinin bu hedefe varmasını ifade eder. İradesini de Allah'a teslim etmiştir. Ve Allah Teala ona irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamını teslim etmiştir. Bütün sahabe bildiğiniz gibi irşat makamının sahipleriydi. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. İster ensar olsun, ister muhacirin, hepsine tabi olunmuş. Tabi olunduğu cihette hepsi irşat makamının sahibi. Yani salah makamındaki 5. kademeye irade teslimine hepsi ulaşmışlar. Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a kul olma konusu birinci konumuz. Kur'an kavramlarından birinci konumuz Allah'a abd olmak, kul olmak burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

0: her devirde Allahü Teala ile veli kulları arasında hiçbir şer'i hüküm içermeyen sohbet kitapları hep var olmuştur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetnamesi, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Risale-i Gavsiyesi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nuru, Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretlerinin Mesnevisi, Yunus Emre'nin Divanı, bunlardan sadece birkaçıdır. Mevlana Hazretleri Mesnevi için, alemlerin Rabbinden inmiştir. Batıl ne önünden ne arkasından yaklaşamaz der. Ahmet Yesevi Hazretleri ise, Hak'tan işitip bu sözleri dedim işte yazarken, Yunus çalaptır söylettirir, bizi konuşturan Allah'tır diye yazmaktadır divanında. Eşref Rumi Hazretleri her dem yeni yeni nuzul derken, her an Allahü Teala'dan kendisine sözler indiğini ifade etmektedir. İşte Allahü Teala'nın her devirde veli resullerine yazdırdığı hiçbir şer'i hüküm içermeyen, bu dönemin vazifelisine ait olan sohbet kitabı Risalet Nurları da hikmetli sözleriyle sizlerin ufkunu açacaktır. Mihir Yayınları Risalet Nurları'nı yeni baskısıyla siz sevgili okuyucularımızla buluşturuyor.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: الفاتحة.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Can cana, gönül gönüle bir beraberlik sevgili kardeşlerim. Allah Teala sizler ve biz inşallah birlikteyiz. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle görünüyor? Ne diyorsunuz? Allah Teala biz her şeyi diyor zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Yaşamak Allah Teala'nın bir büyük nimeti. Şu anda yaşamayabilirdik. Ölü olabilirdik. Bu konuşmayı yapamazdık. Sizlere mutluluktan bahsetmenin o büyük mutluluğunu yaşayamazdık. Mutluluktan bahsetmek de bir mutluluk değil mi sevgili kardeşlerim? İşte size mutluluktan bahsediyorum. Evvela şunu açık yüreklikle, net, samimi göğsümüzü gererek söyleyebiliyoruz ki mutluluk hepinizin hemen uzanıp yakalayabileceği kadar yakın bir yerde sizi bekliyor. Hiç de ulaşamayacağınız bir şey değil. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Mutluluk Allah'ın öğretisidir. Kur'an-ı Kerim bütün boyutlarıyla bir saadet rehberidir. Bir hidayet rehberidir. Bir mutluluk rehberidir. Nurdur. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Diyor ki size bir sual sormak istiyorum diyor. Mutlu olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Haber verin ki diyor siz ona göre bir yaşantı yaşayacaksınız. Eğer mutlu olmak istiyorsanız mutlaka saadete ben sizi ulaştırırım diyor. Ama her şeyin bir bedeli vardır diyeceksiniz. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Madem ki mutlu olmak istiyoruz, buna bir bedel ödemek mecburiyetindeyiz. Yaşayacağınız mutlulukla milyarlarca sene sürecek olan bir cennet mutluluğuyla ödeyeceğiniz bedel arasında biz bir denge göremiyoruz. Bedavadan alıyorsunuz mutluluğu. Bir hiçle. Peki, yani ne demek istiyorsunuz? Mu diyorsunuz? Şunu demek istiyoruz. Siz sadece Allah-u Teala'dan bir dilekte bulunacaksınız. Tamam, bitti. Geri kalan her şeyi siz yapmayacaksınız. O yapacak ve size de o yaptıracak. Öyleyse o benim canım dostlarım, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, daha kolay ne var ki? Bir dilek eşittir cennet. Ama
arkasında bir de bir kelime daha kullanıyoruz. Mutlaka cennet, muhakkak cennet. Neden bu kadar eminiz? Çünkü Allah Teala diyor ki Allah'ın sözünde hilaf yoktur, hulf olmaz diyor. Allah sözünü değiştirmez. Mutlaka tutar. Şu kainatı yaratan o değil mi sevgili kardeşlerim? Hem de bu alemlerden bir tanesi. Bunun ötesinde iki tane asıl, beş tane de karşıt olmak üzere tam altı tane alem yaratmış. Bu alemlerden bir tanesinde, zahir alemde biz insanları hükümran kılmış. Burada yaşatmış. Gayb aleminde cinler yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, o diyor ki, siz mutlu olmak istiyor musunuz? Bunun için bir dileğiniz yeterli. Diyeceksiniz ki, Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Ben ruhumu ölmeden evvel sana mülaki kılmak istiyorum. İlka etmek istiyorum, ulaştırmak istiyorum. Tamam. Hepsi bu kadar. Şimdi bana diyeceksiniz ki bundan daha kolay ne var? İşte söylüyorum. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Tamam. Hadi beni göndersin bakalım Allah Teala cennete. Böyle mi diyorsunuz? Böyle diyorsanız cennete giremezsiniz. Siz dilemediniz ki. Diliniz sadece o cümleyi mırıldandı. Buradan. Kalpten. Şuradan söyleyeceksiniz. Yani Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum dediğiniz zaman dininizin söylediği bu şeyi kalbiniz de söyleyecek. O isteyecek. Allah'a ulaşmayı gönülden dilemek. Sadece iki çeşit dileme vardır. Bir gönülden dilemek, bir de dille söylemek sadece. Dille söylemek Allah'ı tatmin etmiyor. Orada iradeniz devrede değildir. Dilinize birkaç kelime söyletiyorsunuz sadece. Orada talep yoktur. Sadece bir konuşma söz konusudur. Ama ne zaman kalbiniz isterse Allah'a ulaşmayı, dilemeyi, o zaman cennet mutlaka sizindir. İyi ama etrafımızda bir takım insanlar var. Bize, biz Allah'a ulaşmayı diledik diyorlar ama mutlu olamadık. Sorun bakalım onlara. Namaz kılmak onlara zevk vermeye başlamış mı? Sorun bakalım onlara. Oruç tutmak açlık hissetmeyen, açlık hissetmedikleri bir olay haline gelmiş mi? Sorun bakalım onlara zikir yapıyorlar mı yaparken? Hoşlarına giden bir olay mı bu? Öyle mi değil mi? Sorun çünkü sualinizin cevabı bunun içinde. Çünkü kim buradan kalbinden Allah'a ulaşmayı dilerse, bu dilek kalpten gelen bir dilekse, orada sizin cüz'i iradeniz, kişisel iradeniz devreye girmiştir ve Allah'tan gerçekten bir talepte bulunmuştur. Allah bunu mükafatsız bırakmaz. Sizi mutlaka namaz kılmayı seven, oruç tutmayı seven, zikir yapmayı seven, Allah'ın ibadetlerine karşı bir gane olmayan, o ibadetleri yapmaktan zevk alan bir formasyona mutlaka kavuşturacaktır. İşaret budur sevgili kardeşlerim. Bunu size söylediğim zaman kurtla tilkinin hikayesini sakın unutmayın. O hikaye size hep bu söylediğimi hatırlatmalı. Gerçekten kişi Allah-u Teala'yı dilemiş mi, dilememiş mi? Hadi şimdi dinleyin.
kurt tilkiyi yanına çağırmış, demiş gel. Şu karşıdaki beyaz atı görüyor musun? Kurt demiş, tilki demiş ki görüyorum. Şimdi demiş bir atlayacağım demiş o kurtun üzerine. Affedersiniz, kurt diyor. Atın üzerine. Atı diyor lahsa da yere yıkacağım. Ondan sonra onu beraberce yiyeceğiz. Sen kanını içersin, ben de yerim. Hazır mısın diyor. Hazırım diyor tilki. Sen hazır mısın? Kurt diyor hazır olup olmadığımı şimdi anlayacaksın diyor. Gözlerim diyor çakmak çakmak oldu mu diyor. Tilki şöyle bir bakıyor. Yok diyor, ben öyle bir şey görmüyorum. Peki diyor kulaklarım dikildi mi? Kulaklarında da bir dikilme yok diyor şu anda. Peki diyor kuyruğum dikildi mi? Kuyruğunda da diyor bir dikilme falan bir şey yok diyor. Bir değişiklik göremedim ben. Kurt diyor ki sen diyor doğru dürüst göremiyorsun diyor ama şimdi bak neler olacak diyor. Kurt bir sıçrıyor yerinden atın üzerine doğru. At bütün söylenenleri işitmiş, tetikte bekliyor. Kurt onun üzerine doğru havadan gelirken kurta bir çifte yerleştiriyor, bir çifte atıyor at. Kurt 3-4 metre yukarı çıktıktan sonra sırt üstü yere düşüyor, baygın kurt. Tilki su getirip ayıltmış kurdu. Kurt demiş ki tamam mı demiş, atı yemeye başlıyor muyuz? Tilki demiş ki hayır demiş, yemeye başlamıyoruz ama demiş, hani demiş bana bir şeyler soruyordun. Gözlerim demiş çakmak çakmak oldu mu diyordun. Tam demiş şimdi gözlerin çakmak çakmak. Kulakların da dikilmiş durumda, kuyruğun da demiş dikilmiş durumda. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'tan bedava talepte bulunmak olmaz. İradeniz var ya, hani sizi kötülüklerden koruyan, kötü şeyleri yapmanıza engel olan yetmez. Allah'ın emirlerini yerine getirmeniz için de sizi zorlayan şu iradeniz, sakın iradeyi inatla karıştırmayın. Nefsinizin güzellikleri yapmaktan sizi engelleyen, yasak fiillere doğru sizi iten müessesesinin adı inattır. Ama hangi kuvvet sizi Allah'ın yasak ettiği fiillerden men ediyorsa, hangi kuvvet sizi Allah'ın emrettiği fiilleri yapmak istikametinde icbar ediyorsa, mecbur kılıyorsa size, onları yap, mutlaka yaptırıyorsa, işte o iradedir. İradenizin mutlaka devreye girmesi lazım. Kişisel iradeniz Allah için son derece önemli. O kişisel iradenizle Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediniz mi bitti. Gözlerinizde çakmak çakmak, kulaklarınızda dimdik kuyruğunuzda. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Neden bu fıkrayı anlattık? Nasıl fıkranın sonundaki o olaylar varsa, kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa o değişiklikleri yaşayacaktır. Allah ona mutlaka oruç tutmayı sevdirecek, oruçta açlık hissettirmeyecektir. Namaz kılmayı sevdirecek, namazı kişi sevkle kılacaktır. Zikir yapmak ona büyük zevk verecektir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hepsi mutlaka bu noktaya ulaşır. Öyleyse dilemeyenler hiçbir zaman bunları yaşamayacaklardır, bu zevkleri. Onlar sureta namaz kılacaklardır. Allah bana bu vazifeyi vermiş. Hadi kılayım şöyle namazını da yakamdan bu namaz düşsün. Akşam namazını da kılayım, bir an evvel üstünden yük kalksın. Namaz bu değildir sevgili kardeşlerim. Namaz kılmak bir zevktir. Bir gün kalp gözünüz açılacak. Önünüzde duvar değil, Allah'ın size gösterdiği şeyler oluşacak. Gök katlarını göreceksiniz. Bütün güzellikler sizin olacak. İşte onlar doyulmaz zevklerdir. Öyleyse
bütün bunlar size Allah-u Teala tarafından adeta bir hiç karşılığı verilecek. Sadece bir tek dileğiniz Allah'a ulaşmayı dilemeniz sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştıracak. Öyleyse dileyen kişi namazdan, oruçtan, zikirden, Allah'ın ibadetlerinden zevk almaya başlayan kişidir. O Allah'a ulaşmayı dilemiştir ki Allah onda bu değişikliği vücuda getirmiştir. Eğer dilememişse ama "Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum" demişse bu bir dilek değildir. Bu dilin söylediği bir sözdür. Kalbin söylediği ve iradenin devreye girdiği, iradenin talebini Allah-u Teala'ya belirttiği, sağlam bir isteğin var olduğu bir isteme. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu insanlar görürsünüz, mutsuz insanlar görürsünüz. Sakın geçici zevkleri mutluluk zannetmeyin. Mutluluk devamlı bir vesiledir. Allah'ın mutluluğa ulaştırdığı kişi, daimi zikre ulaşmış olan kişi her zaman mutludur. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavganın bittiği bir zeminde yaşanır. İç dünyadaki kavga bitmiş olacak. Nefsle ruh arasındaki kavga bitmiş olacak. Nefsin bütün afetleri kişi daimi zikre ulaştığı için yok olacak. Yani Allah'ın emirlerine şiddetle karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen nefsin afetlerinin yerinde yerler esecek. Onların yerine ruhun hasletlerine paralel bir yapıda Allah-u Teala tarafından yaratılmış olan fazıllar gelecek, nefsinizin kalbini tamamen dolduracak. %2 rahmet, %98 fazıl nefsinizin kalbini bütünüyle dolduracak. Ne olacak nefsinizin kalbi? Nasıl ruhunuzdaki hasletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorlarsa, mutlaka yerine getiriyorlarsa, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemiyorsa, hiçbir zaman işlemesi mümkün değilse, ruhunuzun bu muhtevasının paralelinde olan, ruhunuzun hasletlerinin paralelinde olan fazıllar, nefsinizin kalbini tamamen işgal ettiği zaman siz artık fazilet sahibi biri olursunuz. Nefsinizin afetleri yoktur. Afetlerin hepsi yok olmuştur, yerine fazıllar almıştır. Tıpkı ruhunuzun hasletleri gibi bütün nefsinizdeki muhteva Allah'ın emirlerini yerine getirmek isteyen, yasakları ise asla işlemek istemeyen bir hüviyet gösterir. Yani sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, yani o zaman mutluluğu yaşamaya başlarsınız. Allah'ın emirlerini yerine getirmek size zevk veriyorsa, yasaklarını işlemek istemiyorsanız, hem nefsiniz hem de ruhunuz aynı şeyi söylüyorsa, şeytanın nefsinizdeki hakimiyetini sona erdirmişseniz, o zaman siz çok mutlu bir insan olursunuz. Bu mutluluk daimi zikir devresindeki bir mutluluktur. Ama oraya gelmeden çok evvel de bu mutluluğu yine yaşarsınız. Allah'a ulaşmayı dilediğinizden
itibaren Allah Teala sizi iradi yapısıyla, yani ilahi iradesiyle kontrolü altına alır. Tağutla insan ve cin şeytanlarla aranıza adeta bir perde çeker. Artık tağutun, insan şeytanların, cin şeytanların size bir zarar vermesi, Allah'a ulaşmaktan sizi men edebilmesi mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren artık siz tağutun kulu, insan ve cin şeytanların kulu değilsiniz, Allah'ın kulusunuz. Allah Teala Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesinde diyor ki وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَوُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لِهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَاد۪ي. Onlar diyor, sahabeden bahsediyor Allah Teala, tağuta kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler, Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele buyuruyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, ne olmuş sahabe? Tağuta kul imişler. Herkes öyledir. Doğuşundan itibaren tağutun kuludur ve tağutun dostudur. Allah'ın kulu da değildir, Allah'ın dostu da değildir. Birçok insan zanneder ki herkes Allah'ın kulu olarak yaratılır. Hayır. Allah Teala tam aksini söylüyor. Biz hepinizi başka bir şey için değil, bize kul olasınız diye yarattık. Hem insanları hem cinleri diyor. Zariyat 56'da şöyle buyuruyor. وَمَا حَلَكْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لَيَابُدُونَ. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Yani yarattığımız zaman bizim kulumuz değillerdi. Tağutun kuluydular. Ama biz onları bize kul olsunlar diye yarattık. Yani akil bali olduğu zaman kişi buluğa erdiği ve doğruyu yanlıştan ayırt edebilecek bir furkana sahip olduğu gün, yani rüşte ulaşma noktası böyle olduğu zaman o artık teklife muhataptır, mükelleftir. Böyle olan kişi ya Allah'ın yolunu seçecektir ya da seçmeyecektir. Öyleyse bakınız sevgili kardeşlerim, ne kadar basit bir sebep. Bir tek dilek. Kalbinizden bir tek dilekle ben ruhumu Allah'a ulaştırmayı diliyorum. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diyeceksiniz. Hepsi bu kadar. Derseniz, dedikten bunu kalpten söylemişseniz, gerçek anlamda talep etmişseniz, ertesi gün ölseniz, hayır, bunu söylediğinizden, Allah-u Teala bunu işittikten bir saat sonra ölseniz, gideceğiniz yer cehennemdir. Allah Teala diyor ki, ne kadar büyük günahlarınız olursa olsun, biz o büyük günahlara rağmen eğer bize ulaşmayı dilerseniz sizi cennetimize alırız diyor.
sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Zümer Suresinin 65. ayet-i kerimesinde Allah'ın büyük günahları olanlarında, olmayanlarında Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin amellerinin boşa gittiğini söylüyor. Kim diyor amini olmazsa, Allah'a ulaşmayı dilemezse, onların amelleri boşa gitmiştir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse biz size mutluluktan bahsediyorsak, bunun cennet kanadı var, dünya kanadı var. Cennet kanadını adeta bir hiç karşılığı kolayca elde edersiniz. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeniz yeter. Dilediniz mi mutlaka Allah'ın cennetinin sahibi olursunuz. Ama Allah Teala sizi orada bırakmaz. Dilediğiniz zaman söylediğim standartlarda bir deneme sizin mutluluk için ilk adımı attığınızı gösterir. Sevgili kardeşlerim, bu adımı attığınızdan itibaren çok değil 5-6 dakika, 6-7 dakikalık bir zaman parçasında Allah size 7 tane Furkan verir. Bütün günahlarınızı da örter. İşte günahların, sevaplarınızın kazandığınız derecelerin heba olması burada artık mümkün değildir. Siz o kaybettiğiniz derecelerden daha fazlasını mutlaka kazanmış oluyorsunuz. Çünkü bütün günahlarınızı Allah-u Teala örtüyor. Allah'laşmayı dilediğiniz zaman, hiçbir zaman Allah'laşmayı dileyen bir kişi öldüğünde onun günahları sevaplarından fazla olamaz. Tam aksine böyle bir kişi ölürken onun mutlaka sevapları günahlarından fazladır. Gideceği yer cennettir. Ebediyen kalmak üzere. Öyleyse size Kur'an'ın ruhunu anlatıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kur'an-ı Kerim her şeyin en güzeli, bu standartlarda size Allah-u Teala tarafından sunulmuş bir tek dileğiniz Allah için yeterli. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu kadar kolay mı, garanti mi? Evet, garanti. İşte Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki Allah'u yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Allah'ın sözünde hurf olmayacağı için mutlaka diyoruz biz. Allah Teala Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Ama biz de diyoruz ki mutlaka ulaştırır. Çünkü söz verdiği zaman sözünü yerine getirmemesi mümkün değildir. Öyleyse bu Allah'a ulaşmayı dileme konusunda Kur'an-ı Kerim'de iki tane kavram var. Birisi ameni olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Birisi de münib olmak, gene Allah'a ulaşmayı dilemek. Ama münib olmanın lügat manası yönelmek, Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ama her ikisi de Allah'a ulaşmayı dilediği anda amin olanlar da Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a yönelenler de, münip olanlar da Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Her ikisi de ilk takvayı bununla kazanıyor. İşte Rum Suresinin 31. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel. Yani ona, Allah'a ulaşmayı dile ve
ona karşı takva sahibi ol. Neymiş? Allah'a yönelen takva sahibi oluyormuş. Ve ekumus salat ve namaz kıl ve la tekunu minel müşrikin, ve müşriklerden olma. Hangi müşriklerden? O müşriklerden olma ki diyor Allah-u Teala. Onlar fırkalara ayrılmışlardır. Hizipler oluşturmuşlardır. Gruplar, fırkalar oluşturmuşlardır. Her hizip kendi elindekiyle ferahlanır. Ben doğrusunu yapıyorum zanneder. Ama hepsi Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Allah'a yönelmeyen o kişilerin hiçbirisi takva sahibi değildir. Hepsi şirktedir. Ve şirkte olanların Allah katındaki ifadesi onlar fırkalara ayrılmışlardır diyor Allah-u Teala. Şimdi burada münib kelimesini kullanıyor ve görüyoruz ki kişiyi şirkten kurtarıyor. Yani kişi şirkteyken oradan hidayete adım atıyor. Allah'laşmayı dilediği anda şirkten kurtuluyor, mümin oluyor kişi. Peki kimdi bu? Bu münib olan kişiydi. Allah'a yönelen ve bu kelimeyle ifade edilen bir yönelmenin sahibi şirkten yani cehennemden kurtuluyor. Kısaca birinci takvanın sahibi oluyor. Kim cehennemden kurtulmuşsa o dalaletten kurtulmuştur. O fısktan kurtulmuştur. O şeytana, tağuta kul olmaktan kurtulmuştur. Tağuta dost olmaktan kurtulmuştur. Cehennemden kurtulmuştur. Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtulmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şimdi gene kişiyi cehennemden kurtaran bir başka ayet grubuna bakıyoruz. Yunus suresi 62, 63, 64. ayet-i kerimeler. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahzanun. Ellezine aminu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayatid dünya. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amini olmuş ve takva sahibi olmuşlardır. Ne diyor Allah Teala? Onlar aminu olmuş ve takva sahibi olmuşlardır. Ellezine aminu ve kanu yettekun. Onlar aminudurlar, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Lehumul büşra fil hayati dünya fil ahirete. Onlara dünya hayatında da ahirette de cennette de müjdeler vardır. Yani mutluluklar vardır. Onlar dünya hayatında da mutlu olacaklardır. Cennette de mutlu olacaklardır diyor. Kim bu insanlar? Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse her iki grup ayette de korkudan kurtulmak, cehennemden kurtulmak söz konusudur. Cehennemden kurtaran takva, cehennemden cennete geçiş sağlayan takva, ilk takvadır. İlk takvanın sahipleri, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin takvasının sahipleri, iki kelimeyle ifade ediyor. Bir, amin olanlar, Yunus 63, iki, münip olanlar, Rum 31. Ama her ikisi de cehennemden kurtuluyor. Yani her ikisi de ilk takvayı veriyor. Yedi takvanın birincisi. İkincisi, irşat makamına ulaşıp tabiyet gerçekleştiği zaman. Üçüncüsü, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman. Sevgili kardeşlerim, herkesin kafasında bir imaj vardır. Tasavvuf ehli
aşırı dincidirler. Aslında Allah onların yaptığını emretmez ama onlar yaparlar bunu. Cennete gidecek olanlarsa orta yolu seçenler, yani İslam'ın 5 şartını yerine getirenler. İşte size hayatınızın en büyük yanlışı. Ve böyle yaptıkları için cennete gireceğini zanneden milyonlarca insanın gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için cehennemden kurtulmaları mümkün değildir. Gerçekten öyle mi? Allah'a ulaşmayı dilemeyenin gideceği yer cehennem midir? Hadi gelin bakalım. Bir tek ayet söyleyeceğim sadece. Yeterli. Yunus suresinin 7. ayeti. Cehenneme gideceği de 8. ayet kerimesinde belirtilmiş. Hadi gelin beraber bakalım ne diyor Allah Teala? اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا. Onlar ki bize mülaki olmayı, yani ruhlarını bize diyor Allah Teala ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir niyetleri, talepleri yoktur. Ve diyor Allah Teala onlar dünya hayatından, dünya hayatıyla meşgullerdir. Dünya hayatından razıdırlar ve dünya hayatıyla mutmain olurlar diyor. Onları mutmain eden, tatmine ulaştıran şey dünya hayatıdır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu insanlara dikkatle bakın. Dünya hayatıyla mutmain olan insanlar, dünya hayatından tatminleri doğan insanlar, Allah Teala diyor ki ellezine hum an ayatina gafilun. Onlar bizim ayetlerimizden gafildir. Allah'a ulaşmayı onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar ve radu bil hayatet dünya vatmeynü biha, dünya hayatından razıdırlar ve onunla, o dünya hayatıyla mutmain olurlar. Ellezinehum an ayatina gafilun diyor Allah Teala. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ülaike mevahümün narı bima kânû yeksibûn. Onlar o kişilerdir ki kazandıkları dereceler itibariyle, iktisap ettikleri dereceler itibariyle gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'ın ayetlerinden gafil, gidecekleri yerde cehennem. Ama kim amin olursa o Allah'ın dostu oluyor, kurtuluşa ulaşıyor. Amin olmayanlar da kafirler olarak kalıyorlar ve tağutun dostu oluyorlar. İşte Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi.

götürür diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, bir neticeye ulaşıyoruz. Görüyorsunuz ki mutluluk sizin elinizde. Ben falanca falanca falanca sebebiyle mutsuzum demeyin. Onlar size zulüm yapsa da siz gene mutlu olabilirsiniz. O zulmü size zulüm olarak hissettiren şey nefsinizin afetleridir. Öyleyse nefsinizin afetlerine kapıları kapatın. Onların sizi kontrol altında tutabildiği devre sizin Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz devredir. Şu dünyada ilim adına, din adına hangi bilgilerin sahibi olursanız olun. Hangi üniversiteden mezun olmuşsanız olun. Hangi üniversitede profesör olursanız olun. Sözün özü budur ki, eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, gideceğiniz yer mutlaka cehennemdir. Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hadi gelin biz kendi dünyamızda yaşayalım. Onlar da kendi dünyalarında. Herkes kendisini cennete veya cehenneme götürecek adamı kendisi atar. Herkes kendinden mesuldür. Öyleyse işte size doğruların doğrusu, Allah'ın emri. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, öyle bir huzura kavuşacaksınız ki, siz bana ulaşacaksınız telefonlarla, e-maillerle. Her gün 100'den fazla kardeşimiz ulaşıyor bize. Artık yetişemiyoruz. Onun için cevaplarımız gecikiyor. Kusura bakmayın sevgili kardeşlerim. Sayımız hızla çoğalıyor. Öyleyse görüyorsunuz ki mutluluk mu söz konusu olan şey? Mutluluğu size yaşatmayan başka birisi değil, kendinizsiniz. Mutluluk mu söz konusu ve siz mutlu musunuz? O zaman siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. İşte Kur'an-ı Kerim bunları apaçık bir standartta insanların gözlerinin önüne sermiş. Elbette Allah-u Teala'nın cennetleri sadece birinci kat cennet değildir. 7 katta 7 ayrı tür cennet var. 7. katta ise cennetler var. Adın cennetleri çoğul olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Diğerleri her katta birer cennet söz konusu. Arzları yerler ve gökler kadar olan cennet diyor Allah-u Teala. Arzları yerler ve gökler kadar olan cennet. 7 kat cennet ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetinin 1. katına girer. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemesi onun Allah'ın cennetine girmesi için kafidir. Ama ya dilemiyorsa, sevgili kardeşlerim, kendinize zulmedecek misiniz? Bakınız, birçok insan o kadar çok şeyi yanlış biliyor ki, doğrular size ulaştığı zaman onları tahkik edin. Yanlışları o zaman rahat yakalarsınız.

Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cennete girebilecek olan sadece O'dur. Dilemeyen Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. Ama dileyen mutlaka girer. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin anahtarıdır. Cehennemin de kilididir. Öyleyse hiç üzülecek, sıkıntıya girecek bir husus yok. Sadece bir tek dileğiniz sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Bir tek dilek. O kadar. Ya ama ben namaz kılmayı sevmiyorum, oruç tutmayı sevmiyorum, zikir yapmayı da sevmiyorum. Ve Allah'a ulaşmayı dilesem bile Allah beni yine cennetine almaz. Çünkü ben bunları sevmiyorum. Siz sevmeyeceksiniz. Allah size sevdirecek. Siz ibadetleri yapmayacaksınız. Allah size öyle bir sevgi verecek ki o ibadetler size sadece bir zevk olacak sevgili kardeşlerim. İşte o şartlar içinde bir dizayn düşünün. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sonra kainatın en büyük mürşidine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşıp tabi olmuşlar. Sonra ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Sonra fizik vücutlarını Allah'a ulaştırmamışlar. Teslim etmişler. Yani fizik vücutları Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyete gelmiş. Sonra nefslerini de tasfiye etmişler. Nefslerindeki afetler de yok olmuş. Yani nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Sonra irşada ulaşmışlar. En sonra da iradelerini Allah'a teslim etmişler. Sevgili kardeşlerim, hala Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Kurtulmayı yoksa istemiyor musunuz? Allah Teala sizi, hepinizi kulu olarak görmek istiyor. Ama gördünüz ki Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde tağuta kul olmaktan kurtuluyorsunuz. Allah'a kul oluyorsunuz. Öyleyse tereddüdünüz ne? Bu sizin mutluluğunuz. Eğer böyle bir dileğin sahibi olursanız, o zaman mutlaka saadet sizin olacaktır. Cennet saadeti başlangıçta birinci kat Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda, sonra Allah Teala size mürşidinizi sevdirecek. İkinci safhaya ulaşacaksınız tabiiyetinizle. Kalbinize iman yazılacak. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte sizinle güneşli bahçelerde bir gezi yaptık. Allah'tan bahsettik. Sizin kurtuluşunuzdan bahsettik. Bu kadar kolay bir şey. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda mutlaka cehennemden kurtulursunuz. Mürşidinize ulaştığınız zaman ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennet olursunuz. Allah'ın garantisi burada biter.
Ama bu kadarı da yetmez mi sevgili kardeşlerim? Üçüncü kat cennetin sahibi olmak ve nefsinizin afetlerinin yarısı yok olduğu için dünya saadetinin yarısını yaşayabilmek, yarı yarıya mutlu bir hayatı yaşayabilmek Allah'ın size bedavadan hediyesi. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için mutlaka sizi oraya ulaştıracağını garanti etmiş. Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi siz de koşun güneşli bahçelere. Koşun Allah'ın cennetine. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gene vakit tamamlandı. Sizlerden ayrılmak kolay olmuyor, biliyor musunuz? Şu beraberlik var ya, bizim ömrümüze ömür katıyor sevgili kardeşlerim. Sizlerle beraberken mutluluğu yaşıyoruz. Sizlere bir nebze bir şeyler verebildiysek, bugüne kadar kurtulabilen o binlerce insana kurtuluşu Allah Teala nasip etmişse, biz sadece naçiz bir vasıtayız. Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi koşun Allah'ın cennetlerine. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, seviniz. Şartlar ne olursa olsun, nefret etmeyiniz. Kendinizden nefret ettirmeyiniz. Dünyadaki sizleri mutluluğa ulaştıracak olan en sağlam düstur sevmektir. Severseniz kötülük yapamazsınız. Severseniz sevinirsiniz. Bu mutluluğun anahtarıdır. Sadece iki nevi insan yaşar. Mutlu insan, mutsuz insan. Toplumumuza baktığımız zaman insanların çok çok büyük bir kısmının %90'dan fazlasının mutsuz olduğunu görüyoruz. Arkasında acaba ne var? İnsanların din kültüründen yoksun olarak büyümeleri ve sevginin dışındaki her şeyi başlarına tac etmeleri. Türkiye'deki filmlere bakıyorsunuz, insan hayatı ne kadar korkunç standartlar içinde cereyan ediyor. Ahlak ne kadar büyük ölçüde bozulmuş. Sevgi bütün boyutlarda kaybolmuş. Hep dikkat edin haberlere, insanların öldürülmesi, hiç yüzünden öldürülmesi. Türkiye'de hırsız girmeyen evin kalmaması, dünyadaki en çok suç işleyen ülke sıralamasında bizim ülkemiz 5. sırada yer alıyor. Dünyada asırlar boyunca en az 600 yıl dünyada en az suç işlenen ülke olmak şerefini taşıyan, dünyadaki en büyük coğrafyaya bir süre sahip olan Osmanlı İmparatorluğu ve Osmanlı'nın hayran olunacak olan terbiyesi, toplumun çok büyük bir kısmının mutluluğu yaşaması bir tesadüf müdür? Hayır, onlar tasavvuftandı. Tasavvuf, insanların zannettiği şey değildir. Şimdi zamanımızda diyorlar ki bir tane yol var, orta yol. O İslam'ın 5 şartıdır. Bundan çok da ötesini yaşamak isteyen zavallılar var diyorlar. Onlar tasavvuf diye bir şey tutturmuşlar kendilerine yol. O yolu devam ettiriyorlar. Zavallılar diyorlar. Bir de diyorlar dinlerini hiç yapmayanlar vardır. Birisi tefrittir. Dininin gereğini yapmayan insan tefrittedir. Yani yapılması lazım gelenleri yapmamaktadır. Orta yol İslam'ın 5 şartıdır. Tefrit ise, affedersiniz, ifrat ise yani yapılması lazım gelenden çok daha ötesini yapmak, hatta daha başka bir ifadeyle yaptığını zannetmek. Onlar öyle düşünüyor. Onlar diyor, tasavvuf tasavvuf diye bir şey dolamışlar dinlerine. Bizim dinimizde öyle tasavvuf falan yoktur. Bizim dinimiz
İslam'ın 5 tane şartından oluşur. İslam budur. Namaz kılarsın, oruç tutarsın, zekatını verirsin, hacına gidersin. Kelime-i şehadetini de getirdin mi, keyfine diyecek yok. Gideceğin yerde mutlaka cennet. Hayır sevgili kardeşlerim, gideceğiniz yer cennet değil. Eğer İslam'ın 5 şartıyla kalırsanız, gideceğiniz yer cennet değil, sadece cehennem. Yetmez, bu dünyada da hiçbir şekilde mutluluğu yaşayamazsınız. Hiç düşündünüz mü mutluluk nedir? Size göre nedir mutluluk? Söyleyin bakayım bana. Mesela büyük kısmınız şunu söyleyecektir. Ah bir param olsaydı ben mutluluğu bir yaşardım ki deme gitsin. Yaşayamazdın. Eğer çok paran olsaydı daha çok mutsuz olurdun. Çok paran var. 100 tane dairenin sahibi oldun. Hepsini kiraya verdin. Paşalar gibi yaşayacağını zannediyorsun. Boş paşalar da mutluluğu yaşayamıyorlar ya. Geçelim. Ne olur? Her kiracı dairenden çıktığı zaman sana sadece o dairelerin tamir masrafı aldığın kiranın yarısını götürür. Ve hayatın zehir olur. İnsanların ne kadar acımasız olduğunu, ne kadar başkalarının malına hor baktıklarını, sanki özellikle kullandıkları şeyleri mahvetmek için çalıştıklarını, onu göreceksiniz. O zaman hayatınız sadece bir sıkıntılar dizisi olacak. Her biriyle ayrı ayrı uğraşmak mecburiyetindesiniz. Malcanın yongasıdır. İnsanlar mutluluğu hep zenginlikte aramışlardır. Bir zengin olsam benden mutlusu yok diye düşünürsünüz. O kadar isterdim ki sevgili kardeşlerim. Şöyle bir zengin olmanızı, çok çok paranın sahibi olmanızı. Ondan sonra da eğer Allah'ı gerekli seviyede tanımamışsanız, onun emirlerini full yerine getirmiyorsanız, nasıl mutsuz olacağınızı düşünüyorum. Sevgili izleyenler, dinleyenler, çoğunuzun beni anlayamadığını düşünüyorum. Eğer benim kadar mutlu olabilseydiniz, o zaman ne demek istediğimi anlardınız. Sevgili kardeşlerim, neden? Hiç sordunuz mu kendinize? Biz dünyadaki en mutlu insanlarken Osmanlı İmparatorluğu boyunca nasıl olmuş da bugün dünyanın en mutsuz insanları haline gelmişiz? Sadece bir tek sebep, Allah'tan ayrılmak. Allah'ı yok saymak. O Allah ki bizi yaratan. O Allah ki hepimizden istediği şey sadece ve sadece mutluluğumuz. Bizim mutlu olmamızdan başka Allah bizden hiçbir şey istemez. Sadece istediği bir tek şey vardır. Bizi mutlu kılmak. Sevgili kardeşlerim, o zaman belki birçok insan bize soracaktır. Hadi ben sen de diyecektir. Allah Allah deyip duruyorsun. Ne olur yani Allah'ın yolunda olsak ne yazar ki? O zaman hırsızlar evimize girmeyecek mi? Girecek. Ama ya onlar da Allah'ın dostu olursa? O zaman girmeyecek. O zaman
Osmanlıların dünyasında yaşayacaksınız. Şimdi bizim burada ülkemizde hırsız girmeyen ev yok. Orada da hırsız giren ev yoktu. Her mahalle titizlikle bütün komşular tarafından korunmaktaydı. Bir defa bir yabancının bir Osmanlı mahallesine girip de orada göze çarpmadan dolaşması imkansızdı. Şu mahalle dizaynına bakalım, gelin beraber sizinle. Ne yapmış Osmanlı? Mahalleye bir tane cami yapmış. Her mahallede mutlaka bir cami var. Adına mescit deyin, cami deyin, bir ibadet yeri. Orada da mutlaka bir imam var. Bir kelimecik daha ilave, tasavvuftan. Herkes tasavvuftan. Esnafın tamamı tasavvuftan. Herhangi bir sanat düşünün. O zanaat deniyordu. İşte demirciler, aklınıza gelen bütün zanaat dalları hepsi görevlerini yaparken hep zikirle yapmayı usul haline getirmişlerdi. Sevgili kardeşlerim, hatırlıyorum çocukluğumda Bursa'da çocukluğumu geçirdim. Yıldırım'da Mutafları hatırlıyorum. Kocaman bir salon, keçeden yapılan bir ıslatılmış olan, hadi bizim zamanımızdaki halı gibi bir sistemi böyle daire haline getirmişler. 10 kişi, 12 kişi veya daha fazla kalabalık bir grup çıplak ayaklarıyla tekmeleyerek onu kocaman bir şeyin binanın içinde bir uçtan bir uca kadar Allah, Allah, Allah, Allah diye her Allah deyişlerinde ayaklarıyla iterek o ıslak keçeyi soldan sağa, sağdan da tekrar sola devamlı döndürüyorlardı. O zaman onların Allah Allah Allah demesi bizim için bir alışkanlıktı. Çünkü kapalı çarşıdan geçerken bakırcılar ellerindeki tahta şeylerle, tokmaklarla bakır döverlerdi. Allah Allah Allah Allah Allah diye vurarak. Hepsi tasavvuftandı. İnsanları aldatmak diye bir olay bilmezlerdi. Öyle büyüdük. Sonra o Osmanlı mahallesinde o caminin imamı aynı zamanda muhtardı. Öyle olacak adamlar tayin edilirdi muhtarlığa. O mahalle ondan sorulurdu. Mahalledeki herkes birbirini yakından tanırdı. Bir mahallede yabancıların gelip de ev soyması, bir şeyler yapması hiçbir şekilde mümkün değildi. O camiye gelenler, akşam namazını kılmak üzere gelenler, yatsı namazını kılmak üzere gelenler, her caminin girişinde bulunan bir taşın oyuğuna parası, başkalarına yardım için bir miktar parası olan herkes parasını oraya koyardı. Ve camiden çıkanlardan paraya ihtiyaç duyanlar o kovuktaki parayı alırlardı. Kendilerine ne kadar lazımsa sadece o kadarını alıp geri kalanını tekrar koyarlardı. Başka ihtiyaç sahibi olanlar da alsınlar diye. Çoğu zaman paranın çoğu kullanılmazdı, orada kalırdı. Orada kalır demek kimse o paraya dokunmazdı.
sevgili kardeşlerim, komşuluk, herkesin birbiriyle ilgilendiği, hastalığına mutlaka yardım gittiği, bütün doğumlarda günlerce o eve başka bütün evlerden yemek taşındığı ve hastalıklarda herkesin o evi ziyaret etmesi usul halindeydi. Çocuklar sadece kendi anne babasının değil, bütün mahallenin kontrolü altındaydı. Her büyük o çocuklara hakikati göstermekle vazifeli tutulurdu. İncitmeden onlara güzellikleri söylemesi gerekirdi. Hatta bir gerektiği zaman ona tedip edici, onu terbiyeye davet eden sözler söylemesi hak olarak verilmişti o mahallenin büyüklerine. Öyleyse her şey herkes tarafından kontrol altında tutulurdu. Kimsenin kimseyi aldatması söz konusu değildi. Bir kişi gidiyor bakkala, sabah ezanı okunmuş. Sabah ezanında herkes kalkardı, camide kalırlardı namazlarını ve ondan sonra bir daha yatmazlardı. Ve işte bu sabah ezanından sonra, namazdan sonra dağılmalarda bakkaldan bir şey almaya gelen bir kişi istiyorum diyor, şunu istiyorum diyor. Bakkal diyor ki vermiyorum. Ben diyor sabahleyin siftahımı yaptım ama bak şu karşımdaki komşu henüz yapmadı. Oradan alır mısın lütfen? O kişi bunun ne manaya geldiğini çok iyi biliyordu. Ve derhal diğer bakkala gelip oradan alıyordu alacağını. Bir kısa anlatılır Osmanlı'nın o devrine ait. Birisi demiş ki ben Allah-u Teala'nın evliyalarını yatacağım. O mahalledeki evliyanın en üst seviyesindekine gitmiş. Demiş ben demiş defter aldım bir tane. Bana demiş söyler misin demiş kimleri yazmam lazım. O da demiş ki demiş evvela beni yaz sen oraya ve çık. Kişi elindeki deftere onun adını yazdıktan sonra çıkmış. Kasabın önünden geçiyor. Kasap sesleniyor. Beni de yaz diyor. Bakkalın önünden geçiyor. Bakkal sesleniyor. Beni de yaz diyor. Manavın önünden geçiyor. Manav sesleniyor. Beni de yaz diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala herkese her şeyi söylüyor. Herkes Allah-u Teala'nın yolunda. Anlıyor musunuz? Osmanlı'nın Cihan İmparatorluğu nasıl 600 yıl adaletin tam temsilcisi olarak kaldı? Nasıl hayran olmazsınız Osmanlı'ya? Ve bugün ülkemizin haline bakın. 600 yıl dünyadaki en az suç işlenen ülke ne hale geldi? Bunlara bakıp da nasıl içinize hicran olmaz? Osmanlı'yı tanıyan bir insan için bunlar yüz karasıdır. Biz Osmanlıyız. Osmanlılığımızla iftihar ederiz. Onlar Allah'ın dostlarıydı. İlahi kelimetullah için savaştılar. İlahi kelimetullah diyor bazıları bu söze. Hayır, ilahi kelimetullah değil. İlahi kelimetullah, Allah kelimesinin sonsuza kadar devamı demek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi o kadar çok seviyoruz ki. Allah bize sevmeyi öğretti. Her şeyden evvel
sevmek. İşte biz de size diyoruz ki seviniz. Eğer severseniz sevilirsiniz. Severseniz mutlu olursunuz. Sevilmek mutluluktur. Sevmek, karşılıksız sevmek daha büyük bir mutluluktur. Allah ile dost olmanın yolunun ibadetleri olduğunu zanneden, İslam'ın beş şartını yaşayarak Allah'a dost olacağını zanneden insanlara hep acımışızdır. İslam'ın beş şartı zikirden yoksundur. İslam'ın beş şartı Allah'a ulaşmayı dilemek temelinden yoksundur. Hiç kimsenin İslam'ın beş şartıyla mutluluk adı verilen müesseseyi yaşaması mümkün değildir. Mutluluk nefsin tezkiyesini gerektirir. Yani nefsinizin kalbi afetlerle doludur. Bu afetlerle dolu olan kalbi hasletlerle dolu olan ruhunuzun hüviyetine ulaştırmanız lazım ki kesintisiz mutluluğu yaşayabilirsiniz. İşte ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz gemi iskeleden demir alır mutluluk gemisi. Ve de mürşidinize ulaşırsınız. Birinci hedef budur. Sonra ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Allah'a doğru yedi katlık bir yolculuğa çıkar. Hangi dergâhtaysanız o dergâhta teslim olursunuz mürşidinize, ruhunuz vücudunuzdan ayrılır ama ruhunuz orada kalmaz. O dergâhtan mutlaka hemen ana dergâha ulaşır. Oradaki insan safları arasında onarlık sıralardır. Sağ katta sağ kanat velisi, sol tarafta sol kanat velisi. Onarlık saflar arda arda dizilmiştir. Sizin yeriniz hemen gider gitmez birinci sıraya ulaşmazsınız. Sonlarda bir yerde bir yeriniz vardır. Sonra yavaş yavaş sıranızın öne doğru adım adım ilerlediğini göreceksiniz. Sonra da Allah'a doğru seyri sülük adı verilen bir yolculuk. Biz Allah'a nasıl hamd etmeyiz, nasıl şükretmeyiz ki sevgili kardeşlerim? Bütün bu seyri sülükün her safhasını yüzlerce defa Allah-u Teala'nın göstermesi bizi sonsuz bir mutluluğun içinde yaşatmıştır her zaman. Allah'ı sevdikçe onun tarafından sevilirsiniz. Onun tarafından sevildikçe daha çok seversiniz Allah'ı. Onun tarafından da daha çok sevinirsiniz. Sevgiye karşı sevgiyle merdivenleri birer birer çıkan bir mutluluk yolcusu olursunuz. Sevgili kardeşlerim. O kadar acıyorum ki Allah'ın bu güzelliklerini yaşamayan ama insan olarak yaratılan bu kendilerini insan hüviyetinde görenlere Allah'ı tanımayan insan olma vasıflarına sahip olamaz. İnsan olmak bir mutluluktur, bir şereftir. Allah'ın dostluğunu kazanmaktır. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'ın yolunu seçerseniz, o zaman başka bir dünyada yaşayacaksınız. Her şey öylesine güzel ki, bu kadar güzelliğin içinde sarhoş olacaksınız. Kendinizi kaybedeceksiniz. Mutluyum diye bağırmak gelecek içinizden. Hıçkırıklarla ağlayacaksınız. Gözlerinizden yaşlar süzülecek. Mutluluk gözyaşları. Onu seveceksiniz. Ona aşık olacaksınız. Sonra hayran olacaksınız. Mutluluğunuz her geçen gün biraz daha artacak. Sevinç gözyaşları dökeceksiniz.
Onunla olacaksınız 24 saat. Sevgili kardeşlerim, yaşamak çok güzel bir şey. Biz başka bir varlık olarak yaratılabilirdik. Bir kedi olabilirdik, bir at olabilirdik, bir ağaç olabilirdik. Hepsi canlı. Bir cin olabilirdik. Ama Allah Teala bizleri insan olarak yaratmış. Yani ne diyor? Bütün göklerde, bütün arzlarda yarattığım her şeyi ey insanlar katımızdan sizin için yarattık. Bütün göklerdeki her şey, bütün yıldızlar, ay, bütün yerler, bütün arzlar ve onların içindeki her şey biz insanlar için yaratılmış. Öyleyse mutluluğunuzun başlangıcı için bu bile yeterli değil mi? En üstün varlık olarak yaratılmışsınız. Donatılmışsınız. Aklınız var. İdrak vermiş Allah Teala Allah'ı idrak etmenizi sağlamak üzere. Ve işte demiş size seni dünya adı verilen bu gezegende doğuma şerefine erdirdim. Beni tanıyabilirsen mutlu olursun demiş. Ve şimdi bakıyoruz, haberlere bakıyoruz, filmlere bakıyoruz. Osmanlı'nın torunları bugün huzursuzluğun en büyük boyutunu yaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, artık milliyetçilik dendiği zaman insanlar oho diyorlar, bu masal çok eski bir masaldı. Çoktan bitti. Bitmiş mi? İsterseniz tabelaları bir gözden geçirin bakalım Türkçe bir tane bulabilecek misiniz? Doğru değil mi söylediklerimiz? Ne olmuş sevgili kardeşlerim? Ne olmuş? Benliğimizi kaybetmişiz. Yok olmuşuz. Kendi kendimizi yok etmişiz. İşte Osmanlı'nın 600 sene devam ettirdiği o muhtevayı dünyadaki en dürüst, en sağlam kale olmak şerefini 80 yılda mahvetmişiz. Ne yapmışız? Batılılar neden acaba devamlı Osmanlı'yı inceliyorlar? Nasıl yaptılar bu işi diyorlar? Bu insanlar nasıl insanlar böyle? Bütün Avrupa'yı fethettiler. Oralara adalet götürdüler. Fatih Sultan Mehmet'in en çok üzüldüğü şey Kızılelma'ya gidemeden çok erken yaşta ölmesiydi. Yoksa mutlaka oraya varacaktı. Ve İslam'ın başındaki kişi olan Fatih Sultan Mehmet, aynı zamanda Hristiyanların bir bölümünün, Ortodoksların başında olmak şerefine de ulaştı. Niyeti Katolik Kilisesi'nin de başında olmaktı. Böylece dinleri birleştirebilmekti. Ona Mürşidi Akşemseddin dinlerin olmadığını, sadece bir tek dinin var olduğunu ve Osmanlı'nın o tek dinini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini en güzel bir üslupta yaşadığını anlatmıştı. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı devrinde her şey öylesine güzeldi ki,
Nasıl hayran olmazsınız Osmanlı'ya? Bütün esnaf mutlaka tasavvuftandı. Tasavvuftan olmayanlar çırak olarak bile görevde tutulurken mutlaka tasavvufu yaşaması için devamlı terbiye edilirlerdi. Ve de kalfa olmak için ve usta olmak için tasavvufun kademelerinde yükselmek söz konusuydu. O zaman onlar da tasavvufu yaşayanlar da aynı şeyi söylerlerdi. Hani biz size ne söylüyoruz? Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? İşte onlar öyleydi. Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devri boyunca da, duraklama devri boyunca da aynı güzellikler yaşandı. Sonra subaylarımızın bir kısmı bir marifetmiş gibi biz dünyaya harbi öğretirken Fransa'ya harp öğrenmeye gittiler. Ve bir kısmı orada uzun süre kaldılar. Ve bir başka kültürle döndüler ülkelerine. Batı kültürü. Ve sonra devleti idare eden kadronun hemen hepsi Batı kültürünün birer kurbanı oldu. Ya da hayranı oldu diyelim başlangıçta. Sonra da ülkeyi batılılaştırmak hevesine düştüler. Sonra da dinlerini unuttular. Onları o hedefe götüren, dünyadaki en üstün millet haline koyan dinleriydi. Onu yok ettiler. Ve 600 yıl dünyanın en üstün milleti olarak kalan Osmanlı'yı 80 yılda yerle bir ettiler. Sadece Cumhuriyet devrinin başlangıcına bakıyoruz. Büyük Millet Meclisi 3 yetkiyi birden almış. Yasama yetkisi de, yürütme yetkisi de, yasama yetkisi yani kanun koyma yetkisi Büyük Millet Meclisi'nde zaten öyle. Şimdi de öyle. Ama yürütme yetkisi de Büyük Millet Meclisi'nde oldu. Yeter mi? Yetmez. Ve kaza yetkisi de yani kanun koymak ve mahkemeleri idare etmek yetkisi de onların elinde oldu ve İstiklal Mahkemeleri kuruldu. İstiklal Mahkemeleri Allah'ın dostlarına karşı açılmış bir savaştı. ...1500 kişiden fazla insan birer birer tasavvuf erbabı diye asıldı. Sadece dinlerini yaşadıkları için. Bütün dini kuruluşların yerleri devlet tarafından işgal edildi. Ve bütün tekkeler, bütün zaviyeler, bütün tasavvuf yuvaları basılarak insanlar öldürüldü. Ve sonuç mu? Sonuç 80 yılda dünyadaki en çok suç işlenen milliyetini, benliğini, Osmanlılığını tamamen kaybetmiş olan bir ülke olmak. Acaba söylediklerimiz sizi ne kadar etkiler, onu bilmeyiz.
Ama bizim yüreğimizde bir yara var ki hep kanıyor. Bunu bir türlü içimize sindiremiyoruz. Dünyadaki en üstün ülkenin bu kadar dejenere olması, bu kadar pespayı olması, bu kadar benliğimizi kaybetmemiz. Bu millete yazık olmuyor mu? Nasıl oluyor da bu hale düşüyoruz sevgili kardeşlerim? İnsanlar sokaklarda ellerinde çantalarıyla yürüyemez olmuşlar. Bu nasıl bir dizayndır? Bunu değiştirebilecek olan tek bir yol var. O yol Allah'ın yoludur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, toparlanmalıyız. Tekrar Osmanlı benliğimize dönmeliyiz. Bunun manası idari sistemi değiştirmek mi? Hayır. Hiçbir zaman buna gerek yok. Seçim sistemi tamam. Devlet idaresi Allah Teala'nın yakın gelecek için söylediklerine bakın sevgili kardeşlerim. Yakın gelecekte dünyadaki bütün savaşların biteceğini müjdeliyoruz size. Yakın gelecekte bütün dünyanın sulh ve sükûna kavuşacağını söylüyoruz size. Yakın gelecekte dinlerin bir tek din haline geleceğini söylüyoruz size. O Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Tevrat'ta da İncil'de de tarih sırasına göre konuşuyoruz. Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa ve 4 Teslim koymuş Allah Teala. Ve Tevrat'ta da Hazreti Musa'nın yaşadığı dinin Hazreti İbrahim'in dini olduğu söyleniyor. Açık ve kesin bir şekilde ifade buyuruluyor. İncil'de de Kur'an-ı Kerim'de de. Biz şu anda Hanif dinini yaşıyoruz. Yani Hazreti İbrahim'in dinini. O dinin üç esası var. Bir, vahdet. Tek Allah'a inanmak. Tek bir Allah vardır. Bir başka ilah yoktur. İki, tevhid. Ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Üç, teslim. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi. Bunların hepsi Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de farz. Yedi safhanın yedisini de Hazreti Musa ve ona tabi olanların yaşadığını, Hazreti İsa ve ona tabi olanların yaşadığını, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olanların da yaşadığını Tevrat söylüyor bizatihi, İncil söylüyor ve Kur'an-ı Kerim söylüyor. Eğer üç dinde de yedi safha dört teslim varsa, hepsi farzsa üç kitapta da, üç kitaplı dinin kendilerine kitap verilen peygamberleri bunu yaşamışlarsa kendilerine tabi olanlarla beraber o zaman dinler var mı sevgili kardeşlerim? Var mı? Bir tek din var. Merasimler farklı olabilir. O hiç önemli değil. Ama yakın gelecekte dünya bir araya gelecektir. Tağut ve onun taraftarları İlluminati istese de istemese de bu gerçekleşecektir. Bu görev kendisine verilen kişi konuşuyor. Bunun şartlar ne olursa olsun mutlaka gerçekleştiğini göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi
Çok ama çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Kim olursanız olun. Bu sevgimiz değişmez. Severiz. En azdan en çoğa kadar bir sevgi terazisi içinde herkesi severiz. Sevginin derecesini ise Allah kalbimize verir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

0: İmam İskender Ali Mihir'in kaleminden tüm izleyicilerimizi Allahü Teala'ya, Kur'an'daki İslam'a ve mutluluk hedefine adım adım ulaştıracak çok kıymetli bir eser. Kur'an'daki İslam, tasavvuf ve mutluluk bu kitapta 7 safha, 4 teslim ve 28 basamaktan oluşan İslam dininin tüm ayrıntıları A'dan Z'ye Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında sizlere sunuluyor. Kainat ve insan nasıl yaratıldı? Ruh, fizik vücut, nefs ve iradenin özellikleri nelerdir? Peygamberlerin ve Resullerin vazifeleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim ve tüm kutsal kitaplarda hangi emirler verilir? Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl gerçekleşir? Allah'a ezelde hangi yeminleri verdik? Allahu Teala'nın farz kıldığı teslimler nelerdir? Zikir ve diğer ibadetler, irşat ve mürşit, nefsin tasfiyesi, cennet ve cehennem ve daha pek çok konu.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Evvela hepinizi çok ama çok sevdiğimizi söylemek istiyoruz. Allah ile olan ilişkiler sevgiden başka bir şeyi yansıtmaz. Nefret bir insana hiçbir zaman mutluluğu yaşatamaz. Oysa ki Allah Teala bütün insanların mutlu olmasını hedeflemiştir. Onun dizaynında Kur'an-ı Kerim'i bir bütün olarak ele alıp dikkatle incelediğiniz zaman göreceksiniz ki Allah Teala'nın bütün insanlardan istediği şey sadece onların mutluluğudur. Şartlara baktığımız zaman birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemeyi görürüz. Bu cennet mutluluğunun ilk adımıdır. Dünya mutluluğun da öyle. Biz Allah'a ulaşmayı dilediğimiz andan itibaren Allah Teala şeytanla bütün ilişkilerimizi keser. Yani şeytanın ya da etrafındaki şeytanların bizleri mutsuz etmesi için bizim düşünce sistemimize ulaşmaları gerekir. Allah Teala kim Allah'a mülaki olmayı dilerse şeytanın onlara

nasıl şeytanın negatif istikametlerde bizi etkilemesidir. Sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a milaki olmayı dilediği zaman Allah Teala şeytanın o kişiye tesir etmesini kesin olarak engellerse ne olur? Engellerse şeytan o kişiyi mutsuz ve huzursuz edemez. Bizi mutsuz eden, huzursuz eden husus, şeytanın üzerimizdeki devamlı telkinleridir, saldırılarıdır. Sevgili kardeşlerim, şeytan bütün insanları huzursuz etmek için takımından milyarlarca şeytanı vazifeli kılmıştır. Hepsi ayrı ayrı biz insanları mutsuz etmek için büyük gayret sarf ederler. Allah da bunu önleyecek olan formülleri bizlere ulaştırıyor. İşte bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman bu dilek o kişinin mutsuzluktan kurtulması için ilk adımı temin eder. Çünkü bu dilek Allah-u Teala tarafından mutlaka işitilir, bilinir ve görülür. Allah'ın bütün istediği şey, bir insanın böyle bir talebi mutlaka gerçekleştirmesidir. Yani ya Rabbi, ben ruhumu bu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. Benim de ruhumu kabul buyur. Benim de ruhumu sana ulaştır. Ey Yüce Allah'ım. İşte kişinin bunları söylemesi asıldır. Böyle bir noktada Allah-u Teala derhal harekete geçecektir. Ve kişinin bu istikametteki dizaynına mutlaka Allah-u Teala müdahale edecektir. Ve o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın buradaki yardımına baktığımız zaman bu yardımın insanları mutlu eden boyutunun şeytanın devreden çıkması olduğunu görürüz. Sadece bu sebebe dayalı bir mutluluk yaşanır. Şeytanın bizleri mutsuz etmek için ne kadar büyük bir gayret sarf ettiğini ancak bu mutluluğu yaşayanlar anlayabilir. Şeytanla ilişkileri kesilen insan nefsinin afetlerinin artık hüküm ferma olmadığını, nefsinin afetlerinin ona tesir etmediğini, bu afetlerin artık bir üst seviye talebin sahibi olmadıklarını görecektir ve yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a milaki olmayı dilemek konunun

başlangıcıdır. Allah'ın yardımlarının ne ölçüde geldiğine baktığımız zaman Allah'ın o kişiyi mutlaka mürşidine ulaştıracağını dikkate almak durumundayız. Ne olur? Bir insan mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirirse hayatının manevi cephesinin ikinci safhasına ulaşmıştır. Yedi safhalı bir mutluluğa doğru yapacağı yolculuğun ikinci safhasındadır. Tabiyet demek, ruhun vücuttan ayrılması demek. Tabiyet demek, ruhun Allah'a doğru seyrisülük adlı bir yolculuğa başlaması demek. Öyleyse nasıl bir dizayn bu sevgili kardeşlerim? Allah ile olan ilişkilerinizde ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru bir yolculuğa başladığı zaman 7 tane gök katını aşacaktır. Allah'ın zatına mutlaka ulaşacaktır. Böyle bir muhtevada nefsinizin afetlerinin ruhunuzu Allah'a ulaştıracağınız güne kadar size tesir edemediğini göreceksiniz. Ve sizden ayrılan ruhunuz devrin imamının dergahına ulaşacak. Oradaki seyri sülükte olan, yani Allah'a doğru yola çıkmış olan yüzlerce ruhla aynı standardın içinde olacaktır. Aynı yolculuğun içinde olacaktır. Evvela birinci kata kadar çıkabilecektir. Sonra ikinci kata kadar çıkabilecektir. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara o da çıkacaktır. Ve yedinci katın yedi tane alemini geçerek Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte Allah'a ulaşmayı dilediğinizden itibaren yedi, sekiz aylık bir zaman parçası içerisinde ruhunuzun Allah'a ulaşması söz konusudur. Bu ruhun yolculuğunun adı seyri sülüktür. Allah'a doğru ulaşma, yola çıkma, yaklaşma ve ulaşma yolculuğu. Nefsinizin afetleriyle ruhunuzun gök katlarında yükselmesi arasında matematik bir ilişki söz konusudur. Nefsinizin kalbindeki afetlerin her %7 eksilmesinde ve bu afetlerin yerini ruhunuzun hasretlerinin aynı oranda yerine getirmesi, afetlerin yerini ruhun hasretlerinin adım adım alması, bu istikamette bir nefs temizliği olayını gerçekleştirir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir olguyu Allah Teala nasip kıldığı zaman bu istikamette ona, Allah'a yaklaşmak, Allah'a ulaşmak söz konusudur. Bu bir yolculuktur. Ruhunuzun Allah'a doğru bu yolculuğu yapabilmesi için nefsinizin kalbindeki afetlerin %7 azalması lazım. Her %7
nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarının girdiği noktada ruhunuz Allah'a doğru yaptığı seyri sülük isimli yolculukta bir gök katı yükselecektir. Ve yolculuğunu Allah'a doğru mutlaka tamamlayacaktır. Nefsinizin afetleri temizlendikçe mutluluğunuz artacaktır. Biliyorsunuz ki mutluluk bir uyum halidir. Nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşı olduğu cihetle ve bütün yasaklarını da mutlaka yapmak istediği cihetle Allah'ın talepleriyle nefsinizin talepleri birbirinden tamamen kopmuş durumdadır. Kopuk durumdadır. Nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkarken, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isterken, ruhunuzun hasletleri Allah'ın bütün emirlerini yapmayı, yasak ettiği fiilleri işlememeyi ister. Öyleyse ki düşman kardeş, birini Allah'a doğru yola çıkarttığınız ana kadar içinizde, iç dünyanızda devamlı bir kavga halinde olacaklardır. İşte insanı mutsuz eden budur. Nefsin tesiri altında işlenen her hata, her yanlışlık kişinin huzursuzluk duymasına, pişmanlığına sebebiyet verecek. Ama nefs afetler itibariyle duruma hakim olduğu sürece fizik vücut onun dediklerini gerçekleştirecektir. Bu da her olaydan sonra onun huzursuz olmasına, sıkıntı duymasına yol açacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, bu bapta Allah ile olan ilişkilerinizin en güzele ulaşabilmesi, ruhunuzun hasletlerinin duruma tamamen hakim olmasıyla mümkündür. Ama ruhunuz, siz Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidinizi Allah'tan istediğiniz, Allah size mürşidinizi gösterdikten sonra tabiyetiniz anında ruhunuz mutlaka sizi terk edecektir. Devrin imamının dergahına gidecektir. Artık sizinle beraber değildir. İşte bunun için Allah Teala şeytanın üzerinizdeki hakimiyetini tamamen kaldırıyor. Artık dengeyi koruyacak olan ruhunuz %100 güzelliklere donanmış olan, Allah'ın bütün emirlerine itaat edecek olan, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecek olan ruhunuz, o sizinle beraber değildir. O artık sizden ayrılmıştır. Nefsinizin afetlerinin tek başına bir hiç olduğu, ancak şeytanın devamlı kışkırtmasıyla sizi rahatsız edebileceği şuradan da bellidir ki nefsinizin afetleri ruhunuz vücudunuzdan ayrıldıktan sonra gene vardır, durmaktadır ama tesirleri sıfırlanmıştır. Şeytan hangi standartlarda olursa olsun nefsinizin afetlerine tesir edemez. Edemeyeceği için afetler bir nevi uykudadır. Ve siz mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayabilecek olan bir hüviyette olursunuz.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerimizde, her şeyin en güzel olması, o demektir ki nefsin afetleri size hiç tesir edemesin. Ya Allah Teala böyle şeytanla ilişkinizi kesip ruhunuzu Allah'a ulaşana kadar size bunu sağlar, büyük mutluluğu yaşarsınız. Ya da ikinci faktör çok daha önemli ve kalıcı. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmaz. İç dünyanızdaki kavga tamamıyla biter. Hep Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen çok güzel bir insan olursunuz. Bu daimi zikirle mümkündür. Zikir, Allah'ın katından gelen rahmetin, fazlın ve salavatın size ulaşmasını neticelendirir, intihac eder. Bunlar nefsinizin kalbini %7, %7 doldurdukça ruhunuz Allah'a doğru bir yolculuğa başlamıştır vaktiyle. Daimi zikre ulaştığınız zaman olay farklı bir boyut kazanır. Daimi zikir, nefsinizin bütün afetlerinin yok olduğu ve yerine ruhunuzun bütün özelliklerinin yerleştiği yeni bir durumu ifade eder. Bu noktada artık nefsinizin afetlerinin sizi negatif istikamette etkilemesi söz konusu değildir. Çünkü afetler tamamen yok olmuştur. Nefsiniz hasletlerle, yani ruhunuzun hasletleriyle değil, ama Allah'tan gelen o hasletlerin görevinin aynını gerçekleştirebilecek olan fazıllarla donatılmış olur. Yüzdeki başlangıçtaki giriş rahmet nuruna aittir. Geri kalan %98 nur fazıllardır. Fazıllar Allah'ın fazlını ifade eder. Allah'ın fazlı keremiyle size ulaştırdığı her şey bu standart içinde sizi sadece mutlu kılmak için gönderilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya çok hamd etmeniz, şükretmeniz gerekir ki Allah-u Teala size bunca nimeti vermiş. Kanunlarını koymuş. Siz diyor bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Göreviniz tamamlanmıştır. Geri kalanı ben alacağım hele. Ve sizin nefsinizi %51 nura ulaştıracağım. %49'u %7 defa %7 fazıl. %2'si de rahmet nuru olmak üzere. %51 nurlarla donatacağım. Ve ruhunuzu da bana ulaştıracağım. Ne zaman bir insanın nefsinin kalbindeki nurlar %7, %2 rahmet nurundan sonra ilk %7 fazılda ruh birinci kat gök katına ulaşır. İkinci %7 fazılda ikinci gök katına ulaşır. Böylece üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarını aşan ruh neticede Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sitret-i müntehadan dike bir yolculukla Allah'ın katına ulaşıp Allah'ın zatında yok olacaktır. Fena fillah olacaktır. Fena, ifna olma, yok olma demek fi içinde Allah. Allah'ın içinde yok olmak demektir. Zaten biz insanlar ruhumuz
falan deriz ama realite o değildir. O ruh bizim ruhumuz değildir. Allah'ın ruhudur. Allah Teala Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Ve nefaha fihi ruhihi." Biz diyor onun insanın içine ruhumuzdan üfürdük diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın ruhundan üfürmesiyle bir ruhun sahibi olmuşuz ve de onu Allah'a göndermişiz, iade etmişiz. İşte bütün insanların mutlaka bu hedefe ulaşması Allah'ın temel emridir. Çünkü ruhun Allah'a ulaşabilmesi için nefsinizin kalbinde %7, %7 fazıların birikmesi gerekir. Bu ise dengenin tekrar kurulması halidir. Başlangıçta ne vardı? Ruhunuz vardı, %100 hasletlerle dolu. Ne vardı? Nefsiniz vardı, %100 afetlerle dolu. Denge kurulmuştu, %100 afete mukabil, %100 haslet. Sonra Allah Teala ruhunuzu Allah'a gönderdiğiniz için vücudunuzdan ayırdı. Ruhunuz seyri sülük yoluyla Allah'a doğru yola çıktı. Ve her %7 nur birikiminde bir gök katı aşarak %51 nur birikiminde Allah'ın zatına ulaştı. Ne oldu başlangıçta? Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Ruhunuzun kalbi de %100 hasletlerle doluydu. Yani ikisinin bir denge halinde olması söz konusuydu. Ulaştığı anda da aynı denge oluştu. Nasıl oluştu? Nefsinizin kalbindeki afetler yarıya indi. Ruhunuz Allah'a ulaştı ama afetler yarıya indi. Afetlerin yerini fazıllar aldı. Nefsinizin kalbi artık yarı yarıya %51'i, %2 rahmet, %49 fazıl olmak üzere %51'i nurlar, yani Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasaklarını işlemeyen hüviyetteki bir standart. Diğer taraftan da nefsinizin kalbi hala başlangıçtaki afetlerin %49'unu bünyesinde barındırıyor. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri işleyen ama kötülerle iyiler arasındaki denge kurulmuş durumda. Başlangıçtaki %100 ruhun hasletleri, %100 nefsin afetleri diye iki varlığın muhtevasının eşitliği. Şimdi birisi üzerinde %50 afet, %50 fazla olmak üzere ya da %51'e 49 çok yakın iki rakam aynı dengeyi sağlamış oluyor. Yani ruhunuz Allah'a ulaştıktan sonra Allah Teala koruyucu kalkanını devre dışı bırakıyor. Artık nefsiniz tamamen şeytanın telkinlerine açık. Ve kaybedenler bu noktadan itibaren kaybetmeye başlarlar. Bir insan bu noktadan itibaren Allah'ın koruyucu kalkanını devre dışı bıraktığı noktadan itibaren kendisine düşen görevleri yapabilse, yani o seviyeyi diyelim ki böyle bir noktaya günde 2 saat zikirle ulaştı. Diyelim ki 3 saat zikirle ulaştı. Daha fazla sıra gerek yok zaten. 2-3 saatlik bir zikir sizi mutlaka ruhunuzun teslimine ulaştırır. Bu seviyeyi kişi ömrü boyunca devam ettirebilse, Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibi olmuştur.
14. basamakta mürşide tabiyette ikinci kat cennetin sahibi olmuştur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Ömrü boyunca böyle devam ettirebilirse, yani 2 saatte mi ulaştı, 2,5 saatte mi ulaştı, 3 saatte ulaştığını kabul ederim. Her gün işte o miktardaki zikrini devam ettirebilirse, bu kişi ömür boyunca yarı yarıya mutlu bir insan olarak yaşantısını devam ettirir. O başlangıçtaki 7-8 aylık devredeki tam mutluluk hali yarım mutluluğa dönüşmüştür. Çünkü nefsin kalbindeki afetler de artık hüküm fermadır. Şeytan onlara tesir edebilmektedir. Ama kişinin nefsinin kalbindeki hasletlerde görevlerini yapmakta, kişi zikriyle o hasletleri korumakta. Hasletler hiç eksilmemekte. Böyle bir durum o kişiyi ömür boyu bu %50 mutluluk seviyesinde dünyada yaşatır. Ve o kişi kıyametten sonra üçüncü kat cennete mutlaka girer. Problem kişinin Allah'ın koruyucu kalkanı devre dışı kaldıktan sonra şeytanın onun üzerindeki tesirini artırarak onu alaşağı etmesinden kaynaklanır. İblis bütün gücüyle insanların mutluluğunu engellemeye çalışan bir hüviyeti sergiler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah bütün insanların sadece mutlu olmasını ister. Ve insanlara yardımcı olmaya her zaman hazırdır. Bu sebeple bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktadaki o 2 saatlik en yüksek ihtimalle 3 saatlik bir zikri o kişiyi dünya saadetinin %50'sine mutlaka ulaştırıyorsa bir ömür boyu kişi bu mutluluğu yaşayabilecektir. Bu mutluluk devam edecektir. Bir ömür boyu. Bu kadarcık bir zikirle kişi günün yarısını mutlulukla geçirecek. Mutlaka üçüncü kat cennetinde sahibi olacaktır. Bu noktadan itibaren birçok kişi kayıplara uğramaya başlar. Şeytanın tesiri onlar üzerinde hüküm ferma olur ve kişiler yavaş yavaş zikirlerini azaltırlar, ibadetlerini eskisi gibi yapamaz olurlar ve mutsuzluğa düşerler. İşte bu husus anlatılıyor. Diyor ki Allah Teala Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nurin. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتَ يُخْرِج۪ينَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ Allah, amin olan, yani Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura ulaştırır. Nasıl ulaştırır? İşte anlattığımız gibi o kişinin nefsinin kalbini %51 nura kadar Allah ulaştırır. Allah burada açıkça bu görevi kendisinin yaptığını söylüyor. Ama kişi %51 nura ulaştıktan sonraki kesim, bundan sonraki kesim bölümde anlatılıyor. Diyor ki o kafirlere gelince
Onlar tağutun dostudurlar ve nurdan zulmete ulaştırılırlar. Nefslerinin kalbinde %51 nur oluşmuş ama kişi zikirlerini eksiltmeye başlamış. Bu yavaş yavaş zikrin tamamen yok olmasına, ibadetlerin sarsılmasına ve o kişinin Allah ile ilişkisinin giderek zayıflamasına, belki sonunda kopmasına sebebiyet verir. Bir defa daha altını çizerek tekrar edelim ki aynı seviye muhafaza edilebilse, yani o kişi 2 saat zikir yapıyorsa o zikrini ömür boyu devam ettirebilse, hep mutluluğun en az yarısını dünya saadetinde yaşayacaktır. Mutlaka kıyametten sonra da Allah'ın 3. kat cennetine girecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde görüyorsunuz ki sizin gayretinize dayalı bir muhteva tayini yapılmış. Peki bunun ötesi var mı? Elbette var. Kişi zikrini aynı seviyede durdurma konusundaki gayretlerini onları arttırmaya yöneltirse ve bunu başarabilirse nefsinin kalbinde %81 nura ulaştığı zaman ki mutlaka bunun için günün yarısından daha fazla zikretmesi ve zahit olması gerekir. Günün yarısından daha fazla zikrin bir noktasında o kişinin nefsinin kalbi %50-81 nura ulaşacaktır. Bu o kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim ettiğini ispat eder. Daha ötesi var mı? Var. Daha ötesi daimi zikirdir. Daimi zikre ulaşan kişi ulul elbab olur. Allah Teala buyuruyor ki li ulul elbab, Ali İmran Suresi 190 ve 191. ayet-i kerimeler. Li ulul elbab yeskürün Allah'a kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. İşte bir insan 3 halde bulunabilir. 3 halin üçünde de zikreden bir insan, zikrin bütün muhtevasına sahiptir. Yani daimi zikrin sahibi olmuştur. Ve bu kişiye 7 kat yerler ve 7 kat cehennem kademe kademe gösterilir. Burada 7 mertebe kalbi kişinin ulul-elbab makamında müzeyyen olur. 7 kademe tamamlandığı zaman zemin kattaki devrin imamının dergahı gösterilir. Bu yeni bir kademeye geçişin işaretidir. Nitekim bundan sonra 1. gök katı gösterilecektir. O zaman kişi muhlis olmuştur. İhlas makamının sahibi olmuştur ve Tövbe-i Nasuh'a davet edilecektir sonunda. Tövbe-i Nasuh'unu Allah'ın huzurunda yaptığı tövbeyi tamamladığı zaman bu kişi salah makamına geçer. Orada günahları 2. defa örtülür. Sonra başının üzerine salah nuru verilir. Sonra o örtülen günahları bir de sevaba çevrilir. Sonra da Allah Teala iradesini teslim alır. Salah makamının 4. kademesi. Ve o kişiyi irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılar. Bu mutlulukların en üstünüdür. İrşat makamının sahibi kılınan kişi iradesini de Allah'a teslim ettiği cihetle artık oradan düşmesi mümkün olmayan bir insandır. İradesini Allah'a değil de
iradesi Allah-u Teala tarafından teslim alınır. Ama onu idare eden güç Allah değildir. Külli iradedir. Ve de o kişi külli iradenin kontrolü altında bir dünyadaki en mutlu insanların ulaştığı bir hayatı geçirir. Sevgili kardeşlerim, irşat makamına tayin edilen kişi tam 19 mertebe nefsinin kalbindeki afetler %100 yok olduktan sonra diğerlerini %2 rahmet, %98'de fazıl nurları aldıktan sonra o kişinin irşat makamına tayini Resul ve Nebi olmayan insanların dışındaki bütün insanlar için en üstün makamdır. İşte Allah ile olan ilişkileriniz böyle bir dizaynda mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayabileceğiniz yeni bir noktaya sizi mutlaka ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde her şeyin en güzelini yaşamayı Allah Teala bizlere nasip kıldı. Öyleyse Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.

Kağıt ürün. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde nefsten bahsetmek üzere huzurlarınızdayız. Sizleri çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Hepiniz bizim için vazgeçilmezsiniz. Allah Teala bütün öğrettiklerini sizler için öğretti. Allah'ın bizim elimizde, bizim vasıtamızda sizleri ulaştırmak istediği yer sonsuz bir mutluluğu hedef alır. Önce ruhunuzu Allah'a teslim edersiniz. %51 nur sahibi olursunuz. Mutluluğunuz da o kadardır. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman %80'i aşar. %81 nur dolar nefsinizin kalbi. Bu bir o kadar mutluluktur. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolar. Artık Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanırsınız. İşte bu mutluluğun ta kendisidir. Hayatınızın her saniyesi mutluluğun işaretleriyle doludur. Etrafınızdaki insanlara İbretle bakarsınız. Herkes olayların sadece kötü taraflarını görüp kahrolmakla geçirir günlerini. Allah Teala ise size olayların mutlu yönlerini öğretmiştir. Başkalarına da öğretesiniz diye bunu öğretmiştir. Ve siz olayların hep mutlu taraflarını, huzur veren taraflarını yaşarsınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde afetler kalmayacaktır. O zaman sizin için kesintisiz bir mutluluk söz konusu olacaktır. Çünkü Allah Teala size hep güzellikleri yaşatacaktır. Size olaylara nasıl bakmanız lazım geldiğini öğretmiştir. Sadece güzelliklere gören bir gözlükle bakacaksınız. Mutluluk gözlüğünüzü gözlerinize takacaksınız ve bakacaksınız. O zaman o fıkrayı hatırlayın. Hani Clemenceau'ya bir kadın gazeteci gelmiş, sayın demiş. Başkanım, vaziyeti nasıl görüyorsunuz demiş. Clemenceau da demiş ki, tam demiş, sizin gibi görüyorum hanımefendi. Herkes hanımefendiye bakmış. Bizim bu gazeteci şaşıymış sevgili kardeşlerim. İşte bütün insanlar nefslerindeki afetler durduğu sürece aslında denge içinde olmalarına rağmen dengenin farkında değillerdir. Neden bahsediyorum? Hayata ruhunuz, nefsiniz ve fizik vücudunuzla başlarsınız. Doğdunuz, ruhunuz üfürülür. Nefsiniz zaten sizinle birliktedir. Fizik vücudunuz, üçüncü vücudunuz. İşte şu gördüğünüz vücut, üçüncü vücut, fizik vücut. Nefsinizi de hepiniz çok iyi bilirsiniz. Binlerce defa görmüşsünüzdür. Rüyanızda aynaya bakıp da kendinizi görebiliyorsanız o zaman berzah alemindesiniz. Yani nefslerin şu anda yaşamakta olduğu alemde birçok ölüyü orada canlı olarak görebilirsiniz. Orası berzah alemidir. Ölenlerin ruhlarının kıyamete kadar
Affedersiniz, ölenlerin nefslerinin kıyamete kadar yaşayacakları bir alem. Biliyorsunuz ki ölen bir kişinin ruhu ölmeden evvela ulaşmamışsa, yani o kişi tasavvufu yaşamamışsa, başka bir ifadeyle, asıl ifadesiyle o kişi Kur'an'ı yaşamamışsa, Kur'an ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmanızı üzerinize defaatle farz kılmıştır. İşte bir emir. Fecr suresi 28. ayet-i kerime. İrci'i ila Rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Allah Teala buyuruyor, fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyekumil azabe, üzerinize azap gelmeden Allah'a yönelin ve ona teslim olun. Yani ruhunuz Allah'a ulaşmak üzere yola çıksın ve Allah'a ulaşarak Allah'a teslim olsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bir o gözlüklerle bakabilseniz, Allah'ın üzerinizde vücuda getirdiği her şey sizin mutluluğunuz için bir sebeptir. Sizi bundan men etmeye çalışan daima iblistir. Hangi ölçüde sizi kandırabilirse o kadar mutsuz olursunuz. Ama Allah'a yönelirseniz, Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilediğiniz anda kalbinizden bir dilekle, Ya Rabbi, ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmak istiyorum tarzında bir taleple Allah'tan isterseniz bunu, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı Allah'tan isterseniz, Allah sizin ruhunuzu mutlaka kendisine ulaştırır. Sözü var. İşte bu öyle bir olaydır ki, nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i yok olacaktır ruhunuz Allah'a ulaşana kadar. O ise dünya mutluluğunun %51'idir. Ama cennetin üçüncü katının sahibi olmaktır. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği anda cennetin sahibi olmuştur. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken, şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilemişse, dileyen kişi %100 birinci kat cenneti almıştır. Ertesi gün ölse gideceği yer mutlaka birinci kat cennettir. Dilemeden ölse gideceği yer mutlaka durumuna göre cehennemlerden herhangi biridir. 7 kat cehennemin herhangi birisine girecektir kişi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkiler sizi mutluluğa götürmek için Allah-u Teala tarafından dizayn edilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala onu anında işitir, bilir ve görür. Ve görür görmez de aynı anda işitir, bilir ve görür, aynı anda harekete geçer. Ve bu harekete geçiş ne zaman son bulur? Ta ki o kişinin ruhu Allah'ın zatına bulaşsın. Bu noktada nefsin kalbindeki afetlerin %51'isini Allah yok eder. Bu noktaya kadar
O kişiyi Allah Teala götürür. O kişinin nefsinin kalbindeki afetleri %51 yok eder Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, bu da Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Diyor ki Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala, Allah dalalette olanları bırakır. Yani onlarla ilgilenmez. Unutmayın. Herkes doğuşundan itibaren dalalettedir. Hiç kimse bunun istisnası değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, doğuştan itibaren dalalette olduğuna göre insanlar, bu dalaletten acaba nasıl kurtulacaklar? Son derece basit bir reçetesi var Allah-u Teala'nın. İnanılmaz derecede kolay, inanılmaz derecede mutlak sonuca ulaşan. Ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini anlatan bir misal bu. Allah Teala diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla ilgilenmez. Ama diyor Rad 27'de ama diyor bu insanlardan, bu dalalette olanlardan her kim bana ulaşmayı dilerse diyor. Kalbinden bir talep geçirecek sadece kişi. Ya Rabbi ben şu dünya hayatını yaşarken ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Senin de sözün varmış. Hem Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde bunu söylüyormuşsun. Hem de Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde söylüyormuşsun. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesini şimdi söyledik. Şura 13'te ne diyor Allah Teala? Diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlası seçilir. Seçilmeyeceğinizi hiç zannetmeyin. Mutlaka seçilirsiniz. Sadece bir grup insan seçilmez. Kim kendisi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemedikten başka dilemiyor. Allah'a ulaştırmayı dilemiyor. Bunun ötesinde başka insanların da ruhlarını Allah'a ulaştırmasına mani olmaya kim çalışırsa sadece onlar seçilmezler. Bunlar insanların %5'inden her zaman daha aşağıdadır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlaka seçilirsiniz. Sadece dilemeniz kalıyor geriye. Zaten dilemişseniz mutlaka seçilenlerdensiniz. Bu da madalyonun öbür tarafından bakış. Birisi yazı tarafı, birisi tura tarafı ama ikisinde de Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin kurtuluşu kesin. İşte o nefsiniz ki öfke, kin, haset, düşmanlık, isyan, iptilalar, yalancılık, mürayilik, cimrilik, düşmanlık hepsi nefsinizin afetlerinden. Ve nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu bir dengede yaratılırsınız. Denge olması için nefsinizin kalbi %100 afetlere dolu olduğuna göre başka bir varlığa daha sahip olmanız lazım. Onun da nefsinin kalbi, onun da kalbi, o varlık her neyse %100 hasletlerle dolu olmalı. Yani nefsiniz afetlerle dolu, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği her fiili işlemek isteyen bir yapı. Buna karşılık Allah Teala size ruhundan öfürüyor. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek için sizi zorlayan,
yasak ettiği fiilleri asla işlememenizi temin etmeye çalışan bir varlık. Ama karar mekanizması ne ruhtur ne de nefstir. Karar mekanizması aklınızdır. Aklınız da içinde bulunduğu ortama göre şuur kazanır. Yani ahlaksızlığın hakim olduğu bir ortamda çocuklar, etraflarındaki insanların o telkinlerinin karanlığı altında negatif bir dünyada yerlerini alırlar ve negatif davranışların zebunu olurlar. Ta ki birisi çıksın da onlara Allah'ın mutluluklarını anlatsın, onlar da kabul etsinler. Kabul ettikleri takdirde nefsin afetlerinin yarısını yok edecek olan bir silahın derhal sahibi konurlar. İşte Allah Teala bu kötülüklerle dolu nefsin afetlerinin sahibi olan insanların idaresindeki bu dünyada insanlara yarı yarıya mutluluğu garanti ediyor. Diyor ki, ey insanoğlu, sen bana ulaşmak konusunda çabalarda çabalarsın ama sonunda mutlaka bana ulaşırsın. Bunun manası, sonunda mutlaka seni ben kendime ulaştıracağımdır. Nasıl demin iki ayette söyledik, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde, Allah dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları mutlaka kendisine ulaştırır. Kim ulaştırıyormuş? Allah ulaştırıyormuş. İşte ruhunuzun Allah'a ulaşabilmesi için nefsinizin kalbinde 7 defa %7 fazıl nurlarının yerleşmesi lazım. Ve mutlaka yerleşecektir. Sizin göreviniz onları yerleştirmek değildir. Sizin göreviniz Allah'a mülaki olmayı, ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemenizdir. Allah Teala, ey insanlar diyor, hadi eni göklerle yer kadar olan cennetlere koşun diyor. İşte bunu söylüyor. Üçüncü kat cennete kadar herkes koşar ve mutlaka Allah Teala onları oraya ulaştırır. Nefslerindeki afetleri de her gök katında %7 azaltarak o insanları 7 tane gök katını ruhlarına aşırtır. Allah'ın zatına ulaştırır. Her seferinde nefslerinin kalbindeki afetlerin %7'si yok olur her gök katında. İşte bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Ne olur? Nefsle alakası ne konunun? Nefsle alakası çok önemli bir ilişki. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluyken, bu afetleri %49'a indirmek üzere Allah Teala harekete geçer. Nefsinizin kalbinde evvela %2 nur birikimini sağlar. Bu çok basit bir statü içerisinde herkeste mutlaka vücut bulur. O kişi sadece Allah'a mülaki olmayı dilesin. Dilerse daha mürşidine ulaşmadan o kişi, Allah Teala evvela o kişinin kalbine ulaşıyor. Diyor ki, Allah onların kalbine ulaşır. Sonra o kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Sonra bu nur yolu açıldıktan sonra Allah Teala o kişiyle özel bir statüde bir birliktelik
oluşturuyor. O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah Teala'nın o kişinin kalbine ulaşması için yeterli sebeptir. Kalbine ulaşıp kalbin nur kapısını Allah'a çevirmesi için yeterli sebeptir. Ve nefsin kalbine bundan sonraki nurları yerleştirmek için o kişiye Allah'ın bütün emirlerini sevdirmesi için de yeterli sebeptir. O kişi o güne kadar oruç tutamıyorsa Allah Teala ona mutlaka oruç tutturur. Tutturacak hüviyete getirir onu. Zikri sevmiyorsa zikri sevdirir. Namazı yapamıyorsa kişi, kılamıyorsa namazı kıldırır. Oruç tuttuğu zaman karnı çok fena bir şekilde acıkıyorsa açlığı giderir. Ve Allah Teala devreye girdiği zaman o kişinin nefs tezkiyesi başlar. İşte o kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Nefsinin kalbine Allah Teala daha mürşidine ulaşmadan hemen %2 rahmet nurunu gönderir. Bu göndermek o kişinin göğsünün yarılmasıyla, göğsünden kalbine nur yolu açılmasıyla başlar. O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesinden sonra gerçekleşir bunlar. Ve nefsinin kalbinde %2 rahmet birikimiyle kişi 14. basamakta mürşidine ulaşır. Ne olur? Allah Teala diyor ki o kişinin kalbinde Allah'tan inen nurla

birikimiyle 13. basamağa ulaşır. Hacet namazını kılar ve Allah'tan mürşidini sorar. Kimin kalbinde %2 nur birikimi gerçekleşmişse, yani başlangıçta kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, mutlaka Allah-u Teala kendisi %2 nur birikimini gerçekleştirir. Ve bunun için kişinin kalbine ulaşır. Bunun için kalbin nur kapısını Allah'a çevirir. Bunun için o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolunu açar. %2 rahmet kalbe girsin de her şey başlasın diye. Bu rahmet neticesinde kişi huşu sahibi olur. Allah'tan mürşidini sormak yetkisini kazanır. Ve hacet namazını kılar, sorar. Hacet namazını kılınca Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. Göstermemesi, bu şartlarda olan birisini göstermemesi mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyen herkesin kalbine %2 rahmetini Allah Teala göndermişse, o kişi mutlaka kalbindeki huşu sebebiyle Allah'tan mürşidini soracaktır. Allah'ın da göstermemesi mümkün değildir. Neden mümkün değildir? Çünkü Allah Teala mürşide ulaşmamızı üzerimize farz kılıyor. Diyor ki ya ey ellezine amenettekullaha vebtegu ileyhil vesilete. Ey amen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, mürşidinizi Allah'tan Allah'a karşı takva sahibi olun ve sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi, vesile olacak olan kişiyi yani mürşidi Allah'tan isteyin diyor, iptiga edin diyor, isteyin diyor. Ve kişi mürşidini Allah-u Teala'dan istediği zaman mutlaka Allah ona hak mürşidi gösterir. Bu mürşit, bu seviyede bir mürşit, dünyanın her tarafında her an hazır olarak bekler. Yüzlerce mürşit. Bunlar başlangıç için kendilerine müracaat edilecek olan insanlardır. Her yerde vekil mürşitler bulunurlar. İlk adımı atmaları için. Herkesin ulaşabileceği bir yerde bir vekil mürşit mutlaka vardır. Asli mürşide ulaşmak için evvela ona ulaşılır. Sonra ne olur? Bundan sonra kişi tabiyetini gerçekleştirdiği zaman Allah-u Teala'dan 7 tane nimet alır. O noktaya kadar 12 tane ihsan almıştır zaten. 7 nimetin bir tanesi o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Ve ona der ki, senin Allah'a mülaki olma günün, yevmi talakın geldi. Burasını terk et, devrin imamının dergahına ulaş. Sen Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaksın, senin görevini biz devraldık. Devrin imamının ruhu kişinin vücudunun içine girmez. Başının üzerinde önden arkaya doğru uzanan bir ruh vardır artık. O devrin imamının ruhudur. Sevgili kardeşlerim, bu ruhu küçük çocuklar net olarak görürler. Allah'ın yoluna girenlerin başlarının üzerine doğru 3-4 yaşında, 5 yaşında çocukların hep baktıklarını görürsünüz. Ve de kimin başının üzerinde var, kimin başının üzerinde yok, derhal görürler. Sevgili kardeşlerim, böyle bir başlangıç kişinin nefsinin kalbinde %7 nuru zikirle oluşturduğu noktaya kadar böyle gider. Zikir Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bu noktadan itibaren zikir yapmak Allah'ın katından bir rahmetle faz isimli iki nur, iki rahmetle salavat isimli iki nur daha. 4 nuru o kişinin kalbine çeker. Evvela göğsüne gelir, göğsünden kalbine girer.

Allah Teala o kalbin içine imanı yazmıştır. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Allah'tan gelen rahmetle fazla, rahmetle salavat kişinin kalbinde bu noktaya kadar ulaşır. O kişinin kalbine yazılan iman kelimesi bir cazibe merkezidir. Çekim gücü sahiptir. Çekim gücü sahibidir. Bu çekim sadece Allah'tan gelen rahmetle faz, rahmetle salavat nurlarından sadece fazılları kendisine çeker. Bu fazıllar nefsin kalbine girip de iman kelimesine yapışmaya başlayınca nefs tezkiyesi denilen olay gerçekleşmeye başlar. Nefsinizin kalbinde fazıl nurları süratle birikmeye başlar. İlk %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman bu nokta nefse emmaredir. Nefsinizin kalbinde %7 nur birikimine paralel olarak sizden ayrılmış ve devrin imamının dergahında, ana dergahta, zemin katta yer almış olan ruhunuz, erkekse erkeklerin safında, hanımsa hanımların safında, diğerleriyle beraber birinci kata kadar çıkma yetkisinin sahibi olur. İlk %7 fazıl birikimiyle, başlangıçtaki %2 rahmet, onları zemin kattan yukarıya çıkartamaz. Ama ana dergaha ulaştırır. Sonra ikinci defa %7 nur birikimi, ruh ikinci kata kadar çıkmaya başlar. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci defa %7 nur birikimleri o kişinin ruhunu zemin kattan yedinci gök katına kadar çıkarır. Yedinci gök katında 7 tane alem geçecektir. Önce kader hücreleri, sonra ümmül kitap, sonra kudret denizi, sonra makam-ı Mahmud, sonra divan-ı salihin, sonra zikir hücreleri. Zikir hücrelerinde zikrini tamamlayabilen ruh, oradan sitet-i müntaha'ya ulaşır tek başına ve kendisine verilen kalışla yukarıya doğru bir yolculuğu gerçekleştirir. Başlangıçta, bu noktada ise sitet-i müntaha'dan yukarıya doğru ruh yükselir. O başlangıçtaki kılıç sadece altın kapıyı açmaktaki zinciri kırmak için kullanılmıştır. Oradan yedinci gök katına çıkılmıştır. Kişi yedinci kattaki 7 tane alemi geçtikten sonra bu ruh sitet-i müntaha'ya ulaşır. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte bu Allah'ın zatında yok olmaktır. Ruh Allah'a ulaşmış ve Allah'ın zatında yok olmuştur. İşte bu noktada her gök katında %7 nur birikimi gerçekleştiren o kişinin nefsi başlangıçtaki %2 mürşide ulaşmadan evvelki rahmet birikimi, sonra nefsi emmarede %7 birinci gök katı, nefsi levvamede %7 ikinci gök katı, nefsi mülhimede %7 nur birikimi, üçüncü gök katı,
Nefs-i Mutmainne'de %7 nur birikimi, 4. gök katı. Nefs-i Radiye'de 5. defa %7 nur birikimi. Nefs-i Mardiye'de 6. defa %7 nur birikimi. Nefs-i Tezkiye'de 7. defa %7 nur birikimi. 7 tane gök katını aşan ruh, söylediğimiz 7 tane alimden geçerek Allah'ın zatına ulaşacaktır. 7-8 aylık bir vetiredir. Herkese Allah'ın kapıları ardına kadar açıktır. Bu kişiyi cehennemden kurtarmakla kalmaz. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman 1. kat cennetin sahibi olur. 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabi olduğunda 2. kat cennetin sahibidir kişi. Daha sonra ruhunu Allah'a ulaştırdığında 3. kat cennetin sahibi olur. Allah'ın garantisi buraya kadardır. Bu noktaya kadar ne yapmıştır Allah Teala? Nefsi özel koruma altına almıştır. Ruh Allah'a ulaşınca nefsin kalbinde sadece %100 afetler vardır. Böyle bir kişi nefsiyle baş başa kalmıştır. Aslında nefsinin afetlerinin korkunç bir şekilde kontrolü altına girmesi lazım. Allah'ın bütün emirlerini yapmaması lazım. Yasak ettiği fiilleri ise tamamen işlemesi lazım. Hiç öyle olmuyor. Buradan şunu çıkartıyoruz ki eğer bir insanın nefsiyle davranıyorsa arkasında o kişinin kendi iradesi yoktur. Şeytanın devreye girip o kişiye binlerce tuzakla yanlışları işletmesi söz konusudur. O yüzden insanlar hep partiyi kaybederler, şeytan da dediğini gerçekleştirir. Onların sıratımızdakilerin üzerine çıkacağım diyor şeytan. Ve sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların sana ulaşmalarına mani olacağım diyor. Ve bunu şeytan eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse mutlaka herkes üzerinde işler, mutlaka gerçekleştirir. Hep galip gelen odur. Ama bu oyunu bozan bir statüyü Allah-u Teala koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Bu o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesidir. Dilerse bu hedefe mutlak olarak ulaşır. Bu nefs tezkiyesidir. Nefsin kalbinde %49, fazıl 7 defa %7, %2 de rahmet olmak üzere, 49 artı 2, %51 nur birikimiyle bu kişi Allah'ın koruyucu kalkanının mutlaka kaybedeceği Allah-u Teala'nın koruyucu kalkanını geri alacağı bir noktaya ulaştırılır. Nefsin kalbinde denge kurulmuştur. %51 Allah'ın güzelliklerini işlemeye yönelik bir nefs kalbi, kötülüklere yönelik kesim %49. Bu standartlardadır nefsin kalbi. Öyleyse bu noktada bu kişi ne yapacaktır? Bu noktada bu kişinin yapması lazım gelen şey, şeytanın artan yoldan çıkarma gayretlerine karşı koyabilmesidir. Ne yazık ki insanların büyük kısmı karşı koyamazlar. Allah-u Teala onları ruhlarını Allah'a ulaştırana kadar koruduğu için ruhlarını kolayca Allah'a ulaştırırlar. Ulaşıncaya kadar geçen 7-8 aylık devre onlar için hayatlarının en güzel dönemidir. Ondan sonra yavaş yavaş namazlar azalır. Ondan sonra yavaş yavaş zikirler azalır. Yavaş yavaş ibadetlerde sarkmalar, yerine getirememeler devam eder. Şeytan adım adım o kişiyi eline geçirmeye başlamıştır. Nefsin afetleri ne kadar yeniden nefse girerse %49 afetten
Daha fazla %51, %55, 60, 70, 80 afetler nefsin kalbini giderek işgal etmeye başlar. Ve kişi sonunda cehennemlik bir insan olur. Ama kim iradesini, ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra şeytanla mücadeleye yöneltirse, o mutlaka daha sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Böyle bir insanın yapması lazım gelen şey nedir? Elinizde bir tek silah var, zikir. Kim 2 saatlik bir zikirle ruhunu Allah'a ulaştırmışsa, bu kişi ömür boyunca zikrini 2 saatte tutabilirse asla düşmesi mümkün olmaz. Bir ömür boyu yarı yarıya dünya mutluluğunu yaşar ama cehenneme gitmesi asla söz konusu olmaz. Yeter ki o kişi o ulaştığı 2 saatlik zikri bir ömür boyu koruyabilsin. Zikirde ne kadar düşme varsa kişi o kadar nefs kaybına, nefsin afetlerinin hücumuna uğrar. İşte bunu başaran kişi, aynı seviyeyi başaran kişi ömür boyunca üçüncü kat cennetin sahibi olarak yaşar. Öldükten sonra mutlaka gideceği yer, kıyametten sonra üçüncü kat cennettir. Ama ötesi var mı? Elbette var. Eğer kişi o ana kadar 2 saat zikirdeyse, bunu 3 saate, 4 saate, 5 saate, 6 saate, 7 saate, 8 saate, 9 saate, 10 saate çıkarırsa, çıkardıkça nefsinin kalbindeki hasletler artacaktır. Hazırlar artacaktır. Ve de öyle bir gün gelecektir ki günün 18 saatini bu kişi zikirle geçirmeye başlayacaktır. İşte o noktada kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Bunu yapabilen insan için artık ufuk açılmıştır. Daimi zikre ulaşması artık gün meselesidir. Bir gün mutlaka daimi zikre ulaşacaktır. O zaman ulul elbap olacaktır. Allah ile konuşma yetkisinin sahibi olacaktır. Ve de yoluna devam edecektir. Ulul elbap makamında 7 kat yerler, 7 kat cehennem ona mutlaka gösterilir. Sonra kişi zemin katı görür mutlaka. Ulul elbap makamında. Zemin katı göründükten sonra Allah o kişiyi hedefine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kim birinci katı görürse, Allah ona birinci katı gösterirse, o kişi artık ulul elbap makamında değildir, ihlas makamına geçmiştir. İhlas makamındaki kişi de 7 gök katını görecektir. Aynı zamanda 7 kat cenneti de ayrı ayrı görecektir. Ve 7. kat cenneti görünce tövbe-i nasuha davet edilecektir. Tövbe-i nasuh bir daha değişmesi mümkün olmayan bir tövbedir ki kişiyi salah makamına ulaştırır. Nefsin kalbi %100, %98'i fazıl, %2'si rahmet olmak üzere %100 nurlarla dolmuştur. Ruhun hüviyetine kavuşmuştur. Nefsin kalbi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen nurlarla %100 dolmuştur. Ulul Elbab makamında, İhlas makamında, Ulul Elbab makamında 7 mertebe
bu kalp müzeyyen olmuştur. İhlas makamında 7 mertebe daha müzeyyen olmuştur. Salah makamında da bu 14 mertebeye 5 mertebe daha ilave edilecektir. 19 mertebe müzeyyen olacaktır. Salah makamında o kişinin günahları örtülür. 1. Günahları örtüldükten sonra o kişinin başına salah nuru Allah Teala tarafından yerleştirilir. Sünnetullah tarafından yerleştirilir. 3. kademe ise o kişinin günahlarının bir defa daha sevaba çevrilmesidir. 4. kademede o kişinin iradesini Allah Teala'ya teslim alır. İrade tesliminden sonra o kişi bütün yapacaklarını Allah'tan sorarak yapmaya başlar. Allah devamlı emirler verecektir. O da emirleri gerçekleştirecektir. Bu nokta kişinin irşat makamına, tayine hak kazandığı noktadır. İrşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle kişi irşat makamının sahibi olur. Nefsinin kalbi %98'i fazıl, %2'si rahmet olmak üzere %100 nurlarla donatılmıştır. O kişi kalbinde hiç afet kalmayan birisidir. Allah'ın bütün gösterdiklerini kalp gözüyle görebilen bir kişidir. Kalp gözü ve kalp kulağı mutlaka açılmıştır. Allah'ın kendisiyle bütün konuşmalarını işitir. Ve Allah onu bu salah makamında tezekkür sahibi olarak, hayır sahibi olarak, hüküm ve hikmet sahibi olarak Allah Teala o kişiyi irşat makamına ulaştırır. O kişi bu noktaya ulaştıktan sonra artık oradan düşmek söz konusu değildir. Ömür boyunca o kişi irşat makamının sahibi olarak yaşar. Sevgili kardeşlerim, nefsinin kalbi ne olmuştur? %100 nurlarla kaplandıktan sonra %2 rahmet, %98 fazıl birikiminden sonra bu kişinin kalbi ulul-albab makamında 7 mertebe müzeyyen olur. İhlas makamında 7 mertebe daha müzeyyen olur. Yerlerin melekutu ve göklerin melekutu gösterilir. Ulul-albab makamında yerlerin, ihlas makamında göklerin. Sonra Allah Teala o kişinin iradesini teslim alır ve onu irşada memur ve mezun kılınan cümlesiyle irşat makamının sahibi kılar. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe nefs tezkiyesini ve tasfiyesini gerçekleştirmişler. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlardır. İşte Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki o sabikun el evvel evveline var ya, evvelki sabikunlar müsabakalarda yarışıp da en üst makamları elde edenler, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. Hem ensar irşat makamına sahip olmuş, hem muhacirin olmuş, hem de ensare ve muhacirine tabi olanlar da irşat makamının sahibi olmuşlar. İrşada memur ve mezun kılınmışlar. Nefslerinin kalbinde zerre kadar afet kalmamış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, size doyum olmaz. Ama konumuz gene tamamlandı. Sizlerle konuşurken sevgili kardeşlerim, muhterem kardeşlerim, vaktin nasıl geçtiğini hiç anlayamıyorum. Bu öyle doyumsuz bir zevk ki sevgili kardeşlerim. Sizlerle birlikte olmak, Allah'ı sevenlerin, Allah'a aşık olanların, Allah'a hayran olanların birlikteliği,
beraberliği ve Allah'ın mutluluğunda kaybolmaları, yok olmaları. İşte sizinle bir ömür boyu bunu yaşamakta devam edeceğiz sevgili kardeşlerim. Sizin yaşadığınız zevki başkaları ne anlayabilir, ne yaşayabilir? Onlar da yaşayabilmek için aynı merdivenden çıkmak mecburiyetindeler. Allah'a ulaşmayı dilemeleri lazım önce, sonra mürşide tabiyet, sonra ruhun teslimi, sonra fizik bedenin teslimi, sonra nefsin teslimi, sonra irşad olmak, sonunda da iradeyi Allah'a teslim edip irşad makamının sahibi olmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir güzelliği daha burada tamamlamayı sizlerle beraber sonsuz mutluluklar içinde bizi dolaştırması, yaşatması sebebiyle Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükürler ederek sözlerimizi burada tamamlıyor ve huzurlarınızdan ayrılıyoruz inşallah sizlere doyamadan. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Estağfirullah.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, işte bir defa daha Allah ile birlikte bir zikir sohbetindeyiz. Halk ile hak için, hak ile halk için. Konumuz bu. Konumuzu özetlersek sevgili kardeşlerim, önce herkes Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindedir. Ve neticede mürşidine ulaşacaktır. Ve Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren o halkın içindedir. Niçin çalışıyor? Hakka ulaşmak için çalışıyor. Ve herkes birbiriyle birlikte hakka ulaşmak için çalışıyorlar. Allah'a ulaşmayı dileme devresi, mürşide ulaşma devresi, ruhun Allah'a ulaşması, Allah'a teslim olması, insanların bir arada, yani halk ile, halkın birbiriyle birlikte oluşu ve ruhlarını Allah'a ulaştırma gayretleri, yani hak için gayretleri, hakka ulaşmak, hakka ruhu teslim etmek. Ruhu teslim etti. Bu halk, Allah'a ruhunu teslim edenler, insanlardan oluşan bir kitle, bu halk. Sonra fizik vücudunu teslim için bir gayretin içerisinde. Neye, kime teslim edecek? Hakka teslim edecek. Gene hak için çalışıyor. Halk ile birlikte, bütün halk, hak için bir gayretin sahibi. Hakka teslim olmak için. Fizik vücudun tesliminden sonra nefsin teslimi, nefsin tesliminden sonra irşada ulaşmak, hep bunlar halk. İrşada ulaştıktan sonra iradeyi Allah'a teslim etmek ve irşat makamının sahibi olmak. İrşat makamının sahibi olduğunuz zaman sevgili kardeşlerim, her şey değişiyor. Artık siz halk için çalışmaya başlayacak olan birisiniz. Başka insanların hidayeti için çalışmaya başlayacaksınız. Kimle beraber olacaksınız? Hak ile beraber olacaksınız. O zaman durum değişiyor. Halk için, halkı hidayet erdirmek için çalışan birisi, beraberinde hak olan birisi. Ancak hakkın yardımıyla bunu başarabilirsiniz. Hak inesiniz. Neden hak inesiniz? Çünkü her an haktan emir olarak o emirleri yerine getirmekle mükellefsiniz. Yaşantınız hak ile birliktedir. Sadece hakkın emirlerini gerçekleştirebilirsiniz. Hak ile birliktesiniz. Kimler içinsiniz? İnsanlar içinsiniz. Halk toplumu ifade ediyor. Hak da Allah'ı. Öyleyse manalandı mı sözümüz sevgili kardeşlerim? Başlangıçta halk ile berabersiniz, halktan birisiniz ve hak için, hakka teslim olmak için gayret ediyorsunuz. Ancak bütün teslimleriniz tamamlandıktan sonra hak ile beraber olabilirsiniz. O zaman da halk için varsınız. Hak ile halk için birlikte olacaksınız hak ile. Halkı aynı seviyeye ulaştırmak konusunda siz bir gayretin sahibi olacaksınız. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hikayemiz böyle başlıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeden evvel de halktınız. Diledikten sonra da halksınız. Ama dikkat edin. Bizim halk için dediğimiz, halk için ifadesini kullandığımızda Allah'a ulaşmayı dileyenler bunu teşkil ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler bizim bugünkü, bu akşamki konumuzun içinde değiller. Onlar tağutun kulları. Onlar Allah'ın halkı değiller. Öyleyse dikkat edin, halk ile hak için müessesesinde halkın hakka ulaştırılması için çalışmak değil, hakka ulaşmak için bir çalışmak söz konusu. Öyleyse aynı cümle halk ile hak için, halk için hak ile. Farklı bir şekilde de söylenebilir. Halk ile hak için bu konunun başlangıcıdır. Veya aynı şey hak için halk ile. Geçinmeyle kelimeleri yer değiştirdiği zaman netice değişmiyor. Eğer manayı düşünüyorsanız. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki durumunuzdan ayrılmışsanız, Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, siz artık Allah'ın halkısınız. Öyleyse halk ile gerçek anlamda birliktesiniz. Bu halk ile birlikte olma müessesesi, Allah'a ulaşmayı dileyenlerle birliktesiniz. Onlarla birliktesiniz. Ve hedefiniz hak. Hakka ulaşmak, ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmek. Bu muhtevada siz halk ile halkın içindesiniz. Halk ilesiniz. Ve hakka ulaşmak için gayret ediyorsunuz. Halk ilesiniz, halkın içindesiniz ve hak için bir gayretin sahibisiniz. Siz de, etrafınızdaki insanlar da hepiniz hakka teslim olmak için gayretin içinde olanlarsınız. Halk ile birliktesiniz, halktan birisiniz, Allah'ın halkından birisiniz. Öyleyse bu bağlamda Allah'ın kulu olmak, Allah'ın dostu olmak veya tağutun kulu olmak, tağutun dostu olmak var. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz tağutun kulu olmaktan kurtuluyorsunuz. Allah'ın kulu oluyorsunuz. İşte o nokta, Allah'ın kulu olduğunuz noktada Allah'ın halkısınız. Ve Allah'ın halkının içindesiniz. Allah'ın halkı ile birlikte hakka teslim olmak için, hak için çalışıyorsunuz. Bir gayretin içindesiniz. Öyleyse halk ile birlikte hak için olmak nereye kadar devam eder? Allah'laşmayı dilediniz, dilediğiniz andan itibaren halk ile birliktesiniz. Dilemediniz, o zaman bu konumuz sizi hiç alakadar etmez. Siz halkın içinde değilsiniz. Tağutun halkı içindesiniz. Öyleyse konuya dikkatle bakalım. Nerede başlar Allah'a kul olmamız? Tağuta kul olmaktan kurtulmamız? Allah'a dost olmamız? Tağuta dost olmaktan kurtulmamız? Allah'ın kulu olduğumuz yer neresi? Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: "Vellezîne iştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumül büşrâ febeşşir ibâdî." Onlar Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Sahabeden bahsediyor Allah Teala. Kullarım dediği, sonradan kullarım diyeceği sahabeden bahsediyor. Onlar Allah'a yöneldiler. Allah'a münip oldular. Enibu ilallahi diyor Allah Teala. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler ve böylece tağuta kul olmaktan içtinab ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Tağuta kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Lehumül büşra febeşir ibadî. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Öyleyse kullarım diyor sahabe, tağuta kul iken Allah'a kul olmuşlar. Ne yapmışlar? Allah'a yönelmişler. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a ulaşmayı dilemek bir bu ve enibü ilallahi burada enibü kelimesiyle geçiyor. Rum 31'de münibine kelimesiyle geçiyor. Münibine ilehi ve yettekuhu. Ona yönel. Allah'a ulaşmayı dile. Allah'a yönel ve ona karşı takva sahibi ol. Öyleyse tağuta kul olmaktan kurtulduğumuz bir nokta var. Bu nokta Allah'a ulaşmayı dilediğimiz, Allah'a yöneldiğimiz noktadır. Gördük ki Allah'a yöneldiğimiz an takva sahibi oluyoruz. Ve müjdelerin sahibi oluyoruz. Öyleyse Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek bir başka kelimeyle daha ifade ediliyor. Aminu olmak. Allah'a iman etmek. Bu kuvvetli bir iman olacaktır. Böyle olabilmesi için kişinin bir, Allah'a inanması lazım. İki, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanması lazım. Üç, bunun üzerine farz olduğuna inanması lazım. Dört, kendisinin de Allah'a ulaşacağına inanması lazım. Böyle bir inancın sahibi olan kişi, o kuvvetli imanın sahibidir. İşte Allah Teala onlara bir amin olanlar, Allah'a inananlar olarak bakıyor. İki, gene amin olanlar, tam başlangıçtaki aminü de sayarsak 8 tane ama aminü olma kademeleri 7 tane. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman amin oluyorsunuz. 1. Mürşidinize ulaştığınız zaman ikinci defa amin oluyorsunuz. 2. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıyorsunuz. 3. defa. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. 4. defa. Nefsinizi Allah'a teslim ediyorsunuz. 5. defa. İrşada ulaşıyorsunuz. Altıncı defa iradenizi Allah'a teslim ediyorsunuz. Yedinci defa amenü oluyorsunuz. Ama Allah yolunda bir mesafe kat etmeden evvel de Allah'a inanıyorsanız, Kur'an-ı Kerim'de gene aminü kelimesiyle Allah Teala kişiyi tarif ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, aminü olduğunuz noktaya dikkatle bakalım. Yani Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktaya, o noktada siz Allah'ın kulu olmakla kalmıyorsunuz, Allah'a dost da oluyorsunuz. Tağuta dostken Allah'a dost oluyorsunuz. Ve Allah Teala Yunus suresinin 62, 63 ve 64. ayetlerinde şöyle buyuruyor: Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzunda olmayacaklardır. Onlar amen olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Onlar için dünyada da ahirette de mutluluklar vardır. İşte burası halkın içine girdiğiniz nokta, amin olup Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olduğunuz nokta, artık siz halk ilesiniz. Evvelce ait olduğunuz halk Allah'ın halkı değildi. Tağut'un halkıydı. Çünkü onlar Tağut'un dostlarıydı. Siz de başlangıçta öyleydiniz. Allah'a dost, Allah'a kul olamamıştınız. Ve Bakara suresi 257. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor: Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minel zulumati ilen nuri. Allah amen olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Yani halkın içine girmiş olanların dostudur. Yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Onları, yani onların nefslerinin kalbini zulmetten nura çıkarır. Zikirle onların nefslerinin kalbine fazılları yerleştirir. Her gün biraz daha ışıyan, parıldayan, neticede pırıl pırıl olan bir kalp, nefs kalbi çıkar ortaya. Zulmetten nura dönmüştür nefs kalbi. وَالَّذِينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الْتَاغُوتَ يُهْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ. O kafirlere gelince diyor Allah Teala, onlar da tağutun dostlarıdır diyor. Müminler, amin olanlar, Allah'ın dostları, kafirler tağutun dostları. Ve onlar da tağut tarafından nurdan zulmete götürürler diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, halk, Allah'ın halkı olmak bir talepten sonra gerçekleşebilir. Bu noktadan evvel halk ile değilsiniz. Tağutun halkı ile birlikte olmak, tağutun halkıyla beraber olmak, tağutun hakkıyla, halkıyla olmak, halkın arasında olmak değildir. Allah Teala halk ile ifadesini kendi halkı için kullanıyor. Halk ile hak için zaten ifade arkadan çıkıyor ortaya. Halk için olan halk, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar halk için halk iledir ve hak için halk iledir. İşte böyle bir dizaynda halk için olan insanlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse insanlar birinci basamakta olayları yaşarlar. Halk ile midirler, değillerdir. İkinci basamakta olayları değerlendirirler. Hüviyetlerini koyarlar ortaya. Bir kısmı başka insanları da Allah'ın yolundan men etmeye çalışır. Onların Allah'a ulaşmasına mani olmaya çalışır. Onlar seçilmezler. İkinci basamakta kalırlar. İnsanların %90'ından fazla seçilir böyle olmadıkları için. Ama onlardan da Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ne yazık ki %90'dan fazladırlar. Gene Allah'ın halkı olamazlar. Tağutun halkı olarak kalırlar. Bu insanların arasından her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, amin olursa, Allah'a yönelirse gene Allah'a ulaşmayı dilemektir manası. Münip olursa o kişi halk ile beraber olmak şerefinin sahibidir. Allah'ın halkı yine. Öyleyse halk ile olmak ancak hakkı talep ettiğiniz noktada ortaya çıkar. Kalbinizden bir talep oluşacak Allah'a ulaşma dileği. Bunu dilinizle ikrar edeceksiniz ki iradi yapınızın da bu olduğu kesinleşsin. Sadece talebinizin olmadığı, irade olarak da bunu istediğiniz tebellür etsin. Bu noktadan itibaren halk ile birliktesiniz. Halk ile niçin birliktesiniz? Hak için birliktesiniz. İşte muhteşem bir hedef. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Halk için. Affedersiniz. Hak için. Kiminle? O hakkın halkı ile. Hakka yönelen halk ile birliktesiniz. Gemi iskeleden demir almıştır. Yolculuk başlamıştır. Artık tağut için yaşamıyorsunuz. Allah için yaşıyorsunuz. Artık Allah'ın halkındansınız. O halk ile birlikte bir hedefiniz var. Allah'a gitmek. Hazreti İbrahim'e tabi olan Hazreti Lut diyor ki ben muhakkak ki Allah'a gideceğim. Allah'a gitmek yani Allah'a ulaşmak, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. İşte bu noktada olay başlar. Halk ilesiniz. Ama hak içinsiniz. Hakka teslim olmak için artık halkla birliktesiniz. Allah'ın halkındansınız. Tağutun halkından değilsiniz. Ve Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Üçüncü basamaktasınız. Allah rahim esması ile tecelli ediyor. Dördüncü basamaktasınız. Bu tecelli 7 tane furkan veriyor size. Her biriyle günahlarınız örtülüyor. Ve görmeyen gözleriniz görmeye, işitmeyen kulaklarınız işitmeye, idrak etmeyen kalbiniz idrak etmeye başlıyor. Bütün günahlarınız da örtülmüş. Bu noktadan itibaren sevaplarınız günahlarınızdan fazla. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz nokta, halk ile olduğunuz nokta ve şeytanın hegemonyasından kurtulduğunuz nokta ve cehennemden kurtulduğunuz nokta. Artık Allah'ın kulusunuz, Allah'ın kulları, Allah'ın halkı içindesiniz. Halk ile birliktesiniz. Buradan başlar olay. Allah kalbinize ulaşır, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir, göğsünüzü yarar, göğsünüzden kalbine nur yolu açar kalbinize. Zikir yaparsınız, Allah'tan gelen Rahmet ve faz göğsünüze gelir. Göğsünüzden o yoldan içeri girer. Rahmet nurları kalbinize ulaşır. Ama fazıllar giremez. Nefsinizin kalbinde onları çekecek olan iman kelimesi mevcut olmadığı için. Sonra bu zikrin neticesinde nefsinizin kalbinde %2 rahmet birikir ve bu biriken rahmetle huşu sahibi olursunuz. O zaman irşat makamını sorma imkanınız doğar. Hacet namazını kılıp sorarsınız. Mutlaka Allah-u Teala size mürşidinizi gösterir. Ona ulaşırsınız. Tabi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, tabiyet 14. basamaktaki bir olgudur. Burada yeni bir halkın içine gireceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın kulu, Allah'ın dostu oldunuz, Allah'ın halkı oldunuz. Ama şimdi o Allah'ın halkı arasında farklı bir kategoridesiniz. Farklı bir hüviyettesiniz. Çünkü irşat makamını Allah-u Teala sizi ulaştırdı. Tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. Bunun manası Allah'tan 7 tane de nimet aldınız. Burada Allah'ın halkı arasındasınız ama daha üst seviyede bir halk. Mürşitlerine ulaşıp tabiyetlerini gerçekleştirmiş olanlar, ruhları Allah'a doğru yola çıkmış olanlar. Farklı bir hüviyet. Bu noktada Allah-u Teala kalbinize imanı yazar. Başınızın üzerine devrin imamının ruhunu gönderir. Ve sizin bütün günahlarınızı, hani o örttüğü günahlarınızı bir de sevaba çevirir. O güne kadar size 1'e 10 veren Allah-u Teala her yaptığınız sevaba, bir derecelik sevaba 10 derece yazdıran Allah-u Teala amel defterinize, bu noktadan itibaren onu 1'e 100 yapmıştır. Ve bu 1'e 100, 1'e 700'e kadar da artacaktır. Bu noktada nefs tezkiyesine başladınız. Bu noktada ruhunuz Allah'a doğru vücudunuzdan ayrılarak, devrin imamının emri üzerine vücudunuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıktı. Yani tabi olduğunuz mürşidin dergahına ulaştı. Artık içinizde size ait olan ruh yok, başınızın üzerinde devrin imamının ruhu var. O ruhun, sizin ruhunuzun görevlerini yapmak üzere Allah'ın gönderdiği yetmez. Bir de muhafız. Fizik vücudunuz, nefsinizin nefs tezkiyesine paralel olarak, nefsin afetlerine karşı her gün biraz daha güçlü olacaktır. Ve bu noktadan itibaren siz artık farklı bir insansınız. Nefs tezkiyesine başlıyorsunuz. Nefsinizin kalbindeki karanlıkları adım adım azaltacaksınız. E tabi bu azaltma, nefs tezkiyesi, nefsinizin kalbindeki afetlerin adım adım yok olmasını, kapı dışarı edilmesini, bir daha geri dönmemek üzere kapı dışarı edilmesini sağlayacaktır. Bu nefs temizliğidir, nefs tezkiyesidir. Her geçen gün sizi mutlulukların çoğaldığı, mutsuzlukların azaldığı noktalara taşıyacaklar. Ve zikir yapacaksınız. Nefsinizin kalbine gelen fazıllar nefsinizin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesinin etrafına yapışıp orada toplanmaya başlayacaktır. İlk yüzeydin nur birikiminde ruhunuz ulaştığı ana dergâhtan, devrin imamının dergâhından, zemin kattan birinci gök katına kadar diğer ruhlarla beraber yükselecektir. İkinci defa %7 nur birikiminde ikinci gök katına kadar yükselecektir. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 fazıl birikiminde ruhunuz üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarına ulaşacaktır. Yedinci katın 7 alemini de geçecektir. Sitetil müntahaya ulaşacaktır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu noktada nefsinizin kalbinde %49 fazıl, %2 rahmet olmak üzere %51 nur birikimi gerçekleşecektir. Şeytan nefsinizin afetlerine tesir edebildiği için başlangıçtaki şeytanın %100 tesir sahası %50'nin altına düşmüş olacaktır. %49'a düşmüş olacaktır. Burası nefsinizi tezkiye ettiğiniz noktadır. Fatır suresi 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Onlar ki diyor, kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendi nefsi için yapmıştır, gerçekleştirmiştir. Ve ruhu Allah'a ulaşır diyor. 7 tane gök katını aşan, 7. katta 7 tane aleme geçen, Sitret-i Münta'ya ulaşan ruhunuz, oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Burası 21. basamaktır. İlmel yakinin tamamlandığı noktadır. İlim sahibi oldunuz. İşte bu noktaya kadar halk ile hak içindiniz.

bu noktaya kadar halk ile hak içindiniz. Bu noktadan itibaren artık başkalarına yavaş yavaş Allah'ın hakikatlerini öğretebilmek üzere bilgi sahibi olmaya başladınız. Hayır, mürşit falan olmadınız. Ama etrafınızdaki insanlara o öğrendiğiniz güzellikleri anlatmak için artık çan atıyorsunuz. İçinizden gelen bir şey bunları etrafınıza anlatmayı istiyor ve buna başlamışsınız. Bu istikametli bir gayretin sahibisiniz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu noktada yavaş yavaş nefsinizin kalbindeki nurlar birikimi artacak ve orada Allah-u Teala'nın katında size bir taht ihsan edilecek. 23. basamak. Bu tahtın ihsan edilmesi sizin artık hem halk ile hak için olmanızı ifade eder, hem de halk için hak ile olmaya başladığınızı ifade eder. Çünkü Allah Teala size öğrenmenizde yardım edecektir. Öğrendiklerinizi başkalarına anlatmanızda da yardımcı olacaktır. Artık hak, Allah sizinle beraber sizi başkaları için faydalı olmaya yöneltecektir. Adım adım. Ne zaman günün yarısından daha fazla zikretmeye başlarsanız, bu sizin zahit olduğunuzu gösterir. Tahtın sahibi olmanızdan itibaren her an sizin farklı bir yapıya kavuşmanız mümkün olabilir. Yani Allah Teala'nın bu noktalardan birinde kalp yüzünüzü açması veya kalp kulağınızı açması veya ikisini de açması ve sizi arif kılması mümkündür. İrfan sahibi kılması mümkündür. Artık Allah'a açılan bir kapıya, mesela bir göz kapısı kalp gözünüz açılmıştır. Bir kulak kapısı kalp kulağınız açılmıştır. Böyle bir şey sizin arif olmanızı oluşturur. İlmel yakin bitmiştir. Hakkül aynel yakine ulaşmadığınız yeriniz, daimi zikrin sahibi olmadığınız için, hikmet ehli olmadığınız için, ama Allah Teala ola ki kalp gözünüzü veya kalp kulağınızı açar. Sevgili kardeşlerim, bu noktadan itibaren bir yeni hedefe yürürsünüz. Fizik vücudunuzun teslimi. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman 25. basamaktasınız. Siz halkın içindesiniz. Halk ilesiniz. Ve hak içinsiniz. Ama aynı zamanda hak ile halk içinsiniz. Çünkü siz artık başka insanlara çok şeyler söylemek konusunda bilgilerin sahibi oldunuz. Onlara adım adım bir şeyler öğretmeye başladınız. Kalp kulağınız ve kalp gözünüz açılmasa da öğrendiğiniz bilgilerle başka insanları aydınlatmaya başladıysanız, siz burada artık hak ile halk için oldunuz. Ama henüz ilmek

yekini aşamadınız. Aynen yekine ulaşamadınız. Onun için aynı zamanda halk ile hak içinsiniz. Çünkü hakkın size vereceği son noktaya henüz ulaşmadınız. Fizik vücudunuzun tesliminden sonra ulaşacağınız yer daimi zikirdir. Daimi zikirle beraber nefsinizin kalbinde %98, fazıl %2'de rahmet nuru nefsinizin kalbini %100 nurlarla doldurmuştur. Bu noktada sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsinizin kalbi %100 nurlarla doludur. Yani artık şeytanın size tesir edebileceği nefsinizin kalbinde hiçbir merce kalmamıştır. Artık o sizin elinizde bir gazozacıdır, oyuncaktır. Hep sizi Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye çağırır. Hep Allah'ın emrettiklerini yapmamaya çağırır. Ama her seferinde hep o yenilir. Siz her seferinde onu yenebilecek olan vasıfların sahibi oldunuz. İşte ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, o zaman hikmet sahibi olursunuz, ehli tezekkür olursunuz, ehli hayır olursunuz. Ve bu noktada Allah-u Teala'dan artık direkt olarak bilgileri almaya başlayacağınız bir noktadasınız. Allah-u Teala size emirlerini gönderir, bilgileri gönderir. Kalp kulağınıza bunları söyler. Hepsini işitirsiniz, duyarsınız. Artık siz Allah'ın vahiy yoluyla konuştuğu birisisiniz. Daimi zikrin sahibisiniz, birinci özelliğiniz. Bu sebeple nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. İkinci özelliğiniz. Kalp gözünüz açılmıştır. Üçüncü özelliğiniz. Kalp kulağınız da açılmıştır. Dördüncü özelliğiniz. Ve Allah ile her zaman konuşmak, her konuyu tezekkür etmek imkanının sahibisiniz. Allah ile müzakere etmek imkanının sahibisiniz konuları. Daimi zikrin sahibi olduğunuz için her an derecat kaybetmek kazanmaktasınız. Her an derecat kazanmaktasınız. Bu sebeple ehli hayır oldunuz. Ve de vereceğiniz bütün hükümlerde mutlaka Allah'tan sorarak hüküm vereceğiniz için hikmet sahibi oldunuz. Hükmünüzde adalet her zaman mutlak olarak var olur. Burası aynel yekin kademesidir. Artık siz gaybi imanın tamamını geride bıraktınız. Tahkiki imanın ikinci ve temel noktasındasınız. Tahkiki imanın birinci kademesi Allah-u Teala'dan cezbe almaktır. Cezbe tahkiki imanın kesin bir işaretini taşır. Ama burada artık Allah'ın söylediklerini işitebilen, Allah ile konuları müzakere edebilen bir vasfın sahibisiniz. Fes'elû ehle zikre in kuntum la ta'lemûn diyor Allah Teala, eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Bunun manası artık size bir şeyler sorulacaktır. Burada siz hak ile halk için ordunuz. Artık halk
için hak ilesiniz. Yeni bir noktadasınız. Allah ile berabersiniz ve halkı Allah'a ulaştırmak için gayret sarf edenlerin içindesiniz. Onlardan değilsiniz artık. O halkın, Allah'ın halkının hak için olan kesiminde değilsiniz. Hak ile birlikte o Allah'ın halkını ve Allah'ın halkı olmayanları Allah'a ulaştırmak için gayret sarf eden birisisiniz. Artık halk içinsiniz ve hak ile birliktesiniz. Allah ile birlikte, Allah'tan aldığınız ilimde insanları Allah'a ulaştırmak konusunda bir gayretin bilinçli, emin adımlarla yürüyen bir gayretin sahibisiniz. Artık siz bir ehli tefekkür değilsiniz. Ehli tezekkürsünüz. Ufkunuz kesintisiz bir şekilde açılmıştır. Daha ötesi var mı? Evet. Burada size yerlerin melekûtu gösterilir. 7 kat cehennem. Zemin kat gösterilir. Devrin imamının dergahı. Bir gün Allah-u Teala size birinci gök katındaki secdeyi gösterecektir. O zaman ulul-elbab makamı bitmiştir, ihlas makamı başlamıştır. Siz gene hak ile birlikte halk için yaşamaya devam ediyorsunuz. Birinci gök katı, ikinci gök katındaki suvarılma, üçüncü gök katındaki iki katlı mescit, üçüncü katı, dördüncü kata bağlayan meyek menfezi, sonsuz uzunluktaki o madeni silindir, içi boş, oradan uçarak dördüncü kata ulaşıyorsunuz. Dördüncü katta Beyt-i Makdes'in aslı, beşinci katta Beyt-i Haram'ın aslı, buralarda secde ediyorsunuz. Gösteriliyor buralar size. Altıncı katta Sıbkatullah olma mahalli ve yedinci kat birinci alem kader hücreleri, ikinci alem Ümmül Kitap, üçüncü alem Kudret Denizi, dördüncü alem Makam-ı Mahmud, beşinci alem Divan-ı Salihin, altıncı alem zikir hücreleri ve nihayet yedinci alem indi ilahi. Allah-u Teala'nın huzurunda kılınan huzur namazının bütün rükünlerini görürsünüz. Bu arada sevgili kardeşlerim, orada devrin imamını göreceksiniz. Arkasında iki kişi göreceksiniz. Onların arkasında bir kişi göreceksiniz. Ondan sonra yedi kişi göreceksiniz. Bunlar kutuplardır. Bu yedi kişiden sonra iki kişi göreceksiniz. Devrin imamının iki baş veziri. Ondan sonra yedi kişi göreceksiniz. Yedi tane de vezir. Sonra onarlık saflar başlayacak. Kürkleri, yakaları kürk olan siyah cübbeli kırklar. Sonra bal rengi elbiselerin içinde 70'ler, 7 tane onarlı sıra. Sonra arkaya doğru uzanan saflar. Burada da siz hak ile halk içinsiniz. Daha üst seviyede. Sonra Allah Teala size Sitretül Münteha'yı gördüğünüz zaman, yani İndi İlahi'nin en yüksek noktasını irşada ulaştıracak. Günahlarınızı örtecek, salah nuru verecek, günahlarınızı önce tövbeyi nasuha davet edecek ve neticede günahlarınızı
sevaba çevirecek. Tabiyetten sonra işlediğiniz günahları. Bundan sonra da irşada ulaşmış olacaksınız. Gene hak ile halk içinsiniz. Hak ile hak için olmanın en yüksek noktası bundan sonra tecelli eder. İradenizi Allah'a teslim edersiniz. Son tesliminiz iradenizin teslimidir. İradenizi teslim ettiğiniz günden itibaren daimi zikriniz artık daimi tesbih olur. Siz zikretmezsiniz. Sünnetullah sizin için zikri oluşturur. İradi yapınızın gereği olarak zikretmeniz söz konusu değildir. Sünnetullah devreye girmiştir. Daimi zikri tesbih hüviyetinde size yaptırmaktadır. Orası hakkül yakin kademesidir. Rabbinizi göreceksiniz. O zaman tahkiki imanın üçüncü ve en son safhasında olacaksınız. Rabbinizi görenlerden olacaksınız. Hakka vasıl olan değil, vasıl olduktan sonra hakkı gören olacaksınız. Riyetullah'ın sahibi olacaksınız. Tahkik-i imanın son kademesine ulaşacaksınız. İşte asıl hak ile olma noktasına o zaman gelirsiniz. Çünkü artık hakkı görüyorsunuz. Bütün namazlarınızı hakkı görerek kılmaya başlarsınız. Zikirlerinizde hep haktır gözlerinizin önünde olan, böylece Allah ile olan ilişkilerinizde hakkı görmek söz konusudur. Tahkiki imanın üçüncü ve en üst safhasındasınız. Normal standartlardaki bütün insanların ulaşabileceği en üst mertebe burasıdır. İradesini Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamına getirilen birisi olursunuz. Sahabe seviyesinde olursunuz. Sahabede hepsi irşat makamının sahibiydi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hak ile halk için olma hedefinin sonuna ulaştınız. En üst noktasına ulaştınız. Bu dünyada yaşarken seçilenler için en üst noktadır. Bir de doğmadan evvel seçilenler var. Her kavimdeki Resuller doğmadan evvel seçilenlerdir. Onlar salah makamının bu 7. kademesinden sonraki 8. kademesini işgal ederler. Bu seçilenlerin, Resullerin arasından bir tanesi devrin imamıdır. Devrin imamları veli resul olabilirler, nebi resul olabilirler. Nebi resullerse devrin imamlarını asaleten yapanlardır. Veli resullerse vekaleten yapanlardır. Onlar huzur namazının imamları, adın cennetinin başka bir bölümünde yaşarlar. Adın cennetleri birincisi iki kademe oluşturan bir kapıdan çalışır. İkincisi bir tek kademe oluşturur. Devrin imamlarına aittir. Birincisinde birinci bölümü Resul olmayan ama irşada ulaşmış Allah-u Teala'nın irşatla vazifeli kıldığı kişiler işgal edecektir kıyametten sonra.
İkinci kesimini de bütün kavimlerdeki veli resuller, her devirde bütün kavimlerde yaşayan resuller veli resullerdir. Eğer nebi resul varsa o tektir. O peygamber resuldür ve o adın cennetlerinin üçüncü bölümündedir. Ama adın cennetindeki üç bölüme karşılık iki kapı vardır. Bu sebeple Yunus yedi cennetin kapısı demiyor, sekiz cennetin kapısı diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte hak ile halk için olmanın son noktası. Allah Teala hepinizi hak ile halk için olanlar seviyesine ulaştırsın dualarımızla ve dileklerimizle. Sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz ayetlerin sırları. Bakara suresinin 28. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Keyfe tekfurune billahi ve kuntum emvaten ve ahyakum sümme yumitukum sümme yuhikum sümme ileyhi turcaun. Keyfe, nasıl, tekfirune, küfür edersiniz, yani inkar edersiniz, billahi, tekfirune bi Allahi, Allah'ı nasıl inkar edersiniz? Allah'ı inkar edenlere Allah Teala 14 sıra evvel sesleniyor. Allah'ı nasıl inkar edersiniz? Ve kuntum ve siz idiniz. Emvaten ölüler. Mevtler. Mevt ölüm. Emvaten ölüler. Ve sonra ahyakum sizi ihya etti, hayata getirdi, diriltti. Sümme yumitukum, sümme sonra yumitu, mevt edecek. Öldürecek kum sizi. Sonra sizi öldürecek. Sümme sonra yuhyikum. Sonra size hayat verilecek. Verecek. Yani diriltecek. Sümme sonra ileyhi ona Allah'a turcuun. Rücu edeceksiniz. Döndürüleceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir ayetlerin sırları konusunda Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Allah Teala diyor ki keyfe tekfurune billahi. Allah'ı nasıl inkar edersiniz? O derdi ki müşriklere ve kafirlere sesleniyor Allah Teala. Allah'ı inkar ediyorlar. Allah yoktur diyorlar. Bizim putlarımız var diyorlar. Biz putlara taparız.

Allah Teala, siz öyleydiniz diyor. Bütün insanlara öyleydiniz dediği noktada bütün insanların ölmüş olması için kıyametin kopması lazım. Kıyamet bütün insanları önce öldürecektir. Siz öyleydiniz diye Allah Teala bütün insanlara sesleniyor. Kıyamet günü ölüyken sonra sizi diriltti. Kıyamet günü ne olur? Kıyamet günü sura üfürülür. Sura üfürülünce herkes ölür.

Sonra birinci bölmesi. Evvelkiler ölmüştür. Yaşayanlar da sura birinci üfürülmesiyle onlar da öleceklerdir. Böylece gelmiş geçmiş bütün insanların öldüğü bir noktaya ulaşılacak. Allah Teala diyor, sümme yumitukum. Sonra sizi, size hayat verdi, sizi diriltti. Ve ematen ve ahyaküm, size hayat verdi, sizi diriltti o zaman. Siz ölüler idiniz, sura üfürüldü, sura üfürülünce sizi diriltti. Neden diriltti? Çünkü kıyamet günü zaman tersine çalışacaktır. Kıyamet gününe kadar geçmişten geleceğe doğru yürüyen zaman, kıyamet günü gelecekten geçmişe doğru çalışacak. Ve tabii öyle olunca o sırada yaşamakta olan herkes ölecek.

Kıyamet gününe kadar ölmüş olan insanlar hepsi ölmüştür. Kıyamet gününe kadar ölmüş olanların hepsi ölmüştür.

kıyamet gününden itibaren zaman tersine başa doğru çalışacağı için ölmüş olanların hepsinin zaman kendilerinin hayatta olduğu noktaya ulaştığında tekrar canlı olması vücuda geliyor. Herkes tekrar kıyamet günü, mahşer günü hayata kavuşuyor. Bu sura birinci üfürülmesidir.

Sonra tekrar üfürülecek, ikinci üfürülecek, ikinci defa. Bizi tekrar öldürecek diyor Allah Teala. Ölü olan bütün insanların geçmişten geleceğe uzayan zaman parçası içinde ölmüş olan tüm insanların önce diriltildiği, sonra sura ikinci üfürülüşünde hepsinin birden yeniden öldürüldüğü bir olay yaşanacak. Kıyamet günü hayatta olanlar da ölecekler. Evvelkiler zaten ölmüşlerdir. Ama zamanı Allah Teala tersine çalıştırdığı için baştan itibaren hayatta olan bütün insanlar yeniden dirilmiştir. Bu siz ölüydiniz sonra sizi diriltti ifadesi sonra birinci üfürülüşünü ifade ediyor. Bütün ölüleri sura birinci üfürme diriltiyor. Sonra diyor Allah Teala sizi yeniden öldürecek. Sümme ümitikum yeniden öldürecek. Sümme yuhikum sonra size yeniden hayat verecek. Tekrar dirilecek sonra üçüncü fırışında Allah herkesi diriltmiş olacak. Sonra da indi ilahide ona döndürüleceksiniz diyor Allah Teala. Öyleyse kıyamet günü sura üç defa üfürülüyor. Bu muhteva içerisinde insanların ölmesi, tekrar dirilmesi, tekrar ölmesi, tekrar dirilmesi söz konusu ve Allah'a döndürülmeleri söz konusu.

Realmente insanlar için sevgili kardeşlerim. Bir sonuç elde edilecek. Konunun başına baktığımız zaman başlangıcına Allah-u Teala'nın bir tek noktayı patlattığını görüyoruz. Bir noktayı patlattığını söylüyor Allah-u Teala. O noktadan bütün kainatı yarattığını söylüyor. Şu anda kainat denen bu sistemin bugünün modern aletleriyle yapılan incelemeleri 100 milyar civarında galaksinin mevcut olduğu, bir tek galakside de her galakside de 100 milyar civarında yıldız olduğu gerçekleşmiş durumda. Sevgili kardeşlerim, bunların hayat olanların hepsinde insanlar bize çok benzeyen insanlar yaşıyor. Oralardan uçan dairelerle bizim dünyamıza ulaşıyorlar. Ve de uçan dairelerin süratlerini ışık hızının ötesine ulaştırabildiklerini biliyoruz. Ki bu nokta onların gözden kaybolma noktasıdır. Işık hızının ötesinde muhteva farklı bir hüviyet alır. Madde adını verdiğimiz sistem madde ötesine dönüşür. Sevgili kardeşlerim, kainatı bu 100 milyar galaksiden, galaksinin her birinde 100 milyar yıldızı dizayn eden Allah-u Teala'nın bir tek yıldızında biz insanlar yaşıyoruz. Dünya o yıldızlardan sadece bir tanesidir. Herkesin Allah'ın zatına dönmesi söz konusudur. Bütün ruhlar Allah'ın üflemesiyle insana üflenmiştir. Tekrar mutlaka Allah'ın zatına geri dönecekler. Allah'ın ruhu bir sonsuzluktur. Sevgili kardeşlerim, kıyamet günü herkese hayat filmleri gösterilecektir. Bizim yaşamımız süresince iki grup kiramen katibin meleği hayatımızı filme alırlar. Bunlardan birinci grup fizik standartlarda olan sistemi filme alır. Yani biz insanlar şu fizik vücudumuzla birlikte
Fizik vücudumuzda ne yapıyoruz? Yaptığımız her şey A'dan Z'ye filme alınıyor bir ömür boyu önceye kadar. Kıyamet günü bu hayat filmlerimiz bize gösteriliyor. Ama bu bir tek film değildir. İki filmden oluşur. İkinci film düşüncelerimizin filmidir. Yani neyi düşündük, neyi tasarladık? O düşüncemiz orada şekillenir, görüntü şekline gelir. Çünkü bütün düşüncelerimizde yine biz varız. Neler yapmak istediğimiz o düşüncede bizi şekil olarak şekillendiren bir hüviyette tezahür eder. İşte düşüncelerimizi de filme alan ikinci bir ikili melek söz konusudur. Gene kiramen katime meleği. Melekler vazifelilerin Arapça ismidir. Adları melek. Neden acaba Allah-u Teala sadece olayları bu kiramen katibin meleklerine tespit ettirmiyor da olayların ötesinde bir de düşüncelerimizi tespit ettiriyor? Çünkü hangi olayı hangi düşüncenin tesiri altında yaptığımız son derece önemli. Bir insanın herhangi bir olayda suçlu veya suçsuz olduğu bu hayat filmindeki düşünce sisteminden anlaşılır. Bir adam düşünün, birisini öldürmeye karar vermiş. Gecenin saat 2'sinde o adamın öldürecek için oradan geçeceğini biliyor. Gidiyor orada mevzileniyor. Ve adam geçerken tabancasındaki bütün kurşunları boşaltıyor. Kişiyi öldürüyor. Bu nedir? Bu taammüden işlenen bir cinayettir. Kişi tasarlamıştır. O tasarladığı sırada kiramen katibin meleklerinin ikinci grubu o düşünceyi filme almıştır. Birinci grupta olayı filme almıştır. Bu düşüncedeki tasavvur hüviyetinde bulunan sistemin tatbikata girmesi halidir. Ne olur? Böyle bir noktada

Olay vuzuh kesbeder, aydınlanır. Kişi ne düşünmüştür, neyi gerçekleştirmiştir. Şimdi bir başka ölüm olayını düşünelim beraberce. Bahçede tabancasını temizleyen bir insan düşünelim. Belki olmayacak bir olay ama misal olsun diye söylediğimiz için bir problem yok. Elinde silahını temizlerken mermide tabancanın içinde kalan bir tek kurşun tabancanın tetiği bir tetiğe çalıya takılınca ateş alıyor, yoldan geçmekte olan birini öldürüyor. Böyle bir olayın tahakkuk ettiğini düşünelim. Şimdi burada taammüt var mıdır? Kişi o ölen adamı isteyerek onu öldürmek istediği için mi öldürmek durumunda olmuştur, öldürmüştür? Burada bu kararın bütün boyutlarını kişinin düşünce sistemi verir. Eğer düşünce sisteminde böyle bir olay tahakkuk etmemişse, tasarlamamışsa kişi, ondan, o kazadan sorumludur sadece. Bu bir katil suçu, bilerek, öldürerek, canı kastederek öldürme suçu değildir. Bir kaza eseri kişi ölmüştür. Bu kişi tarafından öldürülmemiştir. Kişinin hatasız sebebiyle onun kasti olmaksızın olay vücut bulmuştur. Böyle bir insanın Allah'ın katında kaybettiği dereceyle bilerek, isteyerek adam öldüren kişinin kaybettiği derece eşit olamaz. İşte buradaki inceliği, hangi ölçüde taammüt miktarının bulunduğu ve buna bağlı olarak tayin edilen derecatı bu ikinci grup tespit edecektir. Kişinin kafasındaki düşünceleri takip eden ikinci grup kiramen katibi meleği. Kıyamet günü hayat filmimize baktığımız zaman sol tarafta kırmızı rakamlar görürüz. Bunlar hayatımız boyunca yaptığımız tüm günahların sıralanmış halidir. Yani ne zaman Allah'ın emirlerine itaat etmemişsek derecat kaybederiz. Bir insan şöyle düşünebilir. Ben şu anda hiç kimseye bir kötülük yapmıyorum. Öyleyse derecat kaybetmiyorum. Bu böyle bir düşünce geçerli değildir. Neden geçerli değildir? Çünkü Allah Teala bütün insanlara kesintisiz bir şekilde zikri farz kılmıştır. 1. Zikir farzdır. 2. Çok zikir farzdır. 3. Daimi zikir de farzdır. Allah Teala diyor ki vezkür ismi rabbike ve tevettil ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. Allah Teala buyuruyor ki vezkürunallâhe kıyamen bu'uden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyordur veya yatıyordur. Dördüncü bir hal yok. Üç halin üçünde de Allah Teala'yı zikretmemizi farz kılmış üzerimize. İşte bunu ne kadar gerçekleştiriyoruz? Ne kadar sürede de Allah'ı zikretmiyoruz. Bunlar hep hayat filmimizde mevcuttur. Hayat filmi bu açıdan son derece önemlidir. Hiçbir şey gözden kaçmaz.
kiramen katibi meleklerinin gözünden hiçbir şey kaçmaz. Biri fizik standartlardaki olayları, ikinci grup düşünce sistemindeki olayları inceler. Aralarındaki illiyet rabıtası kişinin suçunu veya mükafatını teşkil eder. Bir kişiyi şu veya bu şekilde ölümden kurtarmak. Allah-u Teala'nın büyük bir nimetidir. Kurtaran kişi içinde, kurtulan kişi içinde. Kurtulan kişi ölmekten kurtulmuştur bir başkası sebebiyle. Kurtaran kişi de bir kişiyi ölümden kurtardığı için mutluluğu ve huzuru yaşar. İşte bu olayda o ölüm tehlikesinden kurtulan kişinin hangi düşüncelerle orada olduğu, kurtaran kişinin de hangi düşünce sistemiyle kurtardığı tereddüde mal vermeyecek kadar net bir şekilde düşünceleri çeken kiramen katibi meleklerince tespit edilir. İşte bütün insanlar için hayat boyunca olaylar dizisi hep devam edecektir. Bir takım olaylar bize derecat kazandıracaktır. Bir takım olaylar bize derecat kaybettirecektir. İşte sevgili kardeşlerimiz, böyle bir olayı gerçekleştirmek bütün insanlar için Allah-u Teala'nın hedef tayin ettiği şeyleri yapmak veya yapmamak istikametindeki tercihini gösterir. Allah'ın emirleri vardır, yerine getirilmesi lazımdır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın 5 şartını oluşturur. Ama İslam 5 şarttan ibaret değildir. 7 şarttır. 6. şart zikirdir. Bu sayılan 5 şartın içinde namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunların içinde zikir yok. Allah Teala zikrin en büyük ibadet olduğunu söylüyor. Utlu uhiye minel kitabi ve kum salat. İnne salatı tenha anil fahşai vel minkeri ve le zikrullahi ekber. Allah Teala diyor ki namazla utlu uhiye minel kitabi. Ona kitaptan oku. Ve ikum salat ve namaz kıl. İnne salata salate muhakkak ki salat, namaz tenha nehyeder anil fahşai. Neden? Fuhuştan. Fuhuştan vel münkeri ve münkerden nehyeder. İkisi de negatif faktör. Münker de Allah'ın yasak ettiği fiilleri, fuhuş da Allah'ın yasak ettiği fiilleri ifade eder. Ve le zikrullahi ekber. Zikir daha büyüktür diyor. Neden daha büyüktür? Namaz kılmaktan. Neden daha büyüktür? Kur'an-ı Kerim tilavetinden. Neden öyle? Çünkü Allah'ı zikrettiğiniz zaman Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikrettiğiniz zaman Allah'ın katından
fazılların taşıdığı rahmet ve salavat nurları. Yanlış söyledik. Salavat nurlarının taşıdığı, salavat nurları bir taşıma nurudur. Salavatın taşıdığı fazıllar ve rahmet iki ayrı fonksiyonel gruptur. Rahmet, bir kişi daha mürşidine tabi olmadan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kişinin kalbine %2 oranında Allah'ın gönderdiği giriş, açılış, ilk işgal nurlarıdır. Nefsin kalbi daha mürşide tabi olmadan evvel Allah-u Teala tarafından %2 nurla doldurulacaktır. Bunun için Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin göğsünü yarar Allah-u Teala. Göğsünden kalbine nur yolunu açar ve o kişi zikir yaptığı zaman Allah, Allah, Allah, Allah diye onun kalbine %2'yi aşmayacak bir şekilde rahmet nuru gönderir. Bu rahmet nuru, kişi daha mürşidine tabi olmadan o kalbe giren bir öncü kuvvettir. %2 ile bu sebeple hudutlanmıştır. Bundan sonra kişi mürşidine tabi olacaktır. Mürşidine tabi olduğu zaman o kişi zikir yaptığında Allah'ın katından salavat nurlarının taşıdığı %2 rahmetin ötesinde artık fazıllar nefsin kalbine gelecektir. Fazılların her %7 nefsin kalbine yerleşiminde buna paralel bir seyirle ruh Allah'a doğru bir gök katı yükselecektir. İşte böyle bir dizaynın gerçekleşebilmesi o kişinin gayretine bağımlıdır. Başlangıçtaki %2 rahmet nuru Allah-u Teala'nın bir hediyesi olarak bir açış, bir başlangıç noktası olarak tahakkuk eder ve rahmet nurlarının gelişi bununla sona erer. Mürşide tabiyet olmadan evvelki bir nur gelişi bu. Öyleyse sonra ne olur? Sonra o kişinin kalbine fazıl nuru yerleşecektir. Fazıllar %7'lik sistemlerle gelir kalbe yerleşirler. %1, %2, %3, %4, %5, %6, %7. %7 tamamladığı zaman kişinin nefsinin kalbi, o kişinin ruhu zemin kattan birinci kata ulaşmıştır. Ne yapmıştır bu kişi? Allah'tan mürşidini sormuştur. Ne yapmıştır bu kişi? O mürşide tabi olmuştur. Tabi olunca ruhu vücudundan ayrılarak ana dergaha ulaşmıştır. Hangi mürşide tabi olursa olsun, o mürşidin dergahında vücuttan ayrılır ama derhal ana dergaha, devrin imamının dergahına ulaşır. Erkekse erkekler safında, hanımsa hanımlar safında yerini alır. Buradan itibaren Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuk başlayacaktır. Bu yolculuğun devam etmesi ve tamamlanabilmesi o kişinin zikrinin seviyesine bağlıdır. Kişinin zikri giderek artacaktır. Artan zikirle nefsin kalbi daha çok nurlanacak. Daha çok nurlandıkça ruh Allah'a bir gök katını daha, bir gök katını daha aşarak yaklaşacaktır. Her katta ayrı bir olayla kişi karşılaşır. Birinci katta sadece açıkta çimenler üzerinde secde edilir.
İkinci rekatında su arama avlarında su arama işlemi tamamlanır. Üçüncü rekatında bir köşk mescidin içinde ya üst katta ya da alt katta kişi secde halindedir. Dördüncü katta Beyt-i Makdis'in aslında, beşinci katta Beyt-i Haram'ın aslında secde eder Allah'a doğru yola çıkan ruh. Altıncı katta buz kalıbına benzeyen bir nurdan çıkan ve kişiye ulaşan nurlar, o kişinin açıkta olan yüzünü ve ellerini çok açık yeşil, beyaz bir renge boyayacaktır ve deriler çatlayacaktır. Sonra her çatlamadan sonra o deriler tekrar normale dönecektir. Bu kat açıldıktan sonra boşlukta

bir kürsü üzerinde o kişiye hilat giydirilecektir. O kürsü

çılıkla falan bir şey yoktur. Bir kişinin çevre şeklini alan bir etrafı duvar olan bir sistem vardır. Bu duvar devamlı şekil değiştirir. Dışarıya sızan ışıkta o aldığı şeklin boyuna göre daha çok veya daha az olur. Bundan sonraki işlevlerle kişi ruhunu Allah'ın zatına ulaştırmak için yedinci gökyüzüne çıkacaktır. Yedinci gökyüzünde yedi tane alemden geçecektir. Ve neticede en son zikir hücrelerine ulaşacak, zikrini tamamlayacak ve Allah'ın zatına ulaşmak üzere Sidretül Müntaha'ya varacaktır. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle huzurlarından ayrılıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

0: الفاتحة.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha mutluluğu, huzuru terennüm etmek üzere. Sevgili kardeşlerim, hangi şartların içinde olursanız olun, mutlu olabilirsiniz. Allah Teala sizleri insan adı verilen mahluklar olarak yaratmış. Her şeyin en güzelini yaşamanız Allah'ın temel hedefi. Öyleyse hepiniz için mutlu olmak mümkün. Unutmayın, mutluluğunuz çevre şartlarına değil, size dayalı. Mutluluğunuzu oluşturacak olan sistemi sizler vücuda getireceksiniz. Zikrinizle vücuda getireceksiniz. Başka insanlara karşı olan güzel davranışlarınızla vücuda getireceksiniz. Onların mutluluğu için çalışarak vücuda getireceksiniz. Evvela mutlu olmanız için temel sebebi hatırlayın. Allah-u Teala'nın size ne kadar çok şey ihsan ettiğini. Şu içinde bulunduğunuz dünya, güneş sistemi,

Bütün şu göklerde gördüğünüz yıldızlar, gökyüzü, yedi kat atmosfer, Allah'a ulaştıran yedi tane gök katı. Yedinci gök katındaki yedi tane alem. Hepsi sizin için sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hepsi sizin için. Siz bir insansınız. Bütün kainatı canlısıyla cansızıyla her şeyiyle Allah'ın uğrunuza yarattığı bir mahluksunuz. İnsan. Ne diyordu? Bütün göklerde, bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım. Ey insanlar diyor Allah Teala. Her şey sizin için yaratılmış. Yerleriyle, gökleriyle bütün bu kainat. Evvela bu dünya. Siz bu dünyalısınız. Kur'an-ı Kerim'de 27 tane ayeti kerime başka alemlerde de hayat olduğunu söylüyor. Yerlerde de, göklerde de, yerlerle göklerin arasındakilerde de. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yalnız değilsiniz. Ve Allah sizi seviyor. Evvela bu sevginin sıcaklığına sığının. Rabbimizin, Allah Teala'nın sizleri sevmesi, bütün bu kainatı sizler için yaratması, mutlu olmanızın temelini oluşturmamalı mı? Ne diyorsunuz? Gözleriniz var, bakıyorsunuz, görüyorsunuz. Kulaklarınız var, işitiyorsunuz. Ağzınız var, konuşuyorsunuz, yemek yiyorsunuz. Bütün uzuvlarınız sizlere Allah-u Teala tarafından hibe edildi. Karşılıksız verildi. Sadece bu insan kuluma hayat hakkı tanıdım diyor Allah Teala. Onun mutlu olmasını istiyorum diyor. Evet sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala hepinizden sizin mutlu olmanızın ötesinde hiçbir şey istemiyor. Efendim, ibadetler mi dediniz? İbadetler sizin mutluluğunuzu temin etmek üzere Allah Teala'nın sizlere verdiği hediyeler. Şu anda ibadetler kendisine angarya gibi gelenlere sesleniyorum. Bir gün Allah'ın yolunun bir noktasına ulaşacaksınız. O zaman o ibadetlerin her birinin doyulmaz zevk olduğunu, her birinin doyulmaz zevkleri ihtiva ettiğini göreceksiniz, yaşayacaksınız. Ve aman şu öğle namazını da kılayım, boynumdan düşsün borcum. Öyle düşünmediğiniz günler gelecek. Akşam namazının da vakti gelse de akşam namazını da kılsam diyeceksiniz. Yatsının vakti girse de yatsıyı da kılsam diyeceksiniz. Allah ile karşı karşıya olmanın, Allah'ı düşünerek namaz kılmanın,
sizden bir şeyleri Allah'a göndererek kanitin olarak namaz kılmanın, Allah'la beraber olmanın zevkini yaşayarak namaz kılacaksınız. Bu bir zevktir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala size, sizlere nurlarını gösterecek. Gözünüzün önünde, gözlerinizi kapasanız da, gözlerinizi açsanız da daralıp genişleyen, renkten renge giren Allah'ın nurlarını göreceksiniz. Siz de bir gün her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey çok kötü de olsa size öyle görünecek. Elbette kendinizin dışındaki şeylerden etkileneceksiniz. Ülkenizin içine düştüğü feci durumdan, her şeyden. Ama bu mutluluğunuzu değiştirmemeli. Sevgili kardeşlerim, hüzünlenmek, hüzne teslim olmak, şeytana teslim olmaktır. Şartlar ne olursa olsun, her konuda bir kurtuluşun gizli olduğunu hiç unutmayın. Ülkemizin ekonomik durumu mu? Bugün bozuk, yarın da bozuk olacak. Ama ya öbür gün? Unutmayın, hidayet çağında Türkiye dünyadaki en önemli yerin sahibi olacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, istikbale bakın, geleceğe bakın. Orada bir güneş gibi göreceksiniz ülkenizi. Allah ışıklarını hepiniz için indiriyor. Orası da o nurun merkezi olacaktır. Öyleyse Allah Teala hepinizi nurlar içinde görmek istiyor. Zor mu? Hayır değil. Zikredeceksiniz. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye isterseniz sesle zikredin. Beraber çalışma halindeyken eğer zikirle işinizi yaparsanız, çalışmanızı zikirle yaparsanız o zaman sesli zikri tercih edin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. İşte böyle her gayretiniz, Allah yolunda yaptığınız her çalışma, diğer kardeşlerinizle beraber yaptığınız her çalışma, her gayret sarf etme olayı hepiniz için bir mutluluk vesilesi olmalıdır. Allah için bir şeyler yapmanın, Allah için çalışmanın hazzını yaşayın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bizler gönül dostuyuz. Allah'ın sevgisi gönül işidir. Kalp işidir. Ve Allah Teala hep kalbinize bakar. Acaba bu kulum bana ulaşmayı diliyor mu diye. Hamdolsun ki şu anda bizi dinleyenlerden çoğu Allah'a ulaşmayı dileyen, çoğu da ona ulaşanlar. Allah'ın evliyaları, sevgili
Evliya kardeşlerim, canı gönülden sizlere sesleniyorum. Allah'ın dostları olmak şerefine erdiniz. Şu evliyalığın ulaşılmaz olduğunu zanneden, Kur'an-ı Kerim'den hiç haberdar olmayan insanlara acımıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Acıyın onlara. Onlar kendilerine yazık edenler. Hiç bilmiyorlar Kur'an'ı. Bir tek dileğin kendilerini Allah'ın cennetine mutlaka ulaştıracağını bilmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dinlemenin onları mutlaka evliya kılacağını bilmiyorlar. Evliya olmanın 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırmak ve bir sonraki basamakta da Allah'a teslim etmek olduğunu bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, sizler o kadar çok şey öğrendiniz ki dünya İslam literatürünün bilmediği o kadar çok şey biliyorsunuz ki o bildiklerinizin hepsini bundan 14 asır evvel bütün sahabe biliyordu. Hayır, sadece bilmiyordu. Aynı zamanda yaşadılar. İslam'ın 7 safhası hepsi yaşadı. Allah'a ulaşmayı dilediler. Bir. Allah onları 10 tane insanla mürşitlerine ulaştırdı. Devir kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a, ona tabi oldular. İki, ve böylece mümin olmak şerefine erdiler. Sonra mı ruhlarını Allah'a ulaştırdılar ve teslim ettiler. Durun. Burada durun. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse buraya kadar, ki burası 21. basamaktır. 7. basamak amen olduğunuzun kesinleştiği basamaktır. 14. basamak mürşidiniz ulaşıp tabi olduğunuz ve mümin olduğunuz, kalbinize iman yazıldığı için mümin olduğunuz basamaktır. 2. safha. 21. basamak ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız basamaktır. Allah buraya kadarını garanti ediyor. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ve cennetime alırım diyor Allah Teala. Hem de 3. kat cennetime. Bunu diyor ben yaparım. O kişinin yapması gerekmiyor. Ona diyor namazı ben sevdiririm. Orucu ben sevdiririm. Zekat vermeyi ben sevdiririm. Zikir yapmayı ben sevdiririm. Ve kendimi de sevdiririm diyor Allah Teala. O Allah'ı seven birisi olur. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi diledi. Allah Teala onu kalbinde derhal işitir, bilir ve görür. Ertesi günde kişi öldü ama 1. kat cennete mutlaka bu kişi girer. Sevgili kardeşlerim, son demlerini yaşayan anneniz babanız, diyelim ki hala Allah'ın yolundan haberdar değil, onlara anlatın, bırakınız daha ötesini, sadece Allah'a ulaşmayı dilemeleri halinde mutlaka gidecekleri yer Allah'ın cenneti. Sevgili öğrenciler, onlar bu kadar kolay bir şeyi yapmadan, gerçekleştirmeden, Allah'ın cennetine ehil olmadan bu dünyadan giderlerse
üzülmez misiniz? Onlara iyi davranın. Sevgili kardeşlerim, hayattayken onlara, annenize, babanıza iyi dediği, çok iyi davranın. Sakın onları gücendirmeyin. Eğer gücendirirseniz, onlara kötü davranırsanız, onların ölümlerinden sonra çok üzülürsünüz. Ah, keşke annem, babam hayatta olsaydı da bana söylediklerinden daha kötü şeyler söyleselerdi. Ama ben onları gene sevebilseydim, sevdiğimi onlara gösterebilseydim, şu zamanda onların kalbini kırmasaydım, kalbi kırık göndermeseydim onları mezara diye düşünmeniz sizi uzun yıllar ağır üzüntüler içinde bırakacaktır. Oysa ki hayattalarsa annenizin, babanızın, emekli olan annenizin, babanızın, ihtiyarlamış olan, bir ayağı çukurda olan bu yaşlı insanların yarınları ölüm. Onlar öldükten sonra onların kalplerini kazanamazsınız. Bu dünyada iken onlar ne yapabilirseniz o süreç içerisinde yapabilirsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse dizaynı ona göre kurun. Sizler için sevgili kardeşlerim, annenize, babanıza Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın emrettiği istikamette dedirttirmeyeceksiniz. Onlar sizinle beraber olmaktan sadece mutluluk duyacaklar. Sadece huzur duyacaklar. Öyle yapmazsanız ölümlerinden sonra eski günleri çok yad edersiniz. Ah, keşke anneciğim hayatta olsaydı da ona o kötü davrandığım gibi davranmasaydım. Onun kalbi kırık olarak bu dünyadan ayrılmasına müsaade etmeseydim diye gözyaşı dökersiniz. Oysa ki onlar şu anda yaşıyorlarsa sizin elinizde güzel bir fırsat var demektir. Onları mutlu edin. Bu merkezden başlayarak dairenin halkaları giderek büyüyecektir. Yani etrafınızdaki herkes sizin onları mutlu etmek mecburiyetinde olduğunuz insanlardır. Niçin mecburiyetinde olduğunuz diyoruz? Şunun için diyoruz sevgili kardeşlerim. Çünkü onları mutlu etmek sizi onların iki katı mutlu eder. Öyleyse etrafınızdaki herkes size bir mutluluk kapısı olarak Allah-u Teala tarafından etrafınızda bulundurulmaktadır. Herkes bir diğeri için bir mutluluk kapısıdır. Siz başkalarına mutluluk vermek üzere daha düşünmeye başladığınız andan itibaren mutlu bir insansınız. Neden? Çünkü Allah'ın size verdiği her şeyi bir başka insanı mutlu etmek için kullanıyorsunuz. O zaman o mutluluğu o kişiye vermek için, hissettirmek için, duyurmak için, takdim etmek için düşünmeye başladığınız andan itibaren ben onu nasıl mutlu edebilirim? Ben ona nasıl bir mutluluk verebilirim? Bunu düşünmeye başladığınız andan itibaren
Allah'ın ülkesinde yaşamaya başlarsınız. Allah ruhunuz ve bu sebeple, bu düşüncenin sebebiyle kazandığınız hayır. Siz Allah'ın ülkesinde yaşamakta olan mutlu bir insan olursunuz. Hangi süreç içerisinde? O kişiye ulaştığınız noktaya kadar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Başkalarının mutluluğunda ne olursa olsun mutlaka payınız olmalı. Ha, o mutlu mu? Hamdolsun ki ben de onun mutlu olması için şunu yapmıştım diyebilmelisiniz. Hani şeytanın sultasında olan, hayatlarını başkalarına kötülük etmek üzere programlayan, başkalarının mutsuzluğundan zevk alan, şeytanın kumandası altındaki insanlar vardır. Sakın onlar gibi olmayın. Onların her biri sizden ibret almalılar. Siz hayatınızın her anını başkaları için harcamak konusunda büyük bir gayretin, cehdin sahibi olmalısınız. Bunu yapabilecek olan vasıflarla donatıldınız. Siz insansınız. İsterseniz şeytanın dostu olursunuz, isterseniz Allah'ın dostu olursunuz. Ben sizlere hitap ediyorum sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarına, Allah'a ulaşmayı dileyenlere, dilemek üzere olanlara, dileyeceklere. Öyleyse sadece iki tane ihtimaliniz olduğunu bilin. Bir, cehennem, iki, cennet. Ve cennetle cehennemi birbirinden ayıran bir sınır var. O sınır Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer dilemişseniz mutlaka Allah'ın evliyası oldunuz demektir. Çünkü siz evliya olmayacaksınız. Allah sizi evliya yapacak. Hangi engeli düşünüyorsanız bütün o engellerden sizi aşıracak olan Allah'tır. Gözlerinizde mi engel var? Hicab-ı mestûre onu alacaktır. Gözlerinizin görme hassasının üzerinde mi engel var? Gışavet onu alacaktır. Kulaklarınızda mı engel var? Vakra, Allah onu alacaktır. İşitme hastanız mühürlü mü? Allah mührü açacaktır. Kalbinizde ekinlet mi var? Allah onu alacaktır. Yerine ihbat koyacaktır. Kalbinizin idrak hassası mı mühürlü? Mührü açacaktır. Kalbinizin nur kapısını şeytana dönükken Allah'a dönük hale getirecektir. Göğsünüzden kalbinize, göğsünüzü şerh ederek, yararak Allah'ın nurlarının kalbinize ulaşması için nur yolunu açacaktır. Sizi huşu sahibi kılacaktır. Size yakınınızdaki bir mürşidi gösterecektir. Tabi olmaya gönderecektir size. Ona karşı sevgi verecektir içimize. Ona ulaştığınız zaman kalbinizin mührünü açacaktır. İçindeki küfür kelimesini dışarı alacaktır. Kalbinizin içine imanı yazacaktır. Mümin olacaksınız. Tabiyetiniz noktasında bunu yapmakla kalmaz Allah Teala başınızın üzerine devrin imamının ruhunu gönderir ve bütün günahlarınızı sevaba çevirir.
Ruhunuzun vücudunuzdan ayrılmasını, Allah'a doğru yola çıkmasını gene Allah sağlayacaktır. Gönderdiği devrin imamının ruhunun emriyle ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak ve Allah'a doğru yola çıkacaktır. Aynı noktada, tabi olduğunuz noktada nefsiniz nefs tezkiyesine başlayacaktır. Nefs tezkiyesi hangi oranda gerçekleşmişse fizik vücudunuz o oranda şeytana kul olmaktan kurtulacaktır. Allah'a kul olacaktır. Allah o güne kadar size 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlayacaktır. İradeniz de nefsinizin afetleri azaldıkça Allah'a o oranda teslim olacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne oldu, neden bahsediyoruz? Bir adım atıyorsunuz, Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Allah Teala size 10 tane ihsan veriyor. Sayede ihsanları veriyor. Mürşidinize ulaştırıyor sizi. Tabi oluyorsunuz gene 1'e 10 aldınız. Allah Teala'nın kanunu böyle diyor ki, bir günah işlediğiniz zaman onun karşılığı aynıdır diyor, misliyledir. Bir derecelik günah işleyen kişinin amel defterine bir derece yazılır. Ama bir derecelik hayır işleyen, sevap işleyen, hasenat işleyen kişiye Allah-u Teala mutlaka 10 katını verir. Öyleyse siz mi ne yaptınız? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah'ın üzerinize farz kıldığı bir hususu gerçekleştirdiniz. Allah ne yaptı? 10 tane ihsanda bulundu. İhsanlar bitti. Tamam, şimdi sıra sizde. Bu sefer de Allah'ın size 10. ihsanda gösterdiği mürşidinize ulaşıyorsunuz, tabi oluyorsunuz. Aldanmanız ihtimali yok. Allah gösteren, Allah sözü var. Kim görmeyi dilerse ona mutlaka gösteririm diyor irşat makamını. Gösteriyor. Ne yapıyorsunuz? Yeniden siz bir hamle yapıyorsunuz. Nasıl bir adım attınız, Allah'a ulaşmayı dilediniz, Allah 10 adım attı, 10 tane insanda bulundu. Şimdi de onun gösterdiği irşat makamına ulaşıyorsunuz, tabi oluyorsunuz. Size düşeni yaptınız, bir adım attınız. Şimdi sıra Allah'ta, 10 tane insan, 10 tane nimet veriyor. Nimetleri saydık. Bu nimetlerden bir tanesi, yani Allah Teala'nın size eskiden 1'e 10 vermesi burada 10 katına çıkıyor. 10 katına çıkarsa ne olur? 100 kat olur. Nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi birinci kattasınız. Ruhunuz birinci gök katına ulaştı. Bire 100 alırsınız o noktaya kadar. Ruhunuz nefsinizin kalbindeki %7 nur birikimiyle ikinci gök katına ulaşır. 1'e 200 almaya başlarsınız bir tek sevabınıza. Bir defa daha %7 nur birikimi üçüncü kattasınız. 1'e 300 almaya başlarsınız. Böylece 1'e 400, 1'e 500, 1'e 600, 1'e 700'e kadar çıkar ve ruhunuzda Allah'a ulaşır. İşte bu noktaya kadar dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Buraya kadar dokunulmazlığınız var. Buraya kadar Allah sizi ulaştıracak. Peki bunları yapmak için neye ihtiyacınız var? Namaz kılmaya. Allah size namazı sevdirecek.
Neye ihtiyacınız var? Oruç tutmaya. Allah size orucu sevdirecek. Neye ihtiyacınız var? Zekat vermeye. Allah size zekatı sevdirecek. Neye ihtiyacınız var? Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, her birine karşı sevgi verecek içinize. İrşat makamını da çok seveceksiniz. Ve Allah ruhunuzu Allah'a ulaştıracak. Sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. İşte Ankebut 5. Men yercu lika Allah'e men kânu yercu lika Allah'e fe inne ecelallahu le'an. Kim Allah'a milaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Siz ulaştırmayacaksınız. Allah ulaştıracak. Bakınız ne kadar net olarak söylüyor. Şura 13. Allah Teala buyuruyor. Allahü yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yuni. Allah dilediğini kendisine seçer ve bunlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse evvela şu muhtevayı kesin olarak bileceksiniz ki Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah-u Teala tarafından seçilmiştir. Seçilmeyenler sadece Allah'a ruhlarını ulaştırmamak konusunda kesin bir fikrin sahibi olanlar. Onlar Allah-u Teala tarafından bilinirler. Onlar seçilmezler. O insanlar Allah'ın ayetlerini inkar edenlerdir. Onlar Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardır. Onlar Allah'ın ayetlerini gizleyenlerdir. Onlar Allah'ın ayetleriyle alay edenlerdir. Kalplerinde zevk olanlardır. Kalplerinde maraz olanlardır. Yeryüzünde başka insanları da Allah'ın yolundan uzaklaştırmak suretiyle fesat çıkaranlardır. Bunlar hepsi Allah tarafından bilinir. Böyle bir muhtevanın içinde olmayanlar, büyük çoğunluk onlardır. Allah hepsini seçer. Ve seçtiklerinin de Allah'a ulaşmasını dilemesini Allah-u Teala ister. Ama kulunun iradesine de karışmaz. Bunu kulun iradesine bırakmıştır Allah-u Teala. Öyleyse sevgili dinciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememek. İki ayrı yere götürür sizi. Cennetle cehennemin arası sadece bir dilekle ayrılır. Allah'a ulaşmayı dilersiniz, Allah sizi mutlaka hayat vermişse size kendisine ulaştıracak kadar 3-4 aylık bir hayat mutlaka kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölürseniz birinci kat cennete ulaşırsınız. Yedi kat cennetin 7 tane İslam safhasıyla alakası olduğu kesindir. Eğer irşat makamına ulaştıktan sonra ölürseniz ikinci kat cennet sizindir. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen
kişi mutlaka birinci katı elde etmiştir. Eğer bu kişi 21. basamakta Allah-u Teala'ya da Allah-u Teala tarafından ulaştırılırsa, üçüncü kat cennetin sahibi olur. Yetmez. Dünya saadetinin de yarısına ulaşır. Neden ulaşır? Çünkü nefsinin kalbindeki afetlerin %51'i yok olmuştur. Şeytan da o kişinin nefsinin afetlerine tesir ederek, onları azdırarak kişiyi Allah'ın emirlerini yapmamaya götürürken, yasak ettiği fiilleri işlemeye götürürken, artık %50'den daha çok bunda başarılı olamaz. Çünkü nefsimizin kalbinde tesir edebileceği saha %49'a düşmüştür. Geri kalan %51 Allah'ın nurlarıyla dolmuştur nefsinizin kalbinde, faziletlerle. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz her şey ne kadar güzel? Allah-u Teala kainatta bu en çok sevdiği kulunun mutlaka cennete girmesini istiyor. Hangi şartlarda olursa olsun diyor, benim insan olarak yarattığım kulum mutlaka benim cennetime girmeli. Ben yapacağım diyor her şeyi. Ama diyor, eğer ben bunu o kişinin iradesiyle buna katkıda bulunmadan yaparsam, haksızlığa sebebiyet vermiş olurum. Onun için diyor, kullarımdan şunu istiyorum. Mutlaka bana ulaşma konusunda bir dileğin sahibi olmalı. Allah Teala bize 1'e 700 veriyor. Yani bunun manası, 700 katlı bir saray inşa edecek Allah Teala, ama bodrumu bizim inşa etmemizi ister. Mutlaka Allah Teala vereceklerini bir bazın, bir dayanağın, bir temelin üzerine oturtacaktır. Allah Teala sizi kendisine ulaştırmaya hazır, ama şartlı. Eğer ona ulaşmayı dilerseniz. Dilemediniz. Dilemiyorsanız kurtuluşa ulaşamazsınız. Ve ibadet adına hangi ibadeti, hangi boyutta yaparsanız yapın, size ibadetlerin hiçbir faydası olmaz. Sizi o ibadetler Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Gideceğiniz yer, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, her ne kadar sizlere hitap ediyorsam da aslında bu sözlerim elbette sizin dışındakilerinize, dışında, sizin dışınızda olanlara. Neden? Sizler hepiniz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için bizlerle berabersiniz. Taviyetinizi gerçekleştirdiniz. Ruhlarınızı Allah kendisine ulaştırdı. Demek ki neymiş? Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde ne diyordu Allah-u Teala? Onlardan her kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. İfade ne? Onlar Allah'a ulaşır demiyor. Onların ruhu Allah'a ulaşır demiyor. Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır diyor. Bu Allah Teala tarafından verilmiş bir garanti. Buraya ulaşan kişi kimdir? Allah'ın evliyasıdır. Ne diyor Allah Teala? Ela inne evliya Allahu la hafin aleyhim ve lahum yasenun ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amenudurlar. Takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır diyor. Müjdeler vardır diyor Allah-u Teala. Hem dünya mutluluğu müjdesi, hem ahiret mutluluğu müjdesi. Sevgili kardeşlerim, siz değil o. Siz talep ediyorsunuz, Allah kendisine ulaştırıyor. Şimdi sormaz mıyız, daha kolay ne var ki? Bu insanlar bu kadar cehennemden korkuyorlar.
ve en hazini cehenneme gitmekten kendilerini alıkoyacak olan, Allah'ın cennetine ulaştıracak olan şartı da uygulamaktan kaçıyorlar. Ne yapmaları lazım? Bir dilek. Bir dileğin sahibi olmaları lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi bu kadar. Ama dilemiyorlar. Sevgili kardeşlerim, inanılmaz gibi görünüyor. Ama iblis insanların üzerinde öyle bir tesir oluşturmayı başarmış ki bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bir kısmı pesimist. Diyorlar ki cennet mi dedin? Kimmiş o cennete gidenler? Bir görelim bakalım. Nereden? Nasıl gidiyorlar? Allah Teala sahabenin bile sadece 10 tanesine cenneti nasip kılmış. Onların bile geri kalanı cehenneme gidecekse oho, bize sıra nasıl gelir? Mutlaka gideceğimiz yer cehennemdir. Böyle diyor bir takım saflar. Diyoruz ki a benim canım kardeşim, Kur'an-ı Kerim senin söylediğin gibi söylemiyor. A'raf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kim o ümmi nebi resule, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in 3 özelliği var. Ümmi oluşu, okuma yazma bilmeyişi, nebi oluşu, peygamber oluşu, resul oluşu, elçilik hüviyetinde sahibi oluşu, risaletin sahibi oluşu. O ümmi nebi resule kim tabi olduysa hepsi felaha erdiler diyor Allah Teala. Hepsi cennete girecek. Kim söylemişse size bu yalanı, sadece 10 tane sahabe cennette müjdelendi, geri kalanlar cennete giremediler diyorsa yalan söylüyor. Doğrusu o değil, doğrusu Kur'an'da yazılı olandır. Öyleyse bu ümitsiz olanları ümitsizliklerinden kurtardık diyelim. Ya bir de bedavadan cennete gireceklerini zanneden saflar var. Onlara ne dersiniz sevgili kardeşlerim? Derler ki cennet mi? Allah Teala diyor ki kadın olsun erkek olsun ben bütün müminleri cennete alıp alacağım. Onları hesapsız rızıklandıracağım. Sen neden bahsediyorsun diyor. Kardeşim diyor ben zaten cennetliyim. Ne namaz kılmama gerek var, ne oruç tutmama, ne Allah'a ulaşmayı dilememe hiçbir şeye ihtiyacım yok benim. Ben zaten cennete gireceğim. İyi ama kardeşim diyeceksiniz, niçin gireceksin? Anlamadın galiba diyecek. Kur'an-ı Kerim aynen böyle söylüyor. Ben bütün müminleri cennetime alacağım ve hesapsız rızıklandıracağım. Var mı Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet-i kerime? Var gerçekten. Yalnız yanında küçücük bir ilavesi var Allah-u Teala'nın, küçücük. Diyor ki o nefsi ıslah edici ameller var ya, o amelleri yapanlar mümindir. Eyvah. Film koptu. Ona soruyoruz, sen nefsini ıslah edici ameller yapabiliyor musun? Bu amelleri yapabilmen için Allah'a ulaşmayı dilemen lazım. Mümin olman lazım. İtiraz noktası burası zaten. Ondan sonra da irşat makamına tabi olarak mümin olduktan sonra ruhunu Allah'a ulaştırman lazım. İşte mümin olduğun noktadan itibaren nefsi ıslah edici ameller yapacaksın ve Allah'a ulaşacaksın. Nefsi ıslah edici ameller yapmıyorsan sen mümin sayılmıyorsun Allah Teala tarafından. Bu da ancak 14. basamakta başlayan bir olgudur. Kişinin mutlaka bunun için mümin olması gerekir. Nefsi ıslah edici amellerin başladığı noktada kişi mümin olmuştur. Öyleyse şimdi ne görüyoruz? Ben müminim diyor kişi. Niçin müminsin diye soruyorsunuz. Çünkü diyor ben Allah'a inanıyorum.
Mümin imanın sahibi demek. İmanda inanmak demek. Öyleyse kime inanmak? Allah'a inanmak. Bitti diyor olay. Ben Allah'a inanıyorum, öyleyse müminim. Haklı mı? Haklı. İman kelimesi gerçekten inanç demek. Mümin de imanın sahibi demek. Bir küçücük nokta var yalnız. Hangi imanın? Kalbindeki imanın. Dilindeki imanın değil. Herkes mümin olduğunu söylüyor. Ama Allah Teala o kişinin kalbine, nefsinin kalbine, oradaki mührü açmadan, o mührün içindeki küfür kelimesini almadan imanı yazmıyor. Yazmıyorsa kişinin kalbi mümin değil. İşte o mümin olmayanlar var ya, Allah Teala onları mümin saymıyor. Peki şeytan ne yapmış? Şeytan burada son derece kurnaz bir oyun oynamış ve insanları bu hüviyette kandırmış. Mümin imanın, inancın sahibi demek. Sen kardeşim Allah'a inanıyor musun? İnanıyorum. Öyleyse müminsin. İblis insanlara bunu söylüyor. Muradı ne? O kişinin bize dediği gibi benim ibadete, oruç tutmaya, namaz kılmaya, zekat vermeye, bilmem ne yapmaya falan ihtiyacım yok diyor. Ben müminim diyor. Allah'a inanıyorum. Ayet de var. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesi. Ben müminim ve cennete gireceğim diyor. Sen benden ne istiyorsun diyor. Senin mutluluğunu istiyorum dediğiniz zaman tamam işte diyor, cennet saadetinin, ben zaten ona ehilim, ben müminim. Ne demiş İblis ona? Kim Allah'a inanırsa o mümindir, inanmayan da kafirdir. İnanmayan kafirdir, hiçbir itirazımız yok. Ama kim Allah'a inanıyorsa o mümindir, ona itirazımız var. Her Allah'a inanan, Allah'ın emrettiği bir vaziyette, standartta mümin değildir. Sadece diliyle mümindir. Allah Teala diliyle mümin olup da kalpleriyle mümin olmayanları mümin kabul etmeyiz diyor. Hücurat 14'te diyor ki Allah Teala, Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki hayır, siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. İslam'a girdik deyin. İslam standartlarının dairesinin içine girdik deyin. Ama mümin olduk demeyin. Siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Yani Allah Teala kalbinizin mührünü açmadı. Yani Allah Teala mührü açtıktan sonra kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı almadı. Yani Allah Teala küfür kelimesini dışarı aldıktan sonra kalbinizin içine imanı yazmadı. Yazar mıymış Allah Teala insanın kalbinin içine imanı? Tabii Mücadele 22'de Allah Teala diyor ki onların kalplerinin içine imanı yazarız. Ne zaman? Onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh göndeririz. O ruhla onları yedediriz, destekleriz. Onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor. Bir insan tabi olduğu anda mürşidine, o merasim sırasında orada bulunan, arşı tutan meleklerle orada bulunan devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine yere paralel olarak gelir, yerleşir. Yerleştiği anda Allah Teala o kişinin kalbinin içine imanı yazar. Ve kişi kalbiyle de mümin olur. Bu böyle bir kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ertesi gün ölse o kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın insanlığa verdiği bu büyük imkana bir bakın. Ne kadar kolay şartlarla
o insanların gideceklerine bir türlü inanamadıkları cennete Allah Teala hepinizi davet ediyor. Hem de diyor ki eni göklerle yer kadar olan cennete koşuşun. Neyle? Bana ulaşmayı dilemekle diyor. Bu kadar basit, bu kadar kolay sevgili kardeşlerim. Bu çağ ümit çağıdır. Bu çağ kolaylık çağıdır. Bu çağ hidayet çağıdır. Ve hidayet çağı başlamıştır. O çağın içindesiniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse gördünüz mü o insanların o kadar korktukları cehennem denilen müessese sizler için geçerli değil. Sadece birinci basamağı, birinci safayı Allah'a ulaşmayı dileyerek açmış olsaydınız, hayatta iseniz bu sizi mutlaka evliya olmaya ulaştıracaktı. Hani şu evliya olmak deyince evliya mı? Onlar yüzlerce sene evvel yaşamışlar sahiden. Onlar insan mıydı neydi bilmiyoruz ama yaşamışlar. İşte bak bu türbe onlardan birine ait. Orada kocaman bir sarık var. Bir de mezar. Evliyalar varmış eskiden. Şimdi evliya mı olurmuş diyor adam. Olur ya. İşte sizler hep evliyasınız. Allah'a ulaşan hepiniz sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Ama evliya olsanız da hep öğrenci olacaksınız. Öğretmeye başladığınız zaman da öğrenci olmaya devam edeceksiniz. Hayatınız hep öyle geçecek. Her gün Allah-u Teala size yeni bir şeyler öğretecek. Siz herkesten çok bilseniz de netice değişmez. Allah hayatınız boyunca öğretmeye devam edecek. Sevgili kardeşlerim, bu bir güzelliktir. Bu bir muhteşem dizayndır. Allah'ın dizaynı. Bu bir kolaylıktır. Herkese davettir. Mutluluk daveti. İşte Allah ile olan beraberliğinizde Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren 7 safayı yaşamak için varsınız. 3 tanesi Allah'ın garantisi altında. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren sizi mutlaka irşat makamına ulaştıracaktır. Yetmez. Mutlaka kendi zatına da ulaştıracaktır. Size şu 3-4 aylık hayatı verdiyse mutlaka bunu gerçekleştirecektir ve sizi mutlaka evliya yapacaktır. Ondan sonra sıkı durun. Ondan sonra gayretli olmalısınız. Çok çalışmalısınız. Çok Allah'ı sevmelisiniz. İnsanları sevmelisiniz. O zaman manevi yolda 3. safhadan sonra 4. safhaya ulaşacaksınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz 25. basamakta. Daha sonra daimi zikre ulaşacaksınız. 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. 4. ve 5. safhalar. Daha sonra 28. basamağın salah makamının 4. mertebesinde irşada ulaşacaksınız. 4. kademesinde, 5. kademesinde de İradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. İrşat makamının sahibi kılınacaksınız. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
bir mutluluk konusu burada inşallah tamamlanıyor. Bu kalbimizdeki

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bir defa daha Allah'ın bir güzelliğini daha yaşamak üzere birlikteyiz. Yeni bir gün, yeni bir konu. Konumuz kaza ve kader. Bir insanın hayatında iki türlü olay cereyan ediyor. Ya o kişinin bizatihi vücuda getirdiği olaylar, her yaptığı olay, onun kaza ettiği, onun vücuda getirdiği bir olaydır. Kişinin bu yaptığı olaylar dolayısıyla derecat kazanması da mümkündür, derecat kaybetmesi de mümkündür. Bu kişi namaz kılar, bu kişi birisine bir iyilikte bulunur, bu kişi zikir yapar. O zaman bu kişi derecat kazanır. Veya birisine bir kötülük yapar. Bu kişi derecat kaybeder. Kendi yaptığı işlemler dolayısıyla Allah'ın emrettiği bir hususu gerçekleştiriyorsa derecat kazanacaktır. Yasak ettiği bir hususu yasak olmasına rağmen yapıyorsa o zaman derecat kaybedecektir. Demek ki kişinin cüz'i iradesiyle bilerek, isteyerek vücuda getirdiği bütün olaylarda eğer başka insanlara zarar vermesi söz konusuysa, bu kişi bizatihi bilerek, isteyerek bu olayı gerçekleştirdiği cihetle derecat kazanacaktır. Birisine güzel bir davranışta bulunduysa, Allah'ın emrettiği bir güzelliği yaşamışsa, o kişiye bir iyilikte bulunmuşsa, o zaman da bu kişi kendi iradesiyle, cüz'i iradesiyle vücuda getirdiği bu hayır olayı sebebiyle derecat kazanacaktır. Hayır, bize derecat kazandıran bütün işlemlerdir. Şerde derecat kaybettiren bütün işlemler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ama bir de olaylar var. Bir insanın o olayda hiçbir dahli yoktur. Ama başına bir olay gelmiştir.

Onun iradesinin bir dahli olmaksızın o kişinin üzerine gelen, o kişide tecelli eden, o kişiye tesir eden bütün olaylar kaderdir. O bir kişinin başına gelen herhangi bir olayda dahli yoksa, o olayı o vücuda getirmediyse, başkaları onun üzerinde bir tesir icra ettilerse, bu olay bir kaderdir. Veya Allah o kişi üzerinde bir olay vücuda getirdiyse, bu da kaderdir. O kişinin kendi iradesi dışındaki bütün iradi yapıların o kişi üzerinde vücuda getirdikleri bütün olaylar kaderdir. Öyleyse kader ve kaza birbirinden farklı iki tane mahluktur. İki türlü olaydır. Öyleyse mahluk dediğimiz insandır. İnsan Allah'ın halk ettiği bir yaratıktır, mahluktur. İşte bu mahlukun bilerek, isteyerek vücuda getirdiği bütün olaylar insan için kazayı oluşturur. Kaza dediğimiz zaman Türkçemizde yanlış bir tatbikat vardır. Otomobil kazası iki otomobilin çarpışması hali. İsterse taraflardan birisi bilerek çarpsın, isterse bilerek çarpmasın, kendisine çarpmasın. Her ikisi de kazadır. Ama bizim size söylediğimiz kaza müessesiyle İslami tabirle ilişkisi yoktur. Bir otobüs kazasının bizim anlattığımız standartta bir kaza veya kader olması ikisi de söz konusudur ama iki kaza kelimesi arasında büyük bir farklılık var. İki tane otobüsün ister bu otobüslerin şoförleri arabaları bilerek birbirine çarptırsınlar, isterse bilerek çarptırmasınlar, her halükarda gazetelere geçen tabir kazadır. Falanca yerde bir otobüs kazası oldu, şu kadar kişi öldü. Bu halkın tabiridir. Kur'an'daki kaza mefhumuyla kader mefhumu Allah'ın tayiniyle oluşan sistemler birbirinden tamamen farklıdır. Sevgili kardeşlerim, bir insan düşünün, başka birisine kinlenmiş, fena halde bir tutku sarmış onu. O insan ona o kadar çok fenalık etmiş ki, öldürmeye karar vermiş onu. Ve bir gece, gecenin saat ikisinde, üçünde pusuda bekliyor. Biliyor ki düşmanı oradan geçecek. Geçerken silahını hazırlamış, geçen kişinin üzerine silahındaki bütün kurşunları boşaltıyor ve o kişiyi öldürüyor. Burada taammüden işlenen bir cinayet görüyoruz. Burada kaza kelimesini kullanabilir miyiz? Bu kaza edilen bir cinayet midir? Evet. Bilerek, isteyerek işlenen bir cinayet, yani isteyerek, bilerek vücuda gelen, taammüden işlenen bir cinayet, bu kişi tarafından öldürme fiili kaza edilmiştir, gerçekleşmiştir.

Peki bir kişi tabancasıyla oynuyor. O farkında da değil ama içinde bir tek kurşun var. Tabancasını temizlerken tabanca elinden kayıyor, bir yere takılıyor ve düşen silah ele düşerken takıldığı yer tetiğe geriye doğru çekiyor. Silah ateşleniyor. Yoldan geçmekte olan birisi de ölüyor. Bu silahın patlamasından çıkan kurşunla ölüyor. Böyle bir olayın kaza veya kader müesseselerinden hangisine girdiğine bakıyoruz. Ölen kişi için olay nedir? Ölüme sebebiyet veren kişi için olay nedir? Ölen kişi için olay bir kaderdir. Burada isteyerek onu kimse öldürmemiştir. Ama kişi neticede ölmüştür. Ölüm bir kaderdir. Ne zaman koordinatı değişir, ne de mekan koordinatı değişir. Zaman ve mekan koordinatları evvelden belli olan bir olaydır. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bu husustan bahsediyor. Diyorlar ki, kardeşlerimiz savaşa girmeselerdi, ölmeyeceklerdi. Hayır diyor Allah Teala. Onlar savaşa gireceklerdi. Onlar nerede olurlarsa olsunlar, mutlaka o dakikada ve öldükleri yerde öleceklerdi. Sürüklene sürüklene oraya getirilip orada öleceklerdi. Ne zamanı değişebilir bir insanın ölümünün ne de mekanı. Ölüm bir kaderdir. Öyleyse iki tür ölüm gördük. Birinde bir adam düşmanını gecenin geç saatinde yakalayıp bütün kurşunların tabancasının sıkıyor üzerine adamı orada öldürüyor. Bu tahammüden işlenen bir cinayettir. Bir irade bir başkasını katletmeye teşebbüs etmiştir ve bunu gerçekleştirmiştir. Fiili kaza etmiştir, vücuda getirmiştir. Peki ölen kişi için bu bir kaderdir. Belki de biliyordur o kişinin kendisini bir gün öldüreceğini ama nerede ne zaman olduğunu bilmiyordur. Eğer bilseydi o saatte oradan geçerken öldürüleceğini belki oradan geçmezdi. Ama kendisinin eseri olmayan yabancı bir kişinin elindeki silahtan çıkan kurşunlarla bu kişi ölmüştür, öldürülmüştür ve olay bitmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada olay çok açık bir şekilde ölen için kaderdir. Başka birisi tarafından öldürüldüğü cihetle, öldüren içinse tasarladığı bir cinayeti işleme olayı vardır. O fiili, düşündüğü fiili kaza etmiştir. Yani yerine getirmiştir. Öyleyse bu gecenin bir saatinde yolu kesilerek ölen adam için bu olay bir kaderdir. Onu bilerek öldüren kişi için bir kesin şekilde kazadır. Yani bilerek, işlenerek, tahammüden işlenen bir cinayetle karşı karşıyayız. Diğer olayımız da ölüme sebebiyet veren kişinin
Böyle bir niyeti yok. Ama ölüme de sebebiyet vermiş. O ihmalden, tesayüpten veya tedbirsizlikten kendisine verilen bir cezayı çekecektir. Dünya üzerinde ama bilerek cinayet işlenen, birinin çekeceği cezayı çekmeyecektir. Ölüme sebebiyet vermiştir. Ama bunu isteyerek vücuda getirmemiştir. Öyleyse bu kişinin vücuda getirdiği ölüm bilerek işlenen bir cinayet, tamamen kaza edilen, vücuda getirilen bir öldürme işlemi değildir. İkisinin kaybedeceği dereceler arasında çok büyük farklılıklar vardır. Birisi bir hayatı sona erdirmiştir. Bilerek, isteyerek o kişiyi öldürmek üzere orada beklemiştir ve gereğini kendisine göre gerçekleştirmiştir. Sevgili kardeşlerim, oradaki muhtevada insanların her ikisinde de ölmesi söz konusu. Ama bir tanesi kazayı, bir taraf için kaza olan şey, bilerek işlenerek işlenen cinayet, öbür taraf için kader oluyor. Peki, tabancası elinden düşerek ateş almak suretiyle diğerini öldüren kişinin suçu tamamen bir cinayet işlemek mi? Yani bu cinayeti kaza mı etmiştir? Bilerek işleyerek mi yapmıştır? Hayır. Bu onun için bir kaderdir. Ölümü o kişiyi öldürmeyi istememiştir. Ama şartlar o kişinin ölümüyle noktalanan bir olayı vücuda getirmiştir. Bu olayın vücuda gelmesinde bu kişi metaldardır. Konunun içinde vardır. Ama ölüme bilerek isteyerek sebebiyet vermemiştir. Öyleyse bu kişi için de olay kaderdir. Ölen kişi için de olay kaderdir. Demek oluyor ki kazayla kader arasında iradi yapının devreye girmesi veya girmemesi diye çok önemli bir müessese var. Peki acaba aynı konu niyetle nasip hakkında da geçerli mi? İnsanlar bir hedefe ulaşmaya karar verdikleri zaman onlar niyet etmişlerdir. Ama her niyet eden niyet ettiği hedefe ulaşamayabilir. Niyet edenlerden bir kısmı ulaşacaktır. Bir kısmı ulaşamasa da gene o kişinin niyeti söz konusu olan niyettir. Bir çocuk imtihana giriyor. Niyeti iyi not almak, sınıf geçmek. Çocuk imtihana giriyor ve beklediği notu alıyor. Hesap ediyor yaptığı, cevap verebildiği suallerin miktarını ve ona göre aldığı not bakıyor ki tamam.
Doğru. Bu kişinin niyetiyle nasibi birbirine eşitlenmiştir. Niyet ettiği şey o kişiye nasip olmuştur. Ama başka bir çocuk da imtihana giriyor. Ama öğretmen o çocuğu çok sevdiği için onun notuna ilave yapıyor. Çocuk 9 alacakken öğretmen 10 veriyor. Bu çocuğun niyet ettiği şey sınıfı geçmekti, iyi standartlarda geçmekti. Ama çocuk verdiği notları hesap ettiği zaman 9'la karşılaşması lazım geldiği konusunda. Fakat aldığı not 10. Burada çocuğun niyet ettiği şey nasip ettiği şey midir? Aslında evet. Yani bu çocuk peki ile geçmek istemiş. 9 da 10 da pekidir. Ama öğretmen devreye girdiği için bir not ilave edilmiş. Burada acaba çocuk niyet ettiği şeye nasip olarak ulaştı mı? Yoksa artık bu bir nasip değil, bir kader mi oldu? Sevgili kardeşlerim, böyle tek olaylı, tek özneli bir olayda sadece çocuk imtihana girmiş, imtihanı vermiş veya verememiş. O var sahnede. Notlar aslında elektronik bilgisayarlarda gerçekleştiriliyor. Öyle gerçekleştirilmesi lazımken öğretmen devreye girmiş, bir not ilave etmiş oraya. Bu öğretmenin iyi niyetini gösterir. Ama olayı nasip olmaktan çıkarır, kader haline getirir. Ne zaman bir olayın vücuda gelmesinde, bir sonucun ortaya çıkmasında bir başka irade, ikinci bir irade devreye girerse, bu olay artık bir nasip değildir, bir kaderdir. Nasiple kaderin de benzer tarafları vardır. Nasip olan şey ulaşılan neticenin adıdır. Niyet o neticeye ulaşma talebidir. Öyleyse nasip ister kader yoluyla gerçekleşsin, ister kişinin niyeti neticesinde bu nasibe ulaşsın. Burada neticenin nereye ulaştığına dikkat etmek lazım. Eğer bir üçüncü irade devreye girmişse, o olay bir nasip hüviyetinde telakki edilse bile aslında bir kaderdir. Ama nasip müessesesi kaderin oluşturduğu bir nasip de olabilir. Kazanın oluşturduğu bir nasip de olabilir. Niyetin oluşturduğu bir nasip. Eğer araya bir başkası girmeseydi, bilgisayarlarda yapılan imtihanlarda çocuğun nasibinin verdiği kağıda mutlaka paralel olması gerekir. Eğer öyleyse o çocuk niyet etmiştir sınıfını geçmeye, o derste başarılı olmaya ama başaramamıştır. Niyeti başarmaktı, nasibi o dersten kalmak oldu. İkisi birbirinden farklı şeyler oldu.
Öyleyse bir insanın niyet etmesi tek başına nasibi oluşturamıyor. O nasibe ulaştırmak konusunda gösterdiği gayret, bu gayretin neticesinde sonucu doğuran unsurlar, hepsi bu nasip ve kader müessesesinin içine giriyor. Sevgili kardeşlerim, kader de netice itibariyle bir nasiptir. Kişinin niyetinin sonunda ulaştığı sonuç nasiptir. Ya normal standartlarda bir nasip olur, ikinci bir irade devreye girmez. Eğer öğretmenler inceliyorsa notları, bir öğretmen adaletle davranmışsa, yani çocuğa tam hakkını vermişse, niye hak etmişse, orada niyetle nasibin tecellisinde kader olayı yoktur. Öğretmen hakkı gerçek anlamda değerlendirmiştir. Nasibini teşkil etmiştir kişinin. Bir elektronik sistem de olsa aynı neticeyi verecekse, çocuğun o verdiği kağıttaki esasları tam olarak öğretmen devreye koymuşsa, onun hak ettiği gerçek notu vermişse, o zaman sanki bilgisayar bunu vücuda getirmiş gibi bir sonuçla karşı karşıyayız. Bir başka ifadeyle öğretmenin kişisel iradesi, hedefi yükseltmek veya aşağı düşürmek şeklinde tecelli etmemiş. Gerçeği yansıtmış. Öyleyse bu üçüncü iradi yapı, öğretmenin iradesi, olayın boyutlarını değiştiren bir hüviyet kazanmıyor. O zaman kişinin niyetiyle nasibi arasında kaderi oluşturan bir faktör olmasına rağmen, neticeyi değiştirmemiştir. Ama başka bir öğretmen olabilirdi, neticeyi değiştirebilirdi. O zaman o kişi için varılması lazım gelen hedefin gerçek hüviyetinden sapması söz konusu olacaktı. Bu sapmayı vücuda getiren de bir başka iradi yapı olacaktı. O zaman orada kader olacaktı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kader insanlar hep yanlış telakki ederler. Kader sadece bir başka iradenin devreye girmesi sebebiyle bizim başımıza gelen olayların adıdır. Eğer bizim iradi yapımızın bir tesiri yoksa, vücuda gelen olay bize tesir etmişse, bu bir kaderdir. Herkes bir niyetle bir işe sarılır. Sözümüzün başındaki katili ele alalım. Cinayet işlemeye karar vermiş. Hangi saatte öldürmek istediği kişinin oradan geçeceğini biliyor. Tabancasını hazırlamış. Bütün kurşunları boşaltmış. Adamı öldürmüş. Ölen kişi için bu her halükarda bir kaderdir. Ölen kişi bir niyetle gitmemiştir. Oradan geçerken öldürülmek veya öldürmemek değil. Onun niyeti evine gitmek, yuvasına kavuşmak. Ama buradaki niyetin sonundaki nasibi yuvasına kavuşamamak şeklinde tecelli ediyor. Arkasında da başka bir iradenin bu kişiyi öldürmüş olması yatıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, olayları
dizayn ettiğimiz zaman niyeti eve gitmek olan kişinin nasibi evine gidememek oluyor. Sağ olarak gidememek oluyor. Başka bir irade devreye girmiş ve kişinin kaderini oluşturmuştur. Bu kader öldürülmek şeklinde tecelli etmiştir. Öyleyse her muhtevada kişi bir hedef tayini yapmışsa bu onun niyetidir. Hedefine başka bir irade devreye girmeden ulaşabilir veya ulaşamaz. Ulaşamasa da nasibi odur. Ulaşsa da nasibi odur. Kişi niyet eder, yola çıkar ama nasip onun elinde değildir. Söylediğimiz gibi imtihana giren kişi, çocuk, imtihanda kendisi için ya geçerli not alır ya da alamaz. Alamayan kişinin nasibinin ne olması lazımdı? Sınıfta o dersten kalması lazımdı. Bir başka irade devreye girerek onun kalma standartlarındaki notunu geçecek seviyeye ulaştırırsa, sınıfı geçmesi de netice itibariyle o kişinin nasibidir. Hesap ettiği nasiple vücuda gelen nasip birbirinden farklıdır. Bir başka irade devreye girmiş ve niyetin sonucunu kadere çevirmiştir. Bir başka irade devreye girdiği an bütün olaylar kader adını alır. İnsanın niyet etmesi, sonra o niyetini kaza etmesi, vücuda getirmesi, niyetin kaza edilmesi, gerçekleştirilmesi halidir. İmtihana giren çocuk, imtihana girdiği zaman kaza işlemini yapmıştır, gerçekleştirmiştir imtihanı. Ama acaba bu imtihanın sonundaki olay o çocuk için kader midir, yoksa nasip midir? Bunun neticesini bir başka iradenin devreye girmesi veya devreye girmemesi ifade eder. Ama nasibi kaderin dışında bir müessese olarak düşünürsek, kader müessesesiyle karıştırmadan sonuçlandırırsak, o zaman bir kişi bir konuya niyet ediyor, niyetinin sonunda ulaştığı şey ister kader hüviyetinde olsun, İster kader hüviyetinde olmasın, üçüncü bir kişi devreye girsin veya girmesin, sonunda o niyetle yola çıkan kişinin ulaştığı sonuç onun nasibidir. Kaderin devreye girmesi halinde de nasibidir. Kaderin devreye girmemesi halinde de nasibidir. Her açıdan İnsanlar olayları yorumlara tabi tutarlar. İsimler verirler olaylara. Acaba evlilik bir kader midir? Evlilik mutlak olarak bir kaderdir. Neden? Çünkü bir tek iradenin kararıyla gerçekleşmez. Mutlaka ikinci bir irade de neticeye tesir edecektir. Taraflardan biri evlenmek ister. İkincisi istemez. Evlilik tahakkuk etmez. Evlilik oluşmadı. Sonuç nedir? Sonuç kaderdir. O kişinin talebi evlenmekte ama evlenemedi, evlilik tahakkuk etmedi. Sonuç kaderdir. Kişi evlenmeyi diledi. Karşısındaki evlenmek istediği hanım da evet dedi. İki irade aynı konuda pozitif istikamette kararlarını devreye koydular. İki irade, birden fazla irade sonucu tayin edecekti. İki irade tayin etti. Netice sonucu oluşturur.
Sonuç kaderdir. Peki evlenmede kızın babası da devreye giriyor, annesi de devreye giriyor, kardeşleri de devreye giriyor. Hatta akrabalar da devreye giriyor. Ne olur? Bir kişinin devreye girmesiyle birçok kişinin devreye girmesi arasında kaderde bir farklılık oluşmaz. Ama hepsi bir iradeden daha fazla iradeyi zaten temsil eden hanımın, evlenen hanımın ötesinde birçok kişi daha devreye girmiştir. Netice değişmez. Bu bir kaderdir. Her halükarda evlilik birden fazla kişiyi gerektirdiği için, en az iki kişi, bir hanım, bir erkek. İki irade söz konusu, öyleyse orada mutlaka kader vardır. Niyet ve nasipte bir tek irade sonuca ulaşabilir. Kişi bakkala gidip oradan bir şey almayı diler, ona irade eder, gider oradan o şeyi alır. İkinci bir irade devreye girmiş midir? Burada evet cevabı vermek güç. Çünkü bakkala parayı verdiğiniz zaman bakkal size o nesneyi teslim etmekle görevlidir. Normali budur. Bakkal o şeyi size verdi diye kader değişmesi söz konusu, niyet değişmesi söz konusu olmaz. Niyet eden kişi gitmiştir, bakkala parayı vermiştir, bakkaldan bir şey almıştır. Niyet ettiği şey onun nasibi olmuştur. Evlilik müessesesinde birden fazla irade söz konusu olduğu için mutlaka kader devreye giriyor. Hiç kimse müdahale etmese, sadece evlenecek olan erkekle kadın olsa, sadece ikisi olsalar, gene iki tane irade vardır. Evlilik gene bir kaderdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu tarzdaki muhtevaya dikkatle baktığımız zaman kaderi oluşturan faktörde birden fazla iradenin varlığını görüyoruz. Kaza ise bir tek kişinin kendi dileğiyle yaptığı olayları ifade eder. Kaderin sonunda da nasip söz konusudur. Niyetin sonunda da nasip söz konusudur. Niyet evlilikte de vardır. Bir kişi evlenmeye karar verir, tek taraflı bir talebin sahibidir. Karşı taraf kabul eder, o hanımla evlenir. İşte bu evlenme bir nasiptir. İki taraf için de bir nasiptir. Evlenen hanım için de, evlenen erkek için de. Öyleyse niyeti, nasibi ve kaderi ait olduğu yerlere oturttuğumuz zaman müesseselerin en güzel şekilde yer yerine yerleştiğini görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah-u Teala bizlere niyeti, nasibi, kaderi ve kazayı bir defa daha tezekkür etmeyi mümkün kıldı. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi çok sevdiğimizi bir defa daha söyleyerek, bir defa daha Allah hepinizden razı olsun diyerek huzurlarınızdan inşallah ayrılıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah.

0: بركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. أعوذ بك من الشيطان الرجيم. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Ne demek istiyoruz? Demek istediğimiz gayet basit, gayet açık. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın hepinizden istediği bir tek şey var. Hepinizin mutluluğu yaşaması. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Tevrat'tan sonra İncil'i, İncil'den sonra Kur'an-ı Kerim'i. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de bir mutluluk rehberidir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor ki وَمَا خَلَقْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ İlla leyabudun. Zariyat 56. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Acaba kul olmak ne demek? Allah'a kul olmak. Allah'a kul olmak, mutlu olmak demek. Mutluluk, kul olmakla birlikte başlayan bir müessese. İnsanlar mutluluk deyince çeşitli şeyler anlayabilirler. Evvela onun bir tarifini yapmamız lazım. Bir insana büyük ikramiye çıkar, fena halde sevinir ve mutluyum der. Ama bu sadece o ikramiyenin çıktığını aldığı andaki sevincidir. Sevinçle mutluluğu birbirine karıştırmayın. Sevinçler, sevinilecek bir olay olduğu anda oluşan, ondan sonra da geçen birer hissiyat parçasıdır. Ama mutluluk kesintisizdir, daimidir. Mutluluğun muhtevasını araştırdığımız zaman görürüz ki mutluluk her şeyden evvel kesintisiz bir müessesedir. Yani bir insan mutluyum diyorsa, zamanın bütün devrelerinde bu huzuru, mutluluğu yaşaması lazım. Huzur içinde olan bir insan mutludur. Böyle bir insansa, üç ayrı cepheden birden mutludur. İç dünyasında mutludur, dış dünyasında mutludur, Allah ile olan ilişkilerinde mutludur. Bir insan iç dünyasında nasıl mutlu olabilir ki? İnsanın nefsi var, %100 afetlerle dolu. İnsanın ruhu var, %100 hasletlerle dolu. Yani nefsi afetlerle dolu, Allah'ın hiçbir emrini yapmak istemeyen, yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek isteyen azgın bir nefs. şeytanla devamlı irtibat halinde olan, şeytanın devamlı telkinlerde bulunduğu ve huzursuzluğa sebebiyet veren bir durum bu. Nefsin afetleri. Ruhumuz da hasletlerle dolu. Ruhumuz Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemeyen bir özelliğin sahibi. Yani iki zıt kardeş, Allah'a ulaşmayı dilememiş olan bütün insanların içinde. Ruh ve nefs. Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrenmemiş olan insanlar, ruhla nefsi aynı şey zannederler. Eğer kişinin iyi tarafı hakimse, o aynı şey ruh adını alır. Tek bir şeydir bu onların fikirlerine göre. Eğer kötü ise o zaman da o nefstir. Kötülük tarafı hakimse nefstir, iyilik tarafı hakimse ruhtur. Öteden biri buna inanılır. Sevgili kardeşlerim, dini mahvetmişler insanlar. Yok etmişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında din yaşanmış. Hangi din yaşanmış? Hazreti İbrahim'in Hanif dini yaşanmış. Bu din bizim Kur'an-ı Kerim'imizde Hazreti İbrahim'in Hanif dini olarak geçiyor ve Arapça adı İslam. Yani Allah'a teslim olmak müessesesi. Allah'a ruhu teslim etmek, Allah'a fizik vücudu teslim etmek, Allah'a nefsi teslim etmek. Ve Allah'a iradeyi teslim etmek. Mutlulukların en büyüğü irade tesliminden sonra yaşanır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir muhtevada yapmanız lazım gelen şey, mutlu olmak için yapmanız lazım gelen şey, nefsinizi önce tezkiye etmektir. Onu afetlerden yarı yarıya temizlemektir. Sonra mı? Sonra da tasfiye etmektir. Nefsinizdeki bütün afetleri yok etmektir. İşte nefs tezkiyesi ve tasfiyesi bunları içerir. Öyleyse mutluluğa baktığımız zaman mutluluğun muhtevasında nefsimizle ruhumuz arasındaki anlaşmazlık sebebiyle iç alemimizde mutsuz olduğumuzu tespit ediyoruz. Nefsimizdeki afetlerin varlığı sebebiyle başka insanlarla münasebetlerimizde hep o insanlardan üstün olduğumuz intibaını onlara vermeye çalışıyoruz. Nefsin afetleri bunu icap ettirir. Böyle bir davranış biçimi bizden sadır olduğu zaman karşımızdaki kişi de biz öyle bir itici görüntünün sahibi olduğumuz için onlar da kendilerinin bizden daha üstün olduğunu ispat için harekete geçiyorlar. Böylece kötü davranışa üstünlük iddiasını destekleyen davranışlara karşı tarafında üstünlük iddiasını destekleyen karşıt davranışları ekleniyor. Bu o kişiyle aramızda sevginin değil, bir tartışmanın, bir negatif yarışmanın sonunda da bir kavganın oluşmasına mutlaka sebebiyet verir. İşte sevgili kardeşlerim, sonuç diyorsanız, sonuç negatif bir sonuç. Nefsimizle ruhumuz arasında kavga varsa, kavganın olduğu her yerde mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. Bu kavga bütünüyle biter mi? Bütünüyle biter. Kim nefsindeki bütün afetleri yok ederse, o afetlerin yok olmasına sebebiyet veren Allah Teala'nın zikriyle Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat isimli nurlardan fazıların nefsimizin kalbini %98 doldurması, %2 de rahmetle dolan nefsimizin %100 nurlarla dolu olması hali bizi herkes tarafından sevilen bir insan haline getirir. Nefsimizin afetleri tamamen yok olmuştur. Ruhumuzun hasletleri onun o yok olan afetlerin yerine gelmiştir. Nefsimizin afetleri varken davranışlarımız nasıldır? Nefsimizin afetleri bize hep bir şeyler yaptırır. Negatif bir şeyler sevgili kardeşlerim. Bu negatif davranışlar karşımızdakini de bize negatif davranmaya iter. Ama nefsimizdeki afetler tamamen yok olmuşsa, o zaman hasletler gelmiş yerleşmiştir. Daha doğrusu hasletlerin eşidi hüviyette olan fazıllar, bizi fazilet sahibi kılacak olan fazıllar girip nefsimizin kalbine yerleşmiştir. Artık davranışlarımız tamamen pozitiftir. Sevgili kardeşlerim, nasıl bir dizayn? Nefsimizin kalbinde Allah Teala'nın kalbimize ulaştırdığı nurlar sebebiyle nefsimizin afetlerinin bütünüyle yok olduğu yerlerine ruhumuzun hasletlerine paralel fazıların yerleştiği bütün davranışları pozitif olan bir yapının sahibi oluruz. Bu her an mutlu olmamızın yegane senedidir. İspat vasıtasıdır, delildir. Ve bu sebep nefsimizin afetlerinin yerini tamamen ruhumuzun hasletlerine paralel olan nefsimizdeki fazıllar sağlamıştır. İçimizdeki kavga %100 bitmiştir. Eğer fazılların sahibi isek, öfkenin, kinin, nefretin, intikamın yerine sevgi, uyum, kısaca mutluluk kaplamış olur. İşte bu nokta sevgili kardeşlerim, bütün insanları mutluluğa ulaştıran temeli oluşturur. O zaman siz de her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. İşte insanlar neden mutsuz diye düşündüğünüz zaman ortaya sadece bir tek şey çıkıyor, nefsin afetleri. Nefsin afetlerine tesir eden güç nedir? O güç şeytandır. Allah Teala buyuruyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa münkerle ve fuhuşla emrolunur. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz, diyor Allah Teala. Nefsimizi tezkiye edebilmemiz, temizleyebilmemiz Allah'ın zikriyle mümkündür. Zikir, yani zikrullah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar etmek. Eğer Allah'a ulaşmayı, Allah'a milaki olmayı dilemişsek, mutlaka Allah bizi mürşidimize ulaştırır. Tabiiyetimizle beraber kalbimizin içine iman yazılır. Önemli mi? Son derece önemli. Neden önemli? Çünkü bu noktadan itibaren zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur. Birinci grup rahmetle faz. Rahmet nurları taşıyıcıdır. Fazıllar o taşıyan uçağın kargo yüküdür, kargosudur. İkisinde rahmetle salavat gelir. Rahmet nurları bu sefer de salavatı getirirler. Rahmetle faz, rahmetle salavat beraberce gelirler göğsümüze. Göğsümüzden Allah'ın açtığı yarıktan geçerek kalbimize ulaşırlar. Kalbimize Allah'ın yazdığı iman kelimesi bir mahiyetik alanın sahibidir. Kalbimize ulaşan rahmet faz ve salavat nurlarından fazıllar bu mahiyetik alanın zıttı mahiyetik alanın sahibidir. Bu sebeple birbirlerini çekerler. Kalbimize Allah ne kadar zikredersek, ne kadar süre zikredersek, o kadar süre nefsimizin kalbine Allah'ın bu nurları gelir. Ve o süre içinde Allah'ın katından gelen bütün fazıllar nefsimizin kalbinde bulunan iman kelimesi tarafından çekilir ve yapıştırılır kendisine. Kalbimize yapışan fazıllar kalbimizi işgal etmeye başlar. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü fazılların işgal ettiği yere artık nefsimizin afetleri zikirsiz devrede kalbimize geleceklerdir. Ama kalbimizde barınamazlar. Ve kalbimizin içinde fazılların kapladığı alana onlar artık intikal edemezler. Orasını tekrar işgal edemezler. Nefsimizin kalbi Allah'ın nurları olan fazıllar tarafından işgal edilmeye başlanmıştır. Sevgili kardeşlerim, işte bu muhteva önemli. Nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarının inmesi ve iman kelimesine yapışarak orasını işgal etmesi, kaplamaya başlaması. Neticede ne olur? Daimi zikre ulaştığınız zaman, yani kesintisiz bir şekilde 24 saat uyanıkken de, uykudayken de zikri daim olursa, devamlı zikirde olursanız, o zaman nefsinizin kalbi sadece %98 fazılla, %2 de rahmet nuruyla dolar. Geriye boşluk kalmayacağı için afetlerin barınağı yoktur. O zaman siz Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyet kazanırsınız. İşte bu nokta son derece önemli sevgili kardeşlerim. Bu noktada siz mutlu bir insansınız. Neden? Nefsiniz de, ruhunuz da, artık ruhunuz sizde değil Allah'a ulaşmış durumda çoktan. Nefsiniz sadece fazıl

Böyle bir noktada nefsinizin kalbi pırıl pırıl olmuştur. %100 nurlarla dolmuştur. İşte böyle bir ortamda nefsinizin kalbinden size ulaşacak olan bütün talepler pozitif taleplerdir. Hepsi Allah'ın emirlerine uygun taleplerdir. Allah neyi emretmişse siz onu yerine getirmek istersiniz, ifadesi yetmez. Yerine getirmek içinizden gelen bir talep olur, vazgeçilmez bir talep olur. Çünkü Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek sizin için büyük zevkleri oluşturur. Hani insan vardır, namaz kılar, aman şu namazını da kılayım, yakamdan düşsün, bitireyim şu namazı bir an evvel, çıkayım kurtulayım düşüncesiyle namaz kılanlar var. Bunlar konunun başında olanlar. Henüz Kur'an'ın temel hükümlerini bilmeyenler, tasavvufu bilmeyenler. Unutmayın, tasavvuf Kur'an'dır. Tasavvufun bütün dayanakları Kur'an'dır. Bunu defaatle ispat ettik herkese. Öyleyse Kur'an'dır diyoruz. Kur'an'ın talebi, mutasavvufun talebidir. Kur'an'ın talebi, evliyanın talebidir. Kur'an, zikri farz kılmıştır. Günün yarısından daha fazla zikri farz kılmıştır. Daimi zikri de, zikri daimi de farz kılmıştır. İşte, 3 ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ki Veskür ismi Rabbike ve tevettül ileyhi tebtila. Allah'ın ismi öyleyse Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Bu ara sıra zikretmektir. Yani bu kesin olarak günün yarısından çok daha az bir zikirdir. Başlangıç zikirdir. Bir süre devam eden bir zikirdir. Bu günün yarısından daha az bir zikirdir. Bir insanın ruhunu Allah'a ulaştıracak olan zikir de gerçekten günün yarısından daha az bir zikirdir. Birkaç saatte tamamlanır. Ama bir de çok zikir var. Günün yarısından daha fazla zikir. 12 saatten daha çok zikir. Allah Teala Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: Ya eyyühellezine aminu zkurullaha zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani günün yarısından daha çok zikredin. Daha ötesi de var mı? Elbette var. Bir de daimi zikir var. Nisa 103'te Allah Teala diyor ki: "Feskurunallaha kıyamen ku'uden ve ala cunubihim." Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin buyuruyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zikir Allah Teala'nın bu sebeple sizi mutluluğa hazırlayıcı faktör olarak faydalı olması dolayısıyla en büyük ibadettir. İşte Allah Teala bunu söylüyor. Üç zikri karşılaştırmış. Namaz kılmak zikirdir. Kur'an-ı Kerim tilaveti zikirdir. Ve zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek, o da zikirdir. İşte sevgili kardeşlerim, bu zikri, bu daimi zikri ya da zikrullahı yerleştirmek asıldır. Şimdi bakıyoruz Allah Teala ne söylemiş Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde. Utlu uhiye

Heyke minel kitabe. Habibim diyor Allah Teala sana, o kitaptan vahyettiğimiz şeyler var ya, ayetler, sureler, onları, o şeyleri onlara oku. Sana kitaptan vahyettiklerimizi onlara, sahabeye oku, anlat, tilavet et. Ve kumus salat ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Muhakkak ki namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ve ale zikrullahi ekber. Ve muhakkak ki Allah'ı zikretmek ikisinden de daha büyüktür. En büyük ibadettir diyor Allah Teala. Muhakkak ki demiş ve le kullanmış. Öyleyse işte mutluluğunuzun anahtarı o zikirdir. Allah Teala biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık deyince ne çıkıyor ortaya? Birinci kulluk Allah'a ulaşmayı dilediği zaman insanın gerçekleşir. 28 basamaklık bir serüvenin birinci ayağındasınız daha. Üçüncü basamaktasınız. Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Dilediğiniz anda Allah'a kul oldunuz. Allah'a kul olmak. Bunun manası şeytana kul olmaktan kurtulmaktır. Şeytana kul olmaktan kurtuldunuz ve Allah'a kul oldunuz. Sonra Allah derhal üzerinizde fonksiyonlarını eda edecek ve kalbinize ulaşacak. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirecek. Gözünüzü yaracak. Gözünüzden kalbinize nur yolunu açacak. Siz zikir yapacaksınız. Allah'tan gelen %2 rahmet kalbinize ulaşacak. Ondan sonra zikrinizi, böyle olduğunuz için %2 rahmet yerleştiği için huşu sahibi olacaksınız. Hacet namazını kılma yetkisi verilecek size. Ve bu hacet namazını kılmak suretiyle Allah'tan mürşidinizi isteyeceksiniz. Mutlaka gösterecek Allah Teala. Allah'a mülaki olmayı dilemişseniz, Allah'a ruhunuzu ilka etmeyi, mülaki kılmayı, ulaştırmayı, hayattayken bunu yapmayı kalben dilemişseniz Allah Teala'dan, Allah Teala mutlaka bunları gerçekleştirir. Ve mürşidinize, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olduğunuz zaman kalbinize iman yazılır ve başınızın üzerine devrin imamının ruhu gelir. Günahlarınız sevaba çevrilir. Sevgili kardeşlerim, insanlar vardır, günah işlerler, günlerce, haftalarca Allah-u Teala'ya yalvarırlar, Ya Rabbi beni affet, beni bağışla. Vallahi de, billahi de, tallahi de bir daha işlemeyeceğim bu günahı diye. Allah-u Teala affeder mi? Affedebilir. Peki affetmeyebilir mi? Evet, affetmeyebilir de. Ne yapacağını kimse garanti edemez. Eğer Allah'tan kişi mütemadiyen günah işledikten sonra talepte bulunuyorsa, Ya Rabbi beni affet diye, bunun bir neticeye ulaşacağını kimse garanti edemez. Peki garantisi var mı? Allah'ın günahları affetmesinin garantisi var mı? Elbette var. 30 senedir bunu anlatıyoruz. 30 senedir. Elbette var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an
Ey Yüce Allah'ım, ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmak istiyorum. Ermiş evliya olmak istiyorum. Ben de senin evliyandan biri olayım. Evliya, dost demek. Dostlar demek. Ben de senin ermiş evliyan olmak istiyorum. Ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Talebini buradan kalpten söyleyebildiğiniz anda olayı bitirdiniz. Allah bütün günahlarınızı örter. İşte Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Allah Teala ne diyor? Orada ey iman edenler diyor. Ey inananlar. Bunlar Allah'a inanıyorlar. Ama Allah'a ulaşmayı dilememişler. Dilemedikleri için takva sahibi değiller. Allah Teala diyor ki onlara takva sahibi olun. Bu kişinin takva sahibi olabilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilemeyen hiç kimse takva sahibi olamaz. Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde diyor ki münibine ileyhi ve ettekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı böylece takva sahibi ol. Ve müşriklerden olma diyor. Dilemeseydi kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı, takva sahibi olamayacaktı. Müşriklerden olarak kalacaktı. Kim bu müşrikler? İki nevi şirk var. Açık şirk, gizli şirk. Açık şirk putlara tapmak. Ama kim Allah'a mülaki olmayı dilemezse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemezse, o kişi gizli şirktedir. Ömrü boyunca da dilemediği sürece şirkte kalacaktır. Ve mutluluğa hiçbir zaman ulaşamayacaktır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi Allah'ın kulu olur. Ve Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil bize kul olsunlar diye yarattık ifadesi o kişinin birinci kulluğunu elde ettiği noktanın ne kadar önemli olduğunu bize gösterir. Çünkü kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda birinci kulluğun sahibidir. Cehennemden kurtulmuştur, birinci cennetin sahibi olmuştur. Mürşidine ulaşıp tabiyetinde ikinci kat cennetin sahibi olmuştur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Ve bu süreç Allah-u Teala tarafından garanti edilir kişiye. Diyor ki Allah Teala kim bana ulaştırmayı, ruhunu bana ulaştırmayı dilerse, kim bana mülaki olmayı dilerse, onun ruhunu ben kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. İşte Allah'ın ifadesi açık ve kesin olarak geliyor karşımıza sevgili kardeşlerim. Diyor ki Allah Teala Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Hidayete erdirir. İşte olay açıklık kazanıyor. Sevgili kardeşlerim, insanın hedefine yürümesi bu standartlar içinde mutluluğu ifade eder. O kişi nefsinin kalbinde bu noktada %51 nura ulaşmıştır. %49
rahmet nuru %2, %2 rahmet %49 fazılla, %51 nurla, ruhu mürşidine tabi olduğu anda vücudundan ayrılarak ana dergaha ulaşan ruhu Allah'a ulaşmıştır. Bu vuslattır. Kişi üçüncü kat cennetin sahibidir ve gideceği yer üçüncü kat cennettir. Dünya mutluluğunsa yarısını elde etmiştir. Çünkü nefsinin kalbindeki afetlerin sadece %51'i yok olmuştur. Mutsuzluğumuz nefsimizin kalbindeki afetlere dayalı. Mutluluğumuz nefsimizin kalbindeki fazıllara dayalı. İşte faziletli yapıyor bizi. Daha sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. Nefsimizin kalbinde %81 nur birikiminde. Daimi zikre ulaşırız. Nefsimizin kalbi %100 nurlarla dolar. O zaman kesintisiz bir mutluluğun sahibi oluruz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a bu noktada yakınlığımız üst boyuta çıkar. Nefsimizin kalbinde hiç afet kalmadığı için Allah Teala bizleri devamlı bir mutluluğun içinde yaşatır. Bu noktada nefsimizin kalbinde hiç afet kalmadığı noktada, daimi zikre ulaştığımız noktada Allah Teala bize ard arda ikramlarda bulunur. Hepsi fazl-ı keremindendir. O kişi daimi zikre ulaşmıştır. Ulaşmışsa ne olur? Ulaştığı zaman daimi zikri sebebiyle nefsinin kalbi tamamen nurlardan oluşur artık. Afetlerin barınabilmesi mümkün değildir. Çünkü zikri bitmiyor kişinin. Bitse o ne kadar afet gelmişse gelmiş yerleşmiştir. Ama boş kalan yere afetler gelip yerleşecektir. Ama nefsinin kalbine gelen nurlar onu devamlı dolu olarak tutuyor. Karanlıklara yer kalmıyor çünkü karanlıkların girebilmesi için nefsimizin kalbinin alt taraftaki zulmani kapısının açılabilmesi lazım. O kapı yukarıdan gelen rahmet, fazl ve salavat nurlarının alttaki kapıya vurarak, alttaki kapıya baskı yaparak o kapıyı devamlı kapalı tutması söz konusu. Böylece nefsimizin kalbine karanlıkların girmesi söz konusu değil. Mümkün değil. Kalbimiz %100 nurlarla kaplanmış. Bütün nefsimizin kalbi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemizi, yasak ettiği hiçbir fiili işlemememizi emrediyor. İşte böyle bir imkanın içindeyiz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, o noktada ne olur? İç dünyamızda mutlu oluruz. Neden? Çünkü nefsimizin kalbi %100 fazıllarla, %98 fazıl, %2 rahmet nuruyla doludur. %100 nurlarla doludur. Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği fiilleri hiç işlemeyen birisi var artık. Öyleyse her olayın arkasından mutlaka duyacağımız şey mutluluktur, huzurdur. Peki, iç dünyamızdaki durum bu. Dış dünyamızda durum ne? Nefsimizin kalbinde afetler olmadığı için hiç kimseye karşı ukalalık etmeyiz. Kimseden üstün olduğumuzun iddiasında bulunmayız. O zaman insanlar bize
kızmazlar, biz de onlarla kavga etmek mecburiyetinde kalmayız. Öyleyse dışarıdaki sülh ve sükûnu sağlayan da gene insanın davranışlarıdır. Bu noktada başka insanlarla da kişi sülh ve sükûn noktasına ulaşmıştır. İç dünyasında mutludur, nefs ile ruh arasında kavga yoktur. Huzursuzluk sona ermiştir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir insan vardır artık. Dışarıdaki insanla da kavgası bitmiştir. Dış dünyasında da mutludur kişi. Gelelim Allah ile olan ilişkilere. Orada da muhteşem bir mutluluğu yaşar insan. Neden? Çünkü Allah'ın emri ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimidir. Bu kişi hepsini gerçekleştirmiştir. Ulu'l-elbab olduktan sonra muhlis olmuştur. Ondan sonra iradesini de Allah'a teslim edip, irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşad makamını Allah-u Teala tarafından tayin edilmiştir. Böyle bir noktaya ulaşan bu kişi, mutluluğu en üst boyutta yaşayan bir insandır. İradesi de Allah'a teslim olmuştur. Allah ile olan ilişkilerindeki bütün fonksiyonel durumlar pozitif istikamette çalışmaktadır. Bu kişi 5 vakit değil, 7 vakit namaz kılmaktadır. Kuşluk sünneti ve teheccüd sünnetiyle beraber 7 namaz. Bu kişi zikir yapmaktadır, zikri külliyenin sahibidir. Kesintisiz bir zikir ve artık tesbihe geçmiştir.

Allah Teala'nın bütün emirlerini yerine getirmek onun için bir zevktir. Yasak ettiği fiilleri işlememek için de gayret sarf etmesi gerekmez. Çünkü iç dünyası zaten böyle bir talebin sahibi değildir. İşte bu kişi Allah'a mülaki olmayı dilediği zaman birinci kulluktadır. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman 14. basamakta ikinci kulluktadır. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman, teslim ettiği zaman 22. basamakta üçüncü kulluktadır. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği 25. basamakta dördüncü kulluktadır. Yirmi altıncı basamakta daimi zikrin sahibidir. Ulul albab olmuştur, beşinci kulluktadır. 27. basamakta muhlis olmuştur. Tövbe-i Nasuh'a davet edilmiştir. 6. basamaktadır. Ve 28. basamakta iradesini de Allah'a teslim ederek tesbihe geçmiştir. 7. ve en üstün kulluktadır. İrşat makamına tayin edilmiştir Allah Teala tarafından. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu anlattıklarımız Allah'ın bize anlattıklarıdır. Bu kişi iç dünyasında kesintisiz bir mutluluğu yaşamaktadır. Nefsiyle ruh arasındaki kavga bitmiştir. Bu kişi dış dünyasında kesintisiz bir mutluluğu yaşamaktadır. Onun başkalarıyla olan kavgası bitmiştir. Başkaları onunla kavga edebilirler. O onların problemi. Ama o onlarla kavga etmez. Allah Teala'nın kendisine verdiği üst seviye vazifeler vardır. Manevi görevler. Onları yapar. Bu da ona büyük mutluluk verir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Gelelim kişinin Allah ile olan ilişkilerine. Allah hangi emri vermişse hepsini gerçekleştiriyor en üst boyutta. Allah neyi yasak etmişse onlara karşı bir talebi yok. Allah bütün o talepleri alıyor içinden. Ne emirler cephesinde Allah ile bir takışması var. Yani Allah'ın emirler cephesindeki bir emrini yerine getirmezlik etmiyor. Ne de yasaklar cephesinde Allah'ın bir emrini yerine getirmezlik etmiyor. Bu kişi iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile onun ilişkilerinde sonsuz bir mutluluğu yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, işte burası kulluğun sonudur. Yedinci kulluktur. Onun için Allah Teala bütün insanları Allah'a kul olmak için yaratmış. Herkesin bu sonsuz mutluluk noktasına ulaşmasını diliyor Allah Teala. İnsanlarsa bu hakikatleri hiç ve hiç bilmiyorlar. Kur'an bu söylediklerimizin hepsini söylediğimiz ayetlerle bütün boyutlarıyla hatırlıyor. Unutmayın sevgili kardeşlerim, bundan 14 sıra ver. Sadece Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve Kur'an vardı. Bütün emirlerini Kur'an'dan vermiştir. 14 asır sonra biz Allah'ın bize öğrettiği Kur'an'ı sizlere öğretmekle vazifelendirildik. Ve sizleri eğer talep ederseniz mutlaka saadete ulaştırmakla görevlendirdik. Şeytan sizin mutluluğunuza engel olamaz. Allah buna müsaade etmez. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz Allah Teala'nın sizi mutlaka saadete ulaştırdığını, dünya mutluluğunun yarısını mutlak olarak size bedavadan verdiğini
Ve üçüncü kat cenneti de size bedavadan verdiğini göreceksiniz. Neden? Çünkü diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Biz insanların görevi Allah'a ulaşmayı, Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Allah da kendisini görevli ilan etmiş. Siz bunu dileyin diyor, benim de görevim diyor. O zaman sizi kendime ulaştırmaktır. Üçüncü kat cenneti vermektir. Nefsinizin kalbini %51 nurla doldurmaktır. Ben bunu yaptığım zaman sizin de davranışlarınızın yarıdan fazlası pozitif davranışlar olacaktır. Sizi mutlu kılacak davranışlar olacaktır. Yarısından azı kalacaktır, sizi mutsuz edecek. Burada dünya mutluluğunun yarısını yaşatırız biz size. Ama cennetlerden üçüncü kat cenneti de garanti ederiz diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala ne diyor? Hadi diyor ey insanlar durmayın. Arzı dünyalar kadar geniş olan cennetlere koşuşun diyor. Hadi durmayın diyor. Cennetlerime koşun benim diyor. Ne yaparak koşacaksınız? Bir dilekle. Ya Rabbi diyeceksiniz, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ben senin bunca ermiş evliyan var ya, işte o ermiş evliyandan birisi de ben olmak istiyorum. Ya Rabbi bana bunu sağla diye talepte bulunmanız lazım. Talepte bulunun, gemi iskeleden demir alıp ayrılır. Mutlaka 7 safayı yaşayarak, 7 limandan geçerek son limana ulaşır. Sizin talebiniz üzerine sizi ulaştıracak olan son liman, ruhunuzu Allah'a teslim etme noktasıdır. Burada söylediğimiz oluşur. Üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Ve nefsinizin kalbinin %51'i nurlarla dolar. Dünya mutluluğunuz da günün yarısını mutlaka aşar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutlu musunuz? İşte size sualimiz bu. Daha kolay ne var diye soruyoruz. Bize cevap ulaştırın. Sadece bir dilekle Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dileyeceksiniz. Üçüncü kat cennet. Günahlarınızın örtülmesi ve nefsinizin kalbinin %51 nurlarla doldurulması, dünya mutluluğunun %51'i yarıdan fazlası, sizin bir şey yapmanıza gerek kalmadan Allah-u Teala tarafından size hibe ediliyor. Bu vehbi bir olaydır. Allah-u Teala sizi kendisine ulaştırıyor. Hepinize kapılar açık ardına kadar sevgili kardeşlerim, can dostlarım, bu ülkenin insanları, Allah Teala hepinizi kendisine davet ediyor. Hadi ne duruyorsunuz? Arzı dünyalar kadar olan cennetlere koşuşun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Rad Suresinin 12. ayet-i kerimesi ve Kur'an-ı Kerim tefsiri. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Huvellezî yurîkumul berka havfen ve tamamen tamaen ve yunşi us seha bes sikale huve o ellezî ki o yurîkum sizi size gösterir elberka şimşek havfen korku ve tamaan ve ümit umut ve yunşu ve inşa eder yapar dizayn eder es sahabe bulutlar sihab bulut es sikale ağır yüklü sıkletli huve o ellezî yurîkumul berka

Havfen ve temaan, korku ve ümit için. Korku ve ümit için, korku ve ümit olarak. Ve yunşi'u ve inşa eder ve düzenler, inşa eder, dizayn eder. Es sahabes sikale, yüklü bulutlar. Burada Allah Teala diyor ki, cümlecikleri cümle haline getirirsek, size şimşeği korku ve ümit için gösterir. Ve yağmur yüklü bulutları inşa eden, düzenleyen odur. Size şimşeği korku ve ümit için gösteren odur. Veya o Allah odur ki size şimşeği korku ve ümit için gösterir. Ama size şimşeği korku ve ümit için gösteren odur. Daha doğru bir cümle oluyor Arapça aslına göre. Ve yüklü bulutları inşa eden, neyle yüklü olabilir bulutlar? Yağmur. Ve yağmur yüklü bulutları, parantez içinde kullanıyoruz yağmuru, inşa eden, düzenleyen odur. O Allah'tır. Gösteren ve yağmur yüklü bulutları inşa eden, düzenleyen odur. Allah Teala'nın nasıl bulutları yağmurla bir şeylerle yüklüğünü gösteriyor. Hem elektrik yüklü bulutlar ki şimşekler bu sebeple çakar. Artı elektrik yüklü buluttan eksi elektrik yüklü buluta bir elektrik atlaması daima söz konusu olacaktır. Fazla olan taraf artı taraf daima eksi tarafa ulaşır. Ve tabiatın beslenmesi için, bitkilerin beslenmesi için yağmurun yağması asıldır. Onu da yağdıran Allah'tır. Ve Ra'd suresinin 13. ayet-i kerimesi. Ve yusebbihu Ra'du bi hamdihi vel melaiketu min hifetih ve yürsünüz sevaike fe yusi bu biha men yeşa'ü ve hum yücadilûne fillâh ve huve şedîdül mihal. Kelimeler ve yusebbihu ve tesbih ederler. Erradu gök gürültüsü. Bihamdihi onu hamd ile. Vel melaiketü ve melekler min hifetihi onun korkusundan ve yürsülü ve gönderir es-sevaika yıldırımlar ve yusibu böylece isabet ettirir biha onu men yeşâ'ü dilediği kimseye. Vehüm ve onlar yücadilûne mücadele ediyorlar fillâhi Allah'ta, Allah'ın içinde yani Allah hakkında. Ve huve ve o şedidü şiddetli, çok kuvvetli, kesin
El mihali, mukavemet edilemeyen, dayanılmaz, karşı koyulmaz, konulmaz. Şimdi cümleciklere bakıyoruz. Ve yusebbihur radu bihamdihi. Ve gök gürültüsü onu hamd ile tesbih eder. Vel melaiketü min hifetihi. Ve melekler onun, Allah'ın korkusundan. Ve yursülüs sevaika. Ve yıldırımları o gönderir. Fe yusibu biha men yeşai. Böylece dilediği kimseye onu isabet ettirir. Ve hüm yücadilûne fillâhi. Ve onlar Allah hakkında mücadele ediyorlar. Ve hüve şedîdül mihâli. Ve o karşı konulması. Şimdi burada bu cümlecikler bitiştirildiği zaman gök gürültüsü onu hamd ile, ve melekler gök gürültüsü ve melekler

onu hamd ile ve onun Allah'ın korkusundan tesbih edenler ve yıldırımları o gönderir. Böylece onlar Allah hakkında mücadele ederlerken dilediği kimseye onu isabet ettirir. Ve o karşı koyulması mümkün olmayandır veya karşı konulması mümkün olmayandır. Ona karşı konulamaz. Aslında fiil karşı koymak. Biz gene koyulması diyelim. Karşı çıkılamaz. Burada yeterli bir ifade olmuyor. Bu konuda bir rivayet söz konusu. Enes radıyallahu anh'dan rivayet edilmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arap firavunlarından bir zormaya bir adam gönderiyor ve git onu bana çağır diyor. Resulullah seni çağırıyor diye gidiyor, söylüyor firavuna. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in elçisi. Adam diyor ki Muhammed'in ilahı altından mı yoksa gümüşten mi diyor. Söyle bana. Onun kibirinden gelmediğini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söyleyince Resulullah tekrar demiş aynı kişiye, git onu bana tekrar çağır. Elçi gidiyor Firavun'un huzuruna ve tekrar davet ediyor. Firavun da gelmemekte dayatınca Allah Teala oraya bir bulut gönderiyor. Ve gönderdiği bu buluttan bir şimşek, bir yıldırım Firavun'un başına ulaşıyor ve Firavun orada ölüyor. Onun üzerine de bu ayet nazil oluyor. Yani ayet sebepsiz değil, gerçek anlamda bir zorbanın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşmaması söz konusu. Ve arkasından da yıldırımın isabeti söz konusu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın emriyle çağırmak söz konusu oluyor ve emir dinlenmeyince netice böyle çıkıyor. Ra'd suresinin 14. ayeti kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Lehu da ve tül hakkı. وَالَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُن۪يهِ لَا يَسْتَجِبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ اِلَّا كَبَاسِتِ كَفَّيْهِ İlel ma'i li yebluğa fahu ve ma huve bi bali gıhi ve ma du'a ul kafirine illa fi dalal. Lehu ona
kendisinedir. Davetin hakkı, hakkın daveti. Vellezine ve o kimseler yed'une dua ederler min dunihi ondan başkasına la yestebücüne la yestecibune icabet edilmez lehüm onlara. Bir şeyin bir şey ile illa ancak kebasiti açan gibidir. Keffeyhi avucunu ilelmâhi suya yebluga erişmesi için fahu onun ağzına. Ve mâ huve ve o değildir bâligıhi ona erişen, ulaşan. Ve mâ ve değildir duaül kafirin, kafirlerin duası illâden başka fî dalalin, dalalette sapıklık içinde olmaktan başka değildir. Birinci ayetin birinci bölümü. Cümleciklere geçiyoruz. Lehu davetül hakkı. Hakkın daveti onadır, kendisinedir, Allah'ıdır. Vellezîne yet'ûne min dunihi ondan başkasına davet ettikleri şeyler la yestecibune icabet etmezler lehum bir şeyin onlara bir şeyle

İlla kebaseti keffeyhi ilel mai, onlara, onlar ancak suya avucunu açmış kimse gibidir. Li yebluga fahu, onun ağzına suyun ulaşması için. Ve ma huve bi baligihi, ve su ona ulaşacak değildir. Ve ma duaül kafirine, ve kafirlerin daveti değildir. İlla fi dalalin, dalaletten başka bir şey. Su nasıl onların ağızlarına ulaşamıyorsa, dalalette olanlar da hidayete ulaşamazlar. Bu cümlecikleri toparladığımız zaman, Hakk'ın daveti onadır, kendisinedir, Allah'adır.

Ondan başkasına davet ettikleri şeyler, yani putlar, onlara bir şeyle icabet etmezler. Onlar ancak suya, onun ağzına suyun ulaşması için avucunu açmış kimse gibidir. O, yani su, onlara, ona ulaşacak değildir. Ve kafirlerin daveti dalaletten başka bir şey değildir. Burada Allah-u Teala'nın anlatmak istediği bir şey var. Allah-u Teala putperestlerden bahsediyor. Ve bu putperestler Allah'tan başkasına davet ediyorlar. Allah-u Teala diyor ki, Allah'ın daveti kendisinedir, Allah'adır. Allah kendisine, yani hidayete davet eder. Yani bizde bir emanet olarak bulunan ruhun Allah'a geri dönmesini ve böylece kişinin hidayete ermesini emreder Allah-u Teala. Öyleyse buradaki olgu açık bir muhteva taşır ve Allah-u Teala'nın buradaki dizaynı Allah'ın açıkça hidayete davetidir, kendi zatına davetidir. Ama putperestler Allah'tan başkasına davet ederler. O davet ettikleri şeyler de putlar da kendilerine dua edenlere, onlardan talepte bulunanlara hiçbir şekilde cevap veremez. Çünkü bir şey yapmak yetkisinin sahipleri değildir. Allah-u Teala putların insanların taleplerine cevap vermelerinin ne kadar imkansız olduğunu misalle açıklıyor. Kişi avuçlarını açmış, yukarıda bekliyor, su aşağıda avucuna gelecek. Yer çekimi kuvvetine karşı rağmen, yer çekimi kuvvetine rağmen su yükselecek. Kişinin avuçlarına gelecek, o da avucuna, aşağıdan yukarı çıkarak avucuna ulaşan suyu ağzına götürüp içecek. Tabii bu imkansız. Bu nasıl imkansızsa, dalalette olanlar kendi kendilerini nasıl hidayete eremezlerse putlar vasıtasıyla, o su da onların ağzına ulaşamaz diyor Allah-u Teala. Ve kafirlerin daveti dalaletten başka bir şey değildir. Allah'tan başkasına çağırmaları. Yani putların onların duasını şu veya bu şekilde gerçekleştirmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Ve işte o putperestler, küfür içinde olanlar, onlar dua ederler ama onlar sadece dalalette olan insanlardır. Hiçbir zaman hidayete eremezler. Su nasıl oradan çıkarak onların ağzına gelmezse, onlar da hiçbir zaman dalaletten kurtulup hidayete eremezler. Allah razı olsun. Ve 15. ayet-i kerime وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ تَوْعًا
ve kerhen ve zilalühüm bil kuduvi vel asal. Tekrar ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim ve lillahi yescudu men fis semavati vel ardı tav'an ve kerhen ve zilalühüm bil kuduvi vel asal. Kelimeler ve lillahi ve li Allahi ve Allah'a yescudu secde eder men fis semavati semalarda olan kişiler vel ardu ve yeryüzü tavan isteyerek ve kerhen ve istemeyerek ve zilalühüm ve onların gölgeleri bi el gudubi sabahleyin akşam ve el asali ve akşamleyin sabahleyin sabah gudubi ve el asali ve akşamleyin akşam. Cümlecikler ve lillahi yescudu ve Allah'a secde ederler. Men fis semavati vel ardı semalarda ve yeryüzünde olanlar. Tav'an ve kerhen isteseler de istemeseler de ve zilalühüm ve onların gölgeleri sabah ve akşam yerdekiler ve göktekiler ve onların gölgeleri sabah akşam isteseler de istemeseler de ona Allah'a Allah'a secde ederler. Fizik vücutların gölgesi nefs ve ruhtur. Fizik vücutlar secde edince nefsler de secde ederler. Ruh hasletleriyle isteyerek secde eder. Nefs afetlerinden dolayı istemeyerek secde eder. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse nefs tezkiyesi sebebiyle nefs tezkiyesine ulaşılınca ağırlık Allah'ın nurlarına geçer. O zaman nefs de isteyerek secde eder. Öyleyse cümle normal standartlardaki cümle şöyle: yerdekiler ve göktekiler ve onların gölgeleri sabah akşam isteseler de istemeseler de Allah'a secde ederler. Ve Rad suresinin 16. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Kul men rabbus semavati vel ard. Kulillah. Kul e fettehaztum min dunihi dunihi evliyae la yemlikune li enfusihim nef'an ve la darra. Kul hel yestevil ama vel basiru em hel testeviz zulumati ve nur em cealu lillahi şurekae halâku ke halkıhi ve teşâbehel halku aleyhim. Kulillâhü hâliku kulli şeyin ve huvel vâhidül kahhâr. Kelimeler. Kul de ki

evliyae, evliya, veliler, dostlar. La yemlikune, yapamaz, gücü yetmez, malik değil. Li enfüsihim, kendileri için, nef'an, bir yarar, bir fayda, menfaat. Ve la darren, ve zarar vermez. Kul, de ki, hel yestevi, bir mi, bir olur mu? El a'ma, a'ma olan, görmeyen. Vel basiru, ve gören. En, yoksa, veya, hel yestevi, bir mi, bir olur mu? Ez zulümati, karanlıklar, ve en nuru, ve nur. Em, yoksa, veya, cealü, kıldılar, yaptılar, lillahi, Allah'a, şürekaya, ortaklar, halaku, yarattılar, ke, gibi, halkıhi, onun yaratması gibi. Ve böylece, teşabehe, birbirine benzedi, benzer göründü, el halku, yaratma, aleyhim, onlara, kulillahi, Allah de, haliku, yaratan, kulli şeyin, her şey. Ve huve ve o, el vahidu, tek, bir tane. El kaharu, kahar olan, en kuvvetli olan, her şeye gücü yeten.

Cümleciklere geçiyoruz. Kul men rabbü semavati vel ardı. Semaların ve yeryüzünün Rabbi kimdir de. Kulillahü Allah'tır de. Kul efettehaztüm min dunihi evliyae. Artık ondan başka, yani Allah'tan başka dostlar mı edindiniz? La yemlikune li enfusihim nef'an ve la darran. Kendilerine bile fayda ve zararı olmayan. Kul hel yestevil ama vel basiru. Gören ve görmeyen bir olur mu de? Em hel yestevi zulümati ve nuru, veya karanlıklar ile nur bir olur mu? Em cealü lillahi şürekâe halakû ke halkıhi. Yoksa onlar onun yaratması gibi yaratan ortaklar kıldılar da fettişâbe el halku aleyhim. Böylece bir yaratma onlara benzer mi göründü? Kulillahi haliku külli şeyin. De ki Allah her şeyin yaratıcısıdır. Ve hüvel vahidül kahharı. Ve o tek kahhar her şeye gücü yeten en kuvvetli olandır. Öyleyse cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz. Semaların ve yeryüzünün Rabbi kimdir de? Allah'tır de. Artık ondan başka kendilerine bile fayda ve zararı olmayan dostlar mı edindiniz? Yani Allah'tan başka putlardan bahsediyor Allah Teala burada. Kendilerine bile fayda veya zararı olmayan, olması mümkün olmayan dostlar mı edindiniz? Putları mı kendinize dostlar edindiniz? Gören ve görmeyen bir olur mu? Veya karanlıklar ile nur bir olur mu de? Gören ve görmeyen bir olur mu? Veya karanlıklar ile nur bir olur mu? Yoksa onlar onun yaratması gibi yaratan ortaklar kıldılar da böylece bu yaratma onlara benzer mi göründü? Allah Teala burada em cealu lillahi şürekâye halakû diyor. Yoksa onlar

0: haluke halkihi, onun gibi, onun yaratması gibi yaratan ortaklar mı kıldılar da böylece bu yaratma onlara benzer mi göründü? Yani insanlar hem putlarını kendileri put kılıyorlar, elleriyle yaptıkları taşlara, oyma taşlara tapınıyorlar, onları put kılıyorlar, kendileri onları put yapıyor aslında taş parçası netice itibariyle. Sanki o putlar bir şeyler yaratıyormuş da onların yarattığıyla Allah'ın yarattığı onlara benzer mi göründü diyor Allah Teala. Böylece kerimede Allah Teala'nın birçok suali olduğu görünüyor. Semaların ve yeryüzünün Rabbi kimdir de diyor Allah Teala. Ondan sonra da Allah'tır da diyor. Bütün semaları 2,5 milyar Samanyolu, 2,5 milyar her birinde 2,5 milyar galaksi. Her birinde 2,5 milyar yıldız. Ayrıca bir sonsuz kainatı yaratan o Allah'tır de diyor. Ve öyleyse onu bırakıp, Allah'ı bırakıp kendilerine bile yarar da zarar da sağlamaya güç yetiremeyen bir takım veliler mi, tanrılar mı edindiniz? Yani şimdi burada kendilerine bile zararı ve yararı olmayan, ne bir fayda sağlayabilen ne de bir zarar verebilen, hiçbir şey yapamayan putları mı dostlar edindiniz? Diyor Allah Teala. Görenle görmeyen bir olur mu? Taş görmez. Allah görür. Karanlıklar ile nur bir olur mu? Taşlar nihayet Allah'ın yarattığı cansız bir şeyler. Hiç karanlıklarla nur bir olur mu? Diyor Allah Teala. Ondan sonra da acaba onlar o taşların da bir şeyler yaratacağını mı vehmettiler? Yani vehimleri onlara o taşların da bir şeyler yaratabileceği gibi bir intiba mı verdi? Yani bu ortakları onlara göre yaratıcı ortaklar mı? Düşünce yapılarında onların da yaratabileceğini düşünüp de onların yaratmasıyla Allah'ın yaratmasını birbirine eşdeğer mi gördüler? Benzer mi oldu birbirlerine bu yaratmalar? De ki diyor, Allah her şeyin yaratıcısıdır. Yani putları da yaratan, putların taşlarını da yaratan gene Allah'tır. İnsanlar onlara elleriyle şekil verip putları oluşturmuşlar. Burada kahhar kelimesi geçiyor. Kahreden, yok eden, mahveden manasına geliyor. Tek kahhar, kahreden, her şeye gücü yeten, en kuvvetli olandır diyor Allah Teala. Her şey netice itibariyle Allah'ın sadece bir mahlukudur. Ve Allah-u Teala burada putlara tapan insanların zavallılığını en güzel biçimde dile getirmiş. Yani insanların vehimleri, düşünce standartları, kendi elleriyle yontarak yaptıkları putlara bir şeyler yaratma düşüncesi vermişse, o hayallerindeki yaratmayla Allah'ın yaratmasını birbirine eşit mi sayıyorlar diyor yoksa Allah-u Teala? İfade de son derece açık. Kendilerine dahi bir zarar veya fayda veremeyen putlar netice itibariyle. Ve bu putların Tanrı olarak kabul edilip onlara tapılması olayı. İnsanlık tarihi boyunca her devirde böyle insanların hala böyle insanların var olduklarını görüyoruz. Hala da var. Kabile hayatını yaşayan birçok yerlerde putlara tapmak hala söz konusu. Hatırlayın Hazreti İbrahim'i putların hepsinin birden durduğu binaya bir gece girmiş, eline bir balyoz aldığı gibi bir tanesi hariç bütün putları parçalamış Hazreti İbrahim. Sabahleyin hemen yakalamışlar Hazreti İbrahim'i, götürmüşler putların bulunduğu yere. Sen kırmışsın demişler bütün bu putları. O da demiş ki ne münasebet demiş. Ben kırmadım demiş, o kırmıştır demiş. Kırmadığı putu göstermiş. Adamlar da demişler ki yahu demişler o taş parçası, o hiç kırabilir mi onları? Demiş ki putları bile kıramayan bir şeyi kendinize tanrı etmekten, tanrı kılmaktan utanmıyor musunuz demiş. Sonrasını biliyorsunuz. Hazreti İbrahim'i mancınıkla ateşe atmak kararı verilmiş. Sonra da Allah-u Teala'nın yardımıyla onlar ateşe attıklarını zannetmişler Hazreti İbrahim'i ama Hazreti İbrahim ateşe ulaştığı zaman, mancınıktan atılıp da ateşe ulaştığı zaman ateş bir su olmuş. Odunların her biri de birer balık. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir güzel gecede, bir güzel beraberlik daha inşallah burada tamamlanıyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersini daha inşallah burada tamamlamış oluyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed teyze ve lahmine şeytan ecel bismillahirrahmanirrahim rahim valisi ve dini yâken ahutu ve yâken estahil ve zilâ ilâm talihim gayrı vaktav yâleyhim ve lemdallâh. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühüm.
1: Hani dağlarda yabani armutlar vardır. Ahlat ağaçları. İnsanlar o ağacın meyvelerini keseler de, yemeseler de o ağaçlar hep meyve verilmiş. İşte biz de öyleyiz. Peki sevgili kardeşlerim, siz arabanın atları değilseniz, arabanın içindeyseniz, o zaman o ahlatlardan nasibinizi alamadınız demektir. Başka insanların yazdıkları kitaplar bizi bugüne kadar hiç mi hiç alakadar etmedi? Çünkü ahlat ağacı meyvelerini Allah'tan aldıklarıyla verir. Dağın başında Allah'ın emrettiği istikamette meyve vermeye başlamıştır. Bir insan onu ekmemiştir. Meyvelerini insanlar ondan istifade etse de etmese de verecektir. Hepimiz birlikte bir yolculuğa çıkmışız. Allah'a doğru bir yolculuk, Allah'a göç, Allah'a hicret. Ne zaman ben bu arabanın atı olacağım diyorsanız, başka hiç kimse çekmese bile bu arabayı ben çekeceğim diyorsanız, işte o arabayı çekenlerden olduğunuz zaman anlayacaksınız. Allah yolunda olmanın kalbe nasıl sürur verdiğini, huzur verdiğini, sizi mutlu edenin dünya değil, Allah olduğunu anladığınız zaman, o zaman arabanın atları oldunuz demektir. Eğer arabanın içinde oturanlardansanız, benim naçizane tavsiyem, arabayı çekenlerden olun. Mutluluğu o zaman yaşayacaksınız. Başkalarına bir şeyler verdiğinizi hissettiğiniz zaman, etrafınızdaki insanları mutlu ettiğinizi gördüğünüz zaman, o zaman arabayı çekenlerdensiniz. Etrafınızdaki ahlaksız ortam sizi kedere sevk etmesin. Ümitsizliğe sevk etmesin. Allah Teala diyor ki, eğer bana inanıyorsanız, bana tevekkül edin, bana güvenin. Eğer güveniyorsanız en kuvvetli sizsiniz. Sizler dürüstlüğün, doğruluğun sadık evlatları. Sizler örnek olacaksınız.
2: Mutluluk sizin de hakkınız. Unutmayın. Sakın unutmayın. Allah Teala hepinizi sadece mutlu olasınız diye yarattı. Yapmamız lazım gelen şey belli değil mi? Başkalarının mutluluğu için yaşamak. Sır burada. Başkaları için yaşayın. Ne zaman kendiniz için değil, başka insanlara mutluluk vermek için yaşarsanız, idealiniz etrafınızdaki herkesi mutlu etmek olursa, işte o zaman sevgili kardeşlerim, siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Bizim ideallerimiz var, öyle değil mi? Kendimiz için yaşamayız. Biz bir hiçiz sevgili kardeşlerim. Bir mahlukuz. Ve bizi sizlerin mutluluğuna adanmak mutlu kılıyor. Acaba bu dünyada benden daha mutsuz insan var mı diyen o kişiye de sesleniyorum. Seni mutsuz eden başkaları değil, sensin. Mutsuzluğun arkasında başka birisi yok. Sen varsın. Ne kadar çok insan için Allah'tan talepte bulunursanız, Allah Teala sizi o kadar mutlu eder. İçiniz içinize sığmaz sevgili kardeşlerim. Mutluluğun reçetesi Allah'ın reçetesidir. Allah Teala bize reçeteyi bütün detaylarıyla öğretti. Biz bu ilmi kitaplardan öğrenmedik sevgili kardeşlerim. Bu ilmi bize Allah öğretti. Bize öğretti ki biz siz sevgili kardeşlerimiz için var olduğumuz sürece, hayatımızı sizlere vakfettiğimiz sürece mutluyuz. Biz sizler için yaşıyoruz. Ancak sizi mutlu kılmak için Allah Teala bize güç verir. Biliyorum ki hepinizin şu veya bu şekilde derdi var. Huzursuzluk duyduğunuz birçok konu var. Çaresi etrafınızdaki insanların dertlerine derman olmak konusunda koşturmaya başlayın. Marş marş! Hedefiniz başkalarının mutsuzluğunu onların omuzlarından kaldırmak için, onlara yardımcı olmak, onlar için Allah-u Teala'ya dua etmek, kendiniz için değil. Allah-u Teala'ya müracaat edin. Herkes için dua edin. Allah-u Teala size başkalarına vereceği mutluluğun çok daha fazlasını verecektir. Ne zaman kendiniz için yaşamayan bir noktaya ulaşırsanız. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Karar verdiniz mi? Başkaları için yaşayacak mısınız? Mutlu olacak mısınız? Sizin için yaşıyoruz. Bunun için çok ama çok mutluyuz.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve Resul'e indirileni Kur'an'ı işittikleri zaman haktan olan şeylere arif olduklarından dolayı onların gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Rabbimiz, biz iman ettik, amenu olduk. Artık bizi şahitlerle beraber yaz derler. Ve Rabbimizin bizi salihler kavmiyle beraber cennete dahil etmesini isterken, niçin biz Allah'a ve haktan bize gelene, Kur'an'a ve Resul'e iman etmeyelim? Böylece onlara söylediklerinden dolayı Allah altlarından ırmaklar akan ve içlerinde devamlı kalacakları cennetler ihsan etti. Ve işte bu muhsinlerin mükafatıdır. Ve kafirler ve ayetlerimizi yalanlayanlar, işte onlar ashab-ı cehimdir, cehennem ehlidir. Ey amenü olanlar! Allah'ın size helal kıldığı güzel ve temiz şeyleri haram etmeyin. Aşırı gitmeyin. Muhakkak ki Allah haddi aşanları sevmez. Allah'ın size verdiği temiz, helal rızıklardan yiyin ve kendisine iman ettiğiniz Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah sizi yeminlerinizdeki boş sözlerden dolayı sorumlu tutmaz. Fakat akit yaptığınız yeminlerden dolayı sorumlu tutar. Artık onun kefareti, cezası, ev halkınıza yedirdiklerinizin ortalamasından 10 yoksulu yedirmeniz veya onları giydirmeniz ya da bir köle azat etmenizdir. Fakat kim bunları bulamazsa, o takdirde 3 gün oruç tutsun. İşte bu, yeminlerinizi bozduğunuz zaman onların, yeminlerinizin kefaretidir. Ve yeminlerinizi koruyun, onları bozmaktan sakının. Allah ayetlerini size işte böyle açıklıyor. Umulur ki böylece siz şükredersiniz. Ey amenu olanlar! Ancak şarap, kumar, tapınmak için konulan dikili taşlar, putlar ve falokları şeytanın işlerinden pis şeylerdir. Artık bunlardan kaçının. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Oysa ki şeytan, şarap ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah'ı zikretmekten ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Siz artık bunlara son verdiniz mi? Ve Allah'a itaat edin ve Resul'e itaat edin ve onlara karşı gelmekten sakının. Eğer bundan sonra yüz çevirirseniz bilin ki Resulümüze düşen sadece açık bir tebliğdir, duyurmadır. Amenu olanlar ve salih amel yapanlar, ıslah edici amel, nefs tezkiyesi yapanlar üzerine takva, birinci takva sahibi olmadıkları zaman yediklerinden dolayı bir günah yoktur. Amenu olun ve amilus salihat yapın. Sonra da takva sahibi olun. Üçüncü takvaya ulaşın. Amenu olun, sonra da takva sahibi olun. Dördüncü takvaya ulaşın ve ahsen olun. Allah muhsinleri, ahsen olanları, dördüncü takvaya ulaşanları sever. Ey amenu olanlar! Allah sizi gıyabında kendisinden kimin korktuğunu bilmesi, bilinip belli olması için ellerinizin ve mızraklarınızın erişeceği av türünden bir şeyle sizi mutlaka imtihan eder. Artık kim bundan sonra yasak sınırını aşarsa o takdirde onun için elim azap vardır. Ey iman edenler! Siz ihramdayken al hayvanını öldürmeyin. Ve sizden kim kasten bilerek onu öldürürse, o zaman kendisine öldürdüğünün dengi bir hayvanın cezası vardır ki, bunun öldürülen hayvanın dengi olduğuna dair içinizden adil iki kimse takdir edip karar verir. Kâbe'ye ulaşacak, Kâbe'ye götürülüp orada kesilecek bir kurban veya yoksulları yedirme şeklinde bir kefaret ya da buna denk bir oruçtur ki bu, böylece o yaptığın işin vebalini tatması içindir. Allah, geçmiştekileri, işlenen bu tür cürümleri bağışladı. Kim dönüp de bir daha böyle yaparsa, o takdirde Allah ondan intikam alır. Allah azizdir, intikam sahibidir. Sizin için ve yolcular için deniz avı ve onun yenmesi bir meta olarak fayda sağlamak üzere helal kılındı. Ve kara avı ise
ihramda olduğunuz süre içerisinde size haram kılındı, yasaklandı. Ve huzurunda haşrolunacağınız Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah, Beyt-i Haram olan Kabe'yi, haram ayını, hac kurbanını ve gerdanlıklı boynuna kurban nişanesi asılı kurbanlıkları insanların yaşamlarını ayakta tutmak için yaptı, sebep kıldı. İşte bu, Allah'ın göklerde ve yerlerde olanı bildiğini ve Allah'ın her şeyi en iyi bilen olduğunu bilmeniz içindir. Allah'ın cezasının şiddetli olduğunu ve Allah'ın gafur, mağfiret eden, rahim, rahmet nurunu gönderen ve merhametli olduğunu biliniz. Resulün üzerinde tebliğden, bildirmekten başka bir sorumluluk yoktur. Ve Allah açıkladığınızı da, gizlediğinizi de bilir. De ki, habisin, haram, murdar ve fesadın çokluğu senin hoşuna gitse bile, habis, haram ve kötü olanla tayyip, helal ve temiz olan bir değildir. Ey ulul elbab! Artık Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Ey amenu olanlar! Yaşarken Allah'a teslim olmayı, ulaşmayı dileyenler! Açıklandığında sizi üzecek şeylerden sormayın. Eğer Kur'an indirilirken ondan sorarsanız size açıklanır. Allah onlardan bu kuralı bilmeden önce sorduğunuz şeylerden dolayı sizi affetti. Allah gafurdur, halimdir. Sizden önce de bir kavim onu sormuştu. Sonra onunla kafir oldular. Allah bahire, sahibe, vasile ve ham diye bir şey yapmamıştır, meşru kılmamıştır. Ama o kafirler, inkar edenler Allah'a karşı yalan iftirada bulunuyorlar, uyduruyorlar. Onların çoğu aklını kullanmıyor. Ve onlara Allah'ın indirdiğine, Kur'an'a ve Resul'e itaate gelin denildiğinde, babalarımızı üzerinde bulduğumuz şey din bize yeter, kafi derler. Ya onların babaları bu gerçeklere ait bir şey bilmiyorlarsa ve hidayete ermemişlerse de mi? Ey amenu olanlar! Nefsleriniz üzerinizedir, nefsinizin sorumluluğu üzerinize borçtur. Siz hidayetteyseniz, dalaletteki bir kimse size bir zarar veremez. Hepinizin dönüşü Allah'adır. O zaman yapmış olduğunuz şeyleri size haber verecek. Ey amenu olanlar! Sizden birinize ölüm hali gelince vasiyet sırasında sizin içinizden iki adil kişi aranızda şahitlik etsin. Veya yeryüzünde yolculuk ederken size ölüm olayı isabet ederse sizden olmayan iki kişiyi şahit tutun. Eğer şüpheye düşerseniz onları namazdan sonra alıkoyun. O zaman Allah'a şöyle yemin etsinler. Yakınımız bile olsa yeminimizi bir bedelle değiştirmeyeceğiz ve Allah'ın şehadetini gizlemeyeceğiz. Aksi takdirde biz mutlaka günahkar kimselerden oluruz. Eğer o iki kişinin bir günaha müstahak olduğunun sonradan farkına varılırsa, o takdirde onlara daha yakın olan hak sahiplerinden diğer iki kişi onların yerine geçer, sonra Allah'a şöyle yemin ederler. Bizim şahitliğimiz onların şahitliğinden mutlaka daha doğrudur, haktır ve biz haddi aşmadık. Aksi takdirde o zaman biz mutlaka zalimlerden oluruz. Bu şekildeki yemin, şehadetle yüz yüze gelmelerinde şahitlere mirasçıların güvenmemesinden veya yeminlerinden sonra yeminlerin reddedilmesinden korkmalarından daha iyidir. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun ve dinleyin. Ve Allah fasıklar kavmini, topluluğunu hidayete erdirmez. Allah'ın Resulleri bir araya toplayacağı, sonra size ne cevap verildi diye buyuracağı gün, onlar, bizim bir bilgimiz yok, muhakkak ki sen, gaybdekileri en iyi bilen sensin derler.

0: Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştu. Ey Meryem oğlu İsa! Senin ve annenin üzerindeki nimetimi hatırla. Seni Ruhul Kudüs'te desteklemiştim de beşikte iken de yetişkin iken de insanlarla konuşuyordun. Sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle nemli topraktan kuş şeklinde heykel, suret yapmıştın. Sonra onun içine üflemiştin. Böylece benim iznimle bir kuş olmuştu. Ve doğuştan kör olanı ve alaca tenliyi yine benim iznimle iyileştiriyordun. Benim iznimle ölüleri diriltip kabirden çıkartıyordun. Ve onlara apaçık belgeler getirdiğin zaman İsrailoğullarının saldırısını senden salmıştım, seni kurtarmıştım. O zaman onlardan kafir olanlar, küfürde olanlar, bu ancak sadece apaçık bir sihirdir demişlerdi. Ve havarilere, bana ve Resulüme iman edim diye vahyettiğim zaman, onlar da iman ettik ve bizim Hakk'a teslim olduğumuza şahit ol demişlerdi. Havariler, ey Meryem oğlu İsa, Rabbin gökten bize bir maide, sofra indirebilir mi demişlerdi. Bunun üzerine Hazreti İsa, eğer müminlerseniz Allah'a karşı takva sahibi olun dedi. Onlar, ondan yemek istiyoruz ve de kalplerimizin tatmin olmasını istiyoruz ve senin gerçekten bize doğru söylemiş olduğunu bilelim ve onun üzerine şahitlerden olalım dediler. Meryem oğlu İsa, Allah'ım, Rabbimiz, bizim üzerimize semadan bir sofra indir ki bizim için bayram, bizden öncekiler ve bizden sonrakiler için senden bir mucize delil olsun ve bizi rızıklandır. Ve sen rızık verenlerin en hayırlısısın dedi. Allah Celle Celaluhu buyurdu ki, muhakkak ki ben onu sizin üzerinize indireceğim fakat ondan sonra sizden kim inkar ederse o takdirde ben mutlaka onu alemlerden hiçbirini azaplandırmadığım bir azapla azaplandırırım. Ve Allah, ey Meryem oğlu İsa, sen mi insanlara beni ve annemi Allah'tan başka iki ilah edinin diye söyledin dediğinde Hazreti İsa, sen Subhansın, seni tesbih ve tenzih ederim, sen yücesin. Benim için hak, gerçek olmayan bir şeyi söylemek bana yakışmaz. Eğer ben onu söylemiş olsaydım, o takdirde muhakkak sen onu bilirdin, nefsimde olanları da sen bilirsin. Bense senin zatında olanları bilemem. Muhakkak ki sen gayptekileri, görünmeyenleri, bilinmeyenleri en iyi bilen sensin. Onlara bana emrettiğin, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kul olmalarından başka bir şey söylemedim. Onların arasında bulunduğum sürece onların üzerlerine şahit oldum. Fakat beni vefat ettirince, aralarından alınca onların üzerine gözetleyici sen oldun ve sen her şeye şahitsin. Eğer onlara azap edersen artık muhakkak ki onlar senin kullarındır. Ve eğer onları bağışlarsan o takdirde muhakkak ki sen azizsin, üstünsün, hakimsin, hüküm ve hikmet sahibisin. Allahü Teala şöyle buyurdu. Bugün sadıklara sadakatlerinin kendilerine fayda vereceği bir gündür. Onlar için altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi olarak kalacakları cennetler vardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu fevzül azimdir. En büyük fevzdir. Göklerin, yerin ve onlarda bulunanların mülkü Allah'ındır. Ve O, her şeye kadirdir. En'am suresi Medine'de nazil olmuştur. 165 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd, semaları ve arzı yaratan, zulmeti ve nuru var eden Allah'a mahsustur. Sonra da kafirler Rablerine başka şeyleri eş, denk, adıl tutuyorlar. Sizi topraktan yaratan, sonra bir ecel zaman dilimi tayin eden O'dur. Ve eceli müsemma, mekanı ve zamanı belirlenmiş ecel
1: Allah'ın katındadır. Sonra da siz şüphe ediyorsunuz.
0: Göklerde ve arzda Allah O'dur. O Allah göklerde ve yerdedir. Sizin sırrınızı gizlediğinizi ve açıkladığınızı ve kazanacağınız şeyi bilir. Ve onların Rabbinin ayetlerinden bir ayet gelmemiştir ki ondan yüz çevirmiş olmasınlar. Böylece onlara hak geldiği zaman onu yalanlamışlardı. Fakat alay etmiş oldukları şeyin haberleri yakında onlara gelecek. Sizi yerleştirmediğimiz bir şekilde yeryüzünde yerleştirdiğimiz nice kavimleri kendilerinden önce nasıl helak ettiğimizi görmüyorlar mı? Onlara semadan bol bol yağmur gönderdik. Semayı bol yağmurlu olarak üzerlerine gönderdik. Ve altlarından nehirler akıttık. Fakat günahları sebebiyle onları helak ettik. Onlardan sonra da başka nesiller yarattık. Ve eğer sana kağıtlarda yazılı olarak indirseydik, böylece ona elleriyle dokunsalar bile kafir olan kimseler mutlaka bu ancak apaçık bir sihirdir derdi. Ve ona bir melek indirilseydi olmaz mıydı dediler. Şayet bir melek indirseydik mutlaka iş olup bitirilirdi. Sonra onlara mühlet verilmez. Ve şayet onu melek yapsaydık onu mutlaka erkek olarak erkek suretinde yapardık. Şüphe ettikleri şeyi mutlaka onlara gene şüphe ettirirdik. Ve andolsun ki senden önceki Resullerle de alay edilmişti. Böylece alay etmiş oldukları şey onlardan alay edenleri kuşattı. De ki, yeryüzünde dolaşın, sonra bakın, yalanlayanların akıbeti nasıl oldu? De ki, semalarda ve yeryüzünde olan şeyler kimin? Hepsi Allah'ındır de. Allahu Teala kendi üzerine rahmeti yazdı. Hakkında şüphe olmayan kıyamet gününde sizleri mutlaka toplayacak. O kimseler ki nefslerini hüsrana düşürdüler, artık onlar inanmazlar, mümin değillerdir. Gecede ve gündüzde bulunan her şey O'nundur. Ve O en iyi işitendir, en iyi bilendir. De ki, semaları ve arzı yaratan Allah'tan başka bir veli, dost edinir miyim? Ve doyuran, yediren ve kendisi doyurulmayan, yedirilmeyen O'dur. Muhakkak ki ben, teslim olanların ilki olmakla ve müşriklerden olmamakla emrolundum, de. De ki, muhakkak ki ben, eğer Rabbime isyan edersem, büyük günün azabından korkarım. O gün, izin günü, kim ondan, azaptan uzaklaştırılırsa, o takdirde ona Allah rahmet etmiştir. Ve işte bu, apaçık bir fevzdir, kurtuluştur. Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, o takdirde onu ondan başka giderecek yoktur. Sana bir hayır dokundurursa artık o her şeye kadirdir. O kullarının üstünde kahhardır. Yegane galip ve o hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden haberdardır, habirdir. Hangi şey şahit olarak en büyüktür de. Benimle sizin aranızda Allah şahittir. Ve bu Kur'an bana onunla sizi ve kime ulaşırsa onu uyarmam için vahyolundu. Siz muhakkak Allah ile beraber başka ilahların olduğuna gerçekten şahitlik ediyor musunuz? Ben şahitlik yapmam de. O sadece tek bir ilahtır. Muhakkak ki ben sizin şirk koştuklarınızdan uzağım de.
2: Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onu kendi oğullarını tanır gibi tanırlar. Artık mümin olmayanlar nefslerini hüsrana düşürdüler. Allah'a karşı yalanla iftira eden veya onun ayetlerini yalanlayan kimselerden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki o zalimleri felaha ulaştırmaz, kurtuluşa eremezler. Ve o gün hepsini haşredeceğiz. Sonra ortak koşanlara zanda bulunmuş olduğunuz ortaklarınız nerede diyeceğiz. Sonra onların vallahi Rabbimiz biz müşrikler olmadık demekten başka onların fitnesi olmayacak. Bak, kendilerine karşı nasıl yalan söylediler. İftira etmiş oldukları şey onlardan sapıp gitti, uzaklaştı. Ve onlardan kim seni dinlerse onu anlamalarına karşı anlamamaları için kalplerinin üzerine ekinnet koyduk. Ve kulaklarında vakra ağırlık vardır. Ve onlar bütün ayetleri görseler ona inanmazlar. Hatta sana geldikleri zaman seninle tartışırlar, mücadele ederler. Kafir olanlar, bu ancak evvelkilerin masallarından başka bir şey değildir derler. Ve onlar ondan Allah'a ulaşmaktan, hidayetten nehyederler, men ederler, yasaklarlar. Ve onlar da kendileri de ondan, hidayetten uzak dururlar, yüz çevirirler. Kendilerinden başkasını helak etmezler ve farkında olmazlar, şuurunda değillerdir. Ateşin üzerinde durduruldukları zaman görsen, o zaman keşke biz geri döndürülseydik, Rabbimizin ayetlerini yalanlamazdık, müminlerden olurduk dediler. Hayır, daha önce gizlemiş oldukları şeyler onlara açıklandı. Ve şayet geri döndürülselerdi, men edildikleri şeylere mutlaka geri dönerlerdi. Ve muhakkak ki onlar gerçekten yalancıdırlar. Ve bizim hayatımız sadece dünya hayatından başka bir şey değildir. Ve biz beyaz edilecek, yeniden tekrar diriltilecek değiliz dediler. Ve Rablerinin huzurunda durduruldukları zaman görsen, Allahu Teala, bu hak değil mi dedi. Evet, Rabbimize andolsun dediler. Allahu Teala, o halde inkar ettiğinizden dolayı azabı tadın dedi. Allah'a mülaki olmayı, ölmeden evvel dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmayı yalanlayan kimseler hüsrana düştüler. O saat aniden onlara gelince sırtlarında yüklerini, günahlarını taşıyarak orada dünyada aşırı gittiğimiz şeyler üzerine günahlar sebebiyle bize yazıklar olsun dediler. Yüklendikleri şey ne kötü, öyle değil mi? Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Ahiret yurdu takva sahipleri için elbette daha hayırlıdır. Hala akıl etmez misiniz? Onların söylediklerinin mutlaka seni mahzun ettiğini biliyorduk. Fakat muhakkak ki onlar seni yalanlamıyorlar. Lakin zalimler Allah'ın ayetleriyle cihat ediyorlar. Ve andolsun ki senden önceki Resuller de yalanlandı. Fakat onlara yardımımız gelinceye kadar yalanlandıkları şeylere ve uğradıkları eziyetlere sabrettiler. Ve Allah'ın kelimelerini değiştirecek yoktur. Ve andolsun gönderilmiş Resullerin haberlerinden bir kısmı sana geldi. Şayet onların yüz çevirmeleri sana zor gelirse o zaman gücün yeterse yerin dibine bir tünel açılmasını veya semaya bir merdiven kurulmasını iste. Böylece onlara bir ayet, mucize getir. Eğer Allah dileseydi, elbette hepsini hidayet üzerine toplardı. Artık sakın cahillerden olma. Davete ancak işitenler icabet eder. Ve Allah ölüleri, ölü olan Semî isimli işitme hastasını, ölü olan Fuat isimli idrak hastasını, ölü olan Basar isimli görme hastasını diriltir. Sonra ona döndürülürler. Hayattayken ruhu mürşid eliyle Allah'a döndürülür. Ve ona Rabbinden bir ayet mucize indirilse olmaz mı dediler. Muhakkak ki Allah bir mucize ayet indirmeye kadirdir de. Ve lakin onların çoğu bilmezler. Ve yeryüzünde yürüyen hayvanlardan ve iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa dört ayaklı hiçbir hayvan ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki sizin gibi ümmet olmasınlar. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonra Rablerine haşrolunacaklar. Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklar içinde sağırdırlar, dilsizdirler. Allah dilediğini kimi dilerse onu dalalette bırakır. Ve kimi dilerse onu sırat-ı mustakim, Allah'a ulaştıran yol üzerinde kılar. Ya Muhammed, müşriklere de ki, siz her biriniz kendinizi gördünüz mü? Halinizi gördünüz mü? Acizliğinizi anladınız mı? Allah'ın ayetlerini inkar edenler karanlıkta kalmış sağır ve dilsizlerdir. Eğer Allah'ın azabı size gelse veya o saat kıyamet vakti size gelse, eğer siz sadıksanız, doğru sözlüyseniz Allah'tan başkasına mı dua edersiniz? Hayır, Bilakis sadece ona dua edersiniz, yalvarırsınız. Artık o dilerse ona dua ettiğiniz şeyi giderir ve şirk, ortak koştuğunuz şeyleri unutursunuz. Andolsun ki biz senden önceki ümmetlere de resuller gönderdik. O zaman onları da sıkıntıya ve darlığa uğrattık. Böylece onlar yalvarırlar diye. Böylece onlara darlığımız geldiği zaman yalvarsalardı olmaz mıydı? Fakat onların kalpleri kasiyet bağladı, katılaştı. Şeytan onlara yapmış oldukları şeyleri süsledi, güzel gösterdi. Hatırlatıldıkları, onunla uyarıldıkları şeyleri unuttukları zaman, verilen şeylerle ferahlayıncaya, sevininceye kadar her şeyin kapısını onlara açtık. Ansızın onları yakaladığımız, aldığımız zaman artık onlar ümitlerini kestiler. Böylece zulmeden zalim kavmin arkası kesildi. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Alemlerin Rabbi Allah'a hamd olsun. Ya Muhammed, müşriklere de ki, gördünüz mü, aczinizi anladınız mı? Şayet Allah sizin işitme hassanızı ve görme hassanızı alsa ve sizin kalplerinizi mühürlese, Allah'tan başka hangi ilah onları size geri getirir? Bak, ayetleri nasıl açıklıyoruz? Sonra onlar yüz çeviriyorlar. Ya Muhammed, müşriklere de ki, siz her biriniz kendinizi gördünüz mü? Halinizi, acizliğinizi anladınız mı? Eğer Allah'ın azabı ansızın veya açıkça gelse, zalimler kavminden başkası mı helak edilir? Biz resulleri uyarıcılar ve müjdeleyiciler olmaktan başka bir şey için göndermeyiz. Artık kim amenü olur, Allah'a ulaşmayı dilerse ve ıslah olursa, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yaparsa artık onlara korku yoktur, onlar mahzun olmazlar. Ve ayetlerimizi yalanlayan kimselere fasık olmalarından dolayı azap dokunacaktır. De ki, ben size Allah'ın hazineleri yanındadır demiyorum ve gaybı bilmiyorum. Size muhakkak ki ben bir meleğim demiyorum. Ancak bana vahyedilene tabi olurum. Basiretle gören ve görmeyen bir olur mu? Hala tefekkür etmiyor musunuz? De. Ve Rablerine haşrolunmaktan korkan kimseleri onunla uyar. Onların ondan Allah'tan başka bir dostu ve şefaat edeni yoktur. Umulur ki böylece onlar takva sahibi olurlar. Ve sabah akşam Rablerinin zatını dileyerek dua edenleri kovma. Onların hesabından senin üzerine, senin hesabından onların üzerine bir şey yoktur. Artık onları kovarsan o zaman sen zalimlerden olursun. Ve aramızdan Allah'ın nimetlendirdikleri bunlar mı derler diye onları birbirleriyle işte böyle imtihan ettik. Allah şakirleri, şükredenleri en iyi bilir. Öyle değil mi? Ayetlerimize inanan kimseler sana geldiği zaman onlara şöyle de. Selam üzerinize olsun. Rabbiniz kendi üzerine rahmeti yazdı. Öyle ki sizden kim cahillikte bir kötülük yapar, sonra onu yaptıktan sonra tövbe eder, mürşidin önünde ve ıslah olursa, nefs tezkiyesi yaparsa, o takdirde muhakkak ki o Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nurunu gönderendir. Ve işte böylece ayetleri ayrı ayrı açıklıyoruz, mücrimlerin, suçluların yolu belli olsun diye. De ki, muhakkak ki ben dua ettiğiniz Allah'tan başka şeylere kul olmaktan men edildim. De ki, sizin heveslerinize, nefsinizin afetlerinin dileklerine uymam. Eğer uyarsam, öyle olursa, dalalette olmuş olurum ve hidayete erenlerden olmam. De ki, muhakkak ki ben Rabbimden bir beyine delil üzerindeyim ve siz onu yalanladınız. Acele ettiğiniz şey benim yanımda değil. Hüküm ancak Allah'ındır. O hakkı anlatır ve o hakkı batıldan fasıl fasıl ayıranların en hayırlısıdır. De ki, eğer acele ettiğiniz o şey gerçekten benim yanımda olsaydı, benimle sizin aranızda iş elbette yerine getirilmiş olurdu. Ve Allah zalimleri en iyi bilir. Ve gaybın anahtarları onun yanındadır. Onu ondan başkası bilmez. Ve denizde ve karada ne varsa bilir. O bilmeksizin bir yaprak dahi düşmez. Yerin karanlıkları içinde hiçbir yaş ve kuru bir tane yoktur ki kitab-ı mübinde bulunmasın. Ve geceleyin sizi vefat ettiren, uykuya sokan, gündüzleri ne kazandığınızı bilen, sonra ecelin müsemmanın, belirlenmiş zamanın ömrün tamamlanması için gündüzün içinde sizi tekrar dirilten odur. Sizin dönüşünüz sonra onadır. Sonra yapmış olduklarınıza size haber verecek. Ve o kullarının üstünde kahhardır, kuvvet ve güç sahibidir. Ve üzerinize muhafaza edici, koruyucu gönderir. Sizden birinize ölüm gelince onu Resullerimiz vefat ettirir. Onlar bunu yaparken kusur etmezler. Sonra Allah'a döndürülürler. Onların Mevlası haktır. Hüküm onun değil mi? Ve o hesap görenlerin en hızlısıdır. Sizi karanın ve denizin karanlıklarından kim kurtarır de. Gizlice ona yalvararak, eğer bizi bundan kurtarırsan biz mutlaka şükredenlerden oluruz diye dua edersiniz. De ki, ondan ve bütün sıkıntılardan sizi Allah kurtarır. Sonra siz ona ortak koşuyorsunuz. De ki, o sizin üstünüzden veya ayaklarınızın altından üzerinize bir azap göndermeye veya sizi bölük bölük birbirinize katıp düşman edip sizin bir kısmınızın şiddetini bir kısmınıza tattırmaya kadirdir. Bak, ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz. Umulur ki böylece onlar fıkıh ederler. Ve o hak olduğu halde senin kavmin onu yalanladı. Ben sizin üzerinize vekil değilim de. Her haber için kararlaştırılmış bir zaman vardır. Ve yakında bileceksiniz. Ayetlerimiz hakkında alaylı konuşmaya dalanları gördüğün zaman ondan başka bir söze geçinceye kadar artık onlardan yüz çevir. Ama şeytan sana unutturursa hatırladıktan sonra artık o zalimler topluluğuyla beraber oturma. Ve takva sahibi olan kimselere onların hesabından bir şey sorumluluk yoktur. Lakin hatırlatmalıdır, zikretmeleri gerektiği söylenmelidir. Umulur ki böylece onlar takva sahibi olurlar. Kendilerinin dinini, kendi dinlerini bir oyun ve bir eğlence edinenleri bırak ve onları dünya hayatı aldattı. Ve de kazandıkları nakıs derecelerden dolayı nefsin helak olacağını onunla, Kur'an'la hatırlat. Onun için Allah'tan başka bir dost ve bir şefaatçi yoktur. O, bütün fidyeleri verse de ondan alınmaz, kabul edilmez. İşte onlar kazandıklarından dolayı helak olmuş kimselerdir. İnkar etmiş oldukları şeylerden dolayı onlar için kaynar sudan bir içecek ve elin bir azap vardır. De ki, bize fayda ve zarar vermeyen Allah'tan başka şeylere mi dua edelim? Bizi Allah'ın hidayete erdirmesinden sonra yeryüzünde şeytanların kandırıp şaşkın bıraktığı arkadaşlarının bize hidayete gel diye çağırdığı kimse gibi topuklarımızın üzerinde geriye mi döndürülelim? De ki, muhakkak ki Allah'a ulaşmak o hidayettir ve biz alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolunduk. Ve namazı ikame etmekle de emrolunduk. Ve ona karşı takva sahibi olun. Ve zatına haşrolunacağınız O'dur. Ve semaları ve arzı yeryüzünü hakla yaratan O'dur. Ve ol dediği gün her şey olur. Onun sözü haktır, mülk O'nundur. O gün sura üfürülür, sura üfürüldüğü gün hükümranlık O'nundur. Bilineni, görüneni ve bilinmeyeni gaybı bilen O'dur. Ve O, hüküm ve hikmet sahibidir, haberdar olandır. Ve İbrahim, babası Azer'e şöyle demişti. Sen putları ilahlarla mı ediniyorsun? Muhakkak ki ben seni ve kavmini apaçık delalette görüyorum. Ve böylece biz İbrahim'e onun mukinin, yakin hasıl edenlerden olması için yerin ve göklerin, semaların melekutunu gösteriyoruz, gösteriyorduk. Gece onun üzerine örtünce, gece olunca bir yıldız gördü. Bu benim Rabbim dedi. Fakat kaybolunca, kaybolup gidenleri sevmem dedi. Ayı doğarken görünce, benim Rabbim bu dedi. Fakat kaybolunca, eğer Rabbim beni hidayete erdirmezse mutlaka dalaletteki kavimden olurum dedi. Güneşi doğarken görünce, "Bu benim Rabbim, bu daha büyük," dedi. Fakat kaybolup gidince, "Ey kavmim, ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden uzağım," dedi. "Muhakkak ki ben Hanif olarak yüzümü yeri ve semaları yaratan Allah'ın zatına döndürdüm ve ben müşriklerden değilim." Ve kavmi onunla tartıştı. "Rabbim beni hidayete erdirmişken Allah hakkında benimle tartışıyor musunuz? Ona ortak koştuklarınızdan Rabbimin bir şeyi dilemesi hariç ben korkmam. Rabbim ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Hala tezekkür etmez misiniz?" dedi. "Ve size hakkında bir delil, sultan indirilmeyen şeylerle ona şirk koşmaktan siz korkmadığınız halde ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden, putlardan nasıl korkarım? Şayet biliyorsanız artık iki gruptan hangisi emniyette olmayı daha çok hak ediyor?" Âmeni olan kimseler ve imanlarını zulümle karıştırmayanlar, işte onlar korkudan emindirler ve onlar hidayete erenlerdir. Ve işte bunlar İbrahim'e, kavmine karşı verdiğimiz delillerimizdir. Dilediğimiz kimselerin derecelerini artırırız. Muhakkak ki senin Rabbin hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir, alimdir, en iyi bilendir. Ve ona İshak aleyhisselam ve Yakub aleyhisselamı bağışladık. Hepsini hidayete erdirdik. Ve daha önce Nuh aleyhisselamı hidayete erdirdik ve onun zürriyetinden Davud aleyhisselam, Süleyman aleyhisselam, Eyyub aleyhisselam, Yusuf aleyhisselam, Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselamı da hidayete erdirdik. Ve işte böylece muhsinleri mükafatlandırırız. Ve Zekeriya aleyhisselam, Yahya aleyhisselam, İsa aleyhisselam ve İlyas aleyhisselam hepsi salihlerdendir. Ve İsmail aleyhisselam ve Elyesa aleyhisselam ve Yunus aleyhisselam ve Lut aleyhisselam hepsini alemlere üstün kıldık. Ve onların babalarından, zürriyetlerinden, nesillerinden ve kardeşlerinden onları seçtik. Ve onları sırat-ı mustakime, Allah'a

hidayetine tabi ol. Ben ona karşılık sizden bir ücret istemiyorum. O ancak alemler için bir zikirdir de. Ve Allah beşere bir şey indirmedi dedikleri zaman onun kadrini hakkıyla takdir edemediler. İnsanlar için hidayet edici ve bir nur olan Hazreti Musa'nın getirdiği kitabı kim indirdi de. Onu kağıtlara yazıp açıklıyorsunuz, çoğunu gizliyorsunuz. Babalarınızın ve sizin bilmediğiniz şeyler size öğretildi. Allah de, sonra onları daldıkları şeylerde bırak oynasınlar. Bu Kur'an-ı Kerim, elleri arasındakini tasdik eden ve ahirete ve ona inanan, şehirlerin anası olan Mekke'de ve onun etrafında olan kimseleri uyarman için indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Onlar namazlarını muhafaza ederler, devam ederler. Allah'a yalanla iftira eden veya kendisine hiçbir şey vahyolunmamışken bana da vahyolundu diyenden ve ben de Allah'ın indirdiği şeylerin benzerini indireceğim diyenden daha zalim kim vardır? Zalimleri ölümün şiddet halindeyken ve ölüm melekleri ellerini uzatıp nefslerinizi çıkarın. Bugün Allah'a karşı hak olmayan şeyler söylediğiniz ve onun ayetlerine karşı kibirlendiğiniz için alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız dedikleri zaman görsen. Ve andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi bize tek tek tek başına geldiniz ve size ne verdiysek, neyin sahibi yaptıysak, ne lütfettiysek arkanızda bıraktınız, terk ettiniz. Sizinle ortak olduğunu zannettiğiniz şefaatçilerinizi sizinle beraber görmüyoruz. Andolsun sizinle aranızdaki bağları koparılmış, haklarında zanda bulunmuş olduğunuz şeyler sizden uzaklaşıp gitmiştir. Muhakkak ki Allah, taneyi, tohumu ve çekirdeği yarıp çıkarandır. Ölüden canlıyı çıkarır ve canlıdan ölüyü çıkarandır. İşte bu Allah'tır. Öyleyse nasıl döndürülüyorsunuz? Sabahı fecr vaktini yarıp çıkarandır. Ve geceyi dinlenme, sükun vakti ve güneşi ve ayı hareketlerini çok ince hesaplarla dizayn ederek zamanı hesaplama ünitesi hesap vasıtası kıldı. İşte bu aziz ve alim olanın Allah'ın takdiridir. Ve kara ve denizin karanlıklarında, nefsin afetlerinin karanlığında onunla yolunuzu bulmanız, hidayete ermeniz için yıldızları, nebiler, resuller, mürşitler kılan O'dur. Bilen bir kavim için ayetleri detaylarıyla açıkladık. Sizi bir tek nefsten, Adem Aleyhisselam'dan yaratan ve böylece sizin için kararlı bir kalma yeri, fizik vücudumuz için yeryüzü, dünya, bir de emanet kalma yeri, nefsimiz için cennet ve cehenneme gitmeden önce geçici olarak beklenilen yer, berzah alemi dizayn eden O'dur. Fıkıh eden bir toplum için ayetleri ayrı ayrı detaylarıyla açıkladık. Ve semadan suyu indiren O'dur. Böylece her şeyin nebatını, bitkisini onunla, su ile çıkarttık. Ve de ondan yeşillikler çıkarttık. Ondan da üst üste taneler, başaklar ve hurma ağacının tomurcuklarından sarkan hurma salkımları ve birbirine benzeyen ve benzemeyen üzüm bağları, zeytin ve nardan oluşan bahçeler çıkartırız. Onun meyvesine, ürününe, meyve verdiği zaman ve olgunlaştığı zaman bak. Mümin olan kavim için bunlarda elbette ayetler, deliller vardır. Cinleri Allah'a ortak kıldılar. Onları da O, Allah yarattı. İlimleri olmaksızın onun oğulları ve kızları var, yalanını uydurdular. O Sübhan'dır. Her şeyden münezzehtir. Vasıflandırdıkları şeylerden yücedir. Gökleri ve yeryüzünü örneksiz olarak yaratandır. Onun nasıl oğlu olur ki? Eşi olmamıştır. Ve her şeyi O yarattı. Ve O her şeyi bilendir. Rabbiniz işte bu Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Her şeyi yaratandır. Artık O'na kul olun ve O her şeye vekildir. Görme hastaları onu idrak edemez ve O görme hastalarını idrak eder ve O latiftir, her şeyden haberdardır. Rabbinizden size basiretler, kalp gözlerinize görme yeteneği gelmiştir. Artık kim bu basiretle, kalp gözüyle görürse onun lehinedir.

kendi nefsi içindir. Kimin de kalp gözü kör kalırsa o takdirde onun aleyhinedir. Ve ben sizin üzerinize muhafız değilim. Ve işte böyle ayetleri ayrı ayrı açıklıyoruz. Ve sen ders almışsın, bu ilmi bir yerden öğrenmişsin desinler diye ve onu bilen bir kavme beyan etmemiz için. Rabbinden sana vahyolunana tabi ol. Ondan başka ilah yoktur ve müşriklerden yüz çevir. Şayet Allah dileseydi şirk koşmazlardı. Seni onların üzerine muhafız yapmadık. Sen onlara vekil de değilsin. Allah'tan başkasına dua edenlere sövmeyin. Aksi halde ilimleri olmadan haddi aşarak Allah'a söverler. İşte böyle bütün ümmetlere amellerini süsledik. Sonra onların dönüşleri Rablerinedir. O zaman yapmış oldukları şeyleri onlara haber verecek. Ve eğer onlara bir ayet mucize gelirse, ona mutlaka inanacaklarına dair Allah'a en kuvvetli yeminleriyle yemin ettiler. Muhakkak ki ayetler, mucizeler ancak Allah'ın katındadır. İndi ilahidedir de. Ve ayet geldiği zaman onların inanmayacaklarının siz farkında değilsiniz. Ve onların fuat hastalarını, nefsin kalbinin idrak hastalarını ve basiretlerini, nefsin kalp gözünün görme hastalarını, evvelce ona inanmadıkları, mümin olmadıkları ilk zamanki hallerine çeviririz. Onları azgınlıkları içinde şaşkın bırakırız.

mutluluk Allah Teala'nın sizi ulaştırmak istediği temel hedef. Acaba şu dünyada benden daha mutsuz insan var mıdır diyen kimse, ona sesleniyorum. Başkaları seni mutsuz ettiği için mutsuz değilsin. Sen kendinden mesulsün ve mutlu olamıyorsan arkasında başkaları yok. Sen varsın.

Öyleyse çok zor şeylerden bahsedeceğimi zannediyorsan büyük bir yanılgı içindesin. Sana ben diyeceğim ki şimdi, ey benim aziz kardeşim, ey mutsuz insan. Sadece bir tek şey istiyor Allah Teala senden. Allah'a ulaşmayı dilemeni istiyor.

Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah derhal o kişiye namazı sevdirir, zikri sevdirir, mürşidi sevdirir, tasavvufu yaşayanları sevdirir ve o kişi kendisini ve Allah'ı sevenlerin içinde bir güzelliği yaşamaya başlar. Allah'a ulaşmayı ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek, sizi her konuda kurtuluşa ulaştıracak olan, Allah'ın cennetine mutlaka ulaştıracak olan, büyüden, hüddamdan kurtaracak olan, hüzünden kurtaracak olan, huzursuzluktan kurtaracak olan yegane anahtar, o anahtar sizde, bizde değil. O anahtar sizin bir talep sahibi olmanızdır. Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Dileyin, gerisini biz temin edelim.

dikkat edin ki hükmümüz sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Öyleyse bu söylediklerimi dikkatle dinlediyseniz anahtarın sizde olduğunu göreceksiniz.

Elif'e bir insan 3. basamakta Allah'a ulaşmayı diler, 14. basamakta mürşidine ulaşır ve tabi olur. Tabi olduğu andan itibaren o kişiye hitam yapılamaz, o kişiye büyü yapılamaz. Yapılırsa ne olur? Yapılırsa büyü o kişiye tesir etmez. Allah onu kesin şekilde onun üzerine gönderdiği muhafızla önlüyor. Şeytanın sultanlığı Allah'ın dostlarına geçerli değildir. Onların hepsi başlarının üzerinde onun sultanlığını sıfırlayacak olan ondan daha güçlü bir ruh taşırlar. O devrin imamının ruhudur. Öyleyse devrin imamının ruhunun pozitif cereyanı şeytanın negatif cereyanından her zaman daha ötededir. Sözlerimize dikkatle bakın. Hangi güvenle söylüyoruz bunu? Allah'a olan güvenimizle söylüyoruz. Sözlerimiz kesin mi? Deneyen bilir. Öyleyse şeytan sebebiyle mutsuz olan, huzursuz olan, kendilerine büyü yapılmış olanlar korkmayın. Ama anahtarın da başka birisinde olduğunu zannetmeyin. Siz Allah'a ulaşmayı dinemedikçe biz size yardım edemeyiz. Anahtar evvela sizde, siz Allah'ı dileyeceksiniz. Dilediğiniz andan itibaren biz size gerekli yardımı hemen ulaştırırız. Ne büyü ne hüddam üzerinizde bir tesir oluşturamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi mutsuzluğa imzasını atmış olan kişidir. Bu dünya hayatında da cehennemde de. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutluluğa imzasını atmış kişidir. Bu dünyada da cennette de. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah'ın reçetesinden bahsediyoruz. Biz onun doktoruyuz. Kim mutsuzsa o mutsuz olanları bizim sözümüz. Biz sizi mutsuzluktan kurtaracak olanız. Ama anahtar ancak siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz bize ulaşır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerden hiçbirisi bizden Allah'ın manevi yardımını alamaz. Şeytandan şeytanın zulmani güçlerini alır ve ömrünü devamlı huzursuzlukla geçirir. Öyleyse sığınağın altına girmek isteyenler mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetinde olanlardır. Özellikle şeytanın zulmüne uğrayanlara sesleniyorum. Anladınız mı Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini? Sadece bir dileğinizle şeytanın bütün zulmani ilimlerinin tesirsiz kılındığı bir ortama alıyor sizi. Hem de Allah'ın bütün ibadetlerini Allah sevdirerek kendisine ulaştırıncaya kadar siz mutlak bir emniyet altında yolculuğunuzu yapıyorsunuz. Yaptıran siz değilsiniz, Allah.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Konumuz faydasız ilimden Allah'a sığınırım isimli hadis-i şerifi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle diyor, faydasız ilimden Allah'a sığınırım. İşte 14 asır evvel sahabe. Hepsi faydalı ilmin sahipleri. Nereden biliyoruz? Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu kesinleştirmiş. Diyor ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde

Sahabe Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesi. Ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe tabi olanlarsınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Kitabın bütününe iman edersiniz, bütününe tabi olursunuz neticesi. Aslında ayet-i kerime, çünkü siz Kur'an'ın, kitabın bütününe iman edersiniz şeklinde. Yani Kur'an baştan sona tatbik edilmiş. Bütün sahabe İslam'ın 7 safhasında yaşamış. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Hepsi. Ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler. Bütün sahabe. Fizik vücutlarını Allah'a ahsen kılıp teslim etmişler. Hepsi. Nefslerini Allah'a teslim etmişler. Hepsi. İrşada ermişler, irşada ulaşmışlar. Hepsi. Ve iradelerini de Allah'a teslim edip bir hakkın takvaya ulaşmışlar. Hepsi, bütün sahabe. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onlar kitabın bütününe iman etmişlerdi. Kitabın bütününe iman etmek demek, bütününün de farz olduğuna inanmak demek. Ve onlar 7. kat cennetin de adın cennetinin de sahibi oldular. Onlar dünya saadetinin %100'ünün de sahibi oldular. Onlar İslam'ın 7 safhasını da yaşadılar. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem faydasız ilimden Allah'a sanırım deyince neyi kastediyor? O devirde yaşayan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde yaşayan Hristiyanların büyük kısmı artık İslam'ın 7 safhasını da yaşamıyorlardı. Ama küçük bir kısım aynen yaşıyordu. Yani Hazreti İbrahim'in Hanif dininin 7 safhası. Peki sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Sahabe 14 asır evvel bütün İslam'ı yaşadılar. Ya bugün? Bugünkü öğretiye baktığımız zaman ilmin tarumar olduğunu görüyoruz. Artık ilim faydalı ilim olmaktan çıkmış, faydasız ilim haline gelmiş. İnsanlar Kur'an'ın bütününe tabi olmuyorlar. Yani Kur'an'ın bütünü farzların arasında yok. Ne demek istiyoruz? İşte söz konusu olan 7 safhanın 7'sini de Allah Teala üzerimize farz kılmış. Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Mürşide ulaşıp tabi olmak farz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırıp teslim etmek farz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek farz. Nefsimizi Allah'a teslim etmek farz. İrşada ulaşmak farz. Ve irademizi de Allah'a teslim edip Allah'ın vasiyetini ya da Allah'ın ahdini gerçekleştirmek. İşte böyle bir dizayn söz konusu.
14 asır evvel sahabe hepsini gerçekleştirmiş. Şimdi bugün bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor Allah Teala. Dilemeyenlerin gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala ve insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah-u Teala'nın olmazsa olmaz hükmü yok olmuş.

O zaman böyle bir dizaynda Allah Teala buyuruyorsa ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Ellezine la yercune likaena. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Ve radu bil hayatet dünya. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Vatmeennü biha. Onunla dünya hayatıyla tatmin olurlar. Ellezinehum an ayatina gafilun. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır buyuruyor Allah Teala. Ülâike mevâhimin nârı bimâ kânû yeksibûn. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Allah Teala'nın sözü bu. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala. Cehenneme gideceklerdir diyor. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in indirilişinden 14 asır sonra bütün dünyadaki İslam üniversitelerinde, liselerinde artık Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir faktör, bir öğreti müfredat programları içinde yer almıyor. Ama bize ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yer ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Ama yok. İnsanlar iki gruba ayrılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler, mutlaka kurtuluşa ulaşanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, cehenneme gidecek olanlar. Bu kadar açık bir şekilde Allah Teala konuya ışık tutmuş. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş ve hepsi de ulaşmışlar. Ama şimdiki ilimde, din ilminde, üniversitelerdeki müfredat programlarında Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir faktör yer almıyor. Yok böyle bir şey. Sanki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e bunu yazıp da farz kılmamış. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler diyor. Misaklerini bozmazlar. Allah'ın ahdini yerine getirenler, misaklerini bozmayanlar, misak ve ahd-ı misak ne yaparlarmış? Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor. Böylece Allah'ın farzını, misaklerini yerine getirirler. Böyle bir şey içinse onların Allah'a ulaşmayı dilediklerini görüyoruz. Çünkü ayete devam edersek şöyle diyor Allah Teala ve yuhafune su'el hesap, kötü hesaptan korkarlar ve yahşevne rabbehum, Rablerine karşı huşu duyarlar. وَالَّذ۪ينَ صَابِرُ اِبْتِغَاءَ وَجْهَ. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler, ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır, diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın ahdini yerine getirdiklerine göre Allah'a ulaştıkları kesin. Ve bu insanlar Allah'ın emrettiği şeyi ulaştıranlar kimler? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse Allah Teala'nın
mahkumiyeti açıkça çıkıyor ortaya. Hepimiz Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindeyiz. Üzerimize farz kılınmış. Allah Teala sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırıyor. Gerçekten böyle mi Allah'ın kanunu? Evet, böyle. Diyor ki Allah Teala, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahü yectebi ileyhi men yeşarı. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehti ileyhi men yuni. Ve kendisine yöneleni kendisine ulaştırır. Seçtiklerinden kendisine yönelenler olacak, onları kendisine ulaştırır. Öyleyse bu yönelen kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a yönelmiştir. Bu kişiye Allah Teala yardımlarda bulunacaktır. Bu bulunacağı yardımlar 10 tane ihsan şeklinde tezahür eder. Ne olacaktır? Allah Teala derhal işitecek, bilecek ve görecektir o kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma dileğini. Onun üzerine rahim esması ile tecelliye başlayacaktır. Böylece o kişinin gözlerindeki hicabı mestureyi, gizli perdeyi alacaktır. Kişi irşat makamını herhangi bir kişi olarak değil, irşat makamı olarak görmeye başlayacaktır. Sonra o kişinin kulaklarındaki vakrayı alacaktır. Kalbindeki ekinliti alacak, yerine ihfat koyacaktır. Böylece kişinin vakrasını aldığı zaman o kişi Allah'ın davetini işitecektir. Manasına varacaktır. Sonra kalbine indirecektir. İdrak edecektir. Kendisine mal edecektir Allah'ın davetini. İşte böyle bir davetin varoluşu ve davetin neticesi. O kişi böyle bir davet ile bir yerlere ulaşır. Allah'ın daveti Allah'a ulaşma davetidir. Ve davete sadece işitenler icabet eder. İşitmeyi sağlamak için de Allah Teala kulaklardaki vakrayı alır ve kişi işitir. Allah'ın davetini kişi işitir. Öyleyse sonra ne yapar Allah Teala? Kişinin kalbindeki ekinliti alır, idraki önleyen müesseseyi kalbine ihbat koyar. O kişinin kalbine ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar. فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ اِشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ. Allah kimi hidayete erdirmeyi, kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü şerh eder diyor Allah-u Teala. Allah'ın insanların göğsünü şerh etmesi müessesesi söz konusu. Göğsünden kalbine nur yolu açar Allah'ın nurlarının o kişinin kalbine ulaşabilmesi için. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bundan sonra kişi zikir yaptığı zaman nefsinin kalbine Allah'ın nurları girer, faziletler ve kalpte iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Nefs tezkiyesi böylece başlar bu kişide. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde,
Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Allah ile olan ilişkileriniz, bu ilişkiler mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemekten geçiyor. Bütün sahabe Allah'a ruhlarını ulaştırmışlar. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ruhlarını ulaştıranlardır. Bütün sahabe önce Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sonra da kainatın en büyük mürşidine ulaşmışlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ve ona tabi olmuşlar. Tabiyetten sonra ne olmuş? Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmış.

Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabenin tabi olduğunu söylüyor. Fetih Suresi 10. ayet-i kerime orada sana biat etmek, tabi olmak Allah'a biat etmektir diyor Allah Teala. Sonra ne diyor? Sonra da diyor ki orada sana sahabe biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. İşte burada bir olay görüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme el öperek tabi olduklarını anlatıyor Allah-u Teala. Sahabenin Allah'a ulaşmayı dilemeleri üçüncü basamakta gerçekleşiyor. 14. basamakta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşıyorlar. Sonra mı? Sonra ruhları vücutlarından ayrılıyor hepsinin. Allah'a doğru yola çıkıyor. Nefslerinin kalbinde 7 defa %7 nur birikimi oluşuyor. Ve böylece ruhlarını Allah'a ulaştırıyorlar. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış. İşte Zümer suresi 17 ve 18. ayetler. وَالَّذ۪ينَ اِجْتَمُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا فَاِنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِهِ. Onlar şeytana kul olmaktan iştirab ettiler ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Ve 18. ayet-i kerimede onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına, en güzel olanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler diyor Allah Teala. Ve hepsi ulul elbab oldular diyor. Bütün sahabe hidayete ermişler. Ruhlarını hepsi Allah'a ulaştırmışlar. Şimdi sevgili kardeşlerim, din eğitimi bugünkü standartlarda tabiiyeti kabul etmiyor. Evet diyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bütün sahabe gerçekten tabi oldu. Ama o bir peygamberdi, nebiydi. Peygamberlere tabi olunur. Onlardan sonra bir daha kimseye tabi olunmayacaktır. Allah Teala da buyuruyor ki: "Vebtegu ileyhil ves ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegu ileyhil vesilete." Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahibi olun. Ve Allah'a ulaşmaya vesile olacak olanı Allah'tan isteyin diyor. İşte böyle bir dizayn söz konusu Allah'tan istemek. Sonra mı? Sonra da ulaşıp tabi olmak. Bütün sahabe istemeleri gerekmiyordu. Çünkü görüyorlardı ki Allah'ın Resulü karşılarında. Tabi oldular hepsi. Ve o ulaştırmaya vesile olan değil, ulaştırandı. Sahabenin nefsini tezkiye ettiğini Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesi söylüyor. Böyle başlayan tabiiyetle noktalanan bir olayda bugünün din öğretisi tabiiyeti kabul etmiyor.
Evet diyorlar, bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldu sahabe. Ama onunla beraber tabiiyet bitti. Kur'an-ı Kerim'de bitmediğini söylüyor. Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a ve Hazreti Ali'ye, yani Hulefai Raşidine irşat yetkisinin sahibi olan halifelere tabi oldular. Hazreti Ebu Bekir, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in halefiydi. Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir'in halefiydi. Hazreti Osman, Hazreti Ömer'in halefiydi. Hazreti Ali de Hazreti Osman'ın halefiydi. Hepsine bütün sahabe tabi oldular. Bu süreç içerisinde ve bundan sonra sahabeye tabi olduklarını görüyoruz. Bir takım insanların, bunlara tabi'in adı veriliyor Kur'an-ı Kerim'de. Tabi olanlar.

Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bütün sahabeye, ister ensar olsun, ister muhacirin, tabiinin tabi olduklarını kesin bir şekilde ifade ediyor. Demek ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile tabiiyet bitmemiş. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde tabiinin ve tebe-i tabiinin başlangıcını teşkil ettiği bir zümreye dahil olun diyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir ilim düşünün ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabiiyeti kabul ediyorlar. Bu tabiiyetler ondan sonra devam ettiği ve tebe-i tabiine ondan sonra gelenlerin tabi olduğunu da, bugüne kadar tabiiyetin ulaştığını da bildikleri halde bunu inkar ediyorlar. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl müfredat programlarında yer almıyorsa, zamanımızdaki tabiiyet de yer almıyor. Böylece Allah'ın farz emri, bir farz emri daha devreden çıkartılıyor. Allah tabiiyeti farz kılıyor. Onlar da farz olan bir hususu öğretmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemek öğretilmiyor. Tabiiyet, o da öğretilmiyor. Yok. Müfredat programlarında yok. Peki sonra 14. basamaktan 21. basamağa kadar ruhun Allah'a doğru yaptığı bir yolculuk var. Adına seyri sülük diyor Kur'an-ı Kerim. Ve Allah'a ulaşmak üzerimize tam 12 defa farz. Ölmeden evvel ruhumuzu Allah'a ulaştırmak üzerimize tam 12 defa farz. Ve öğretilmiyor. Bugünkü din öğretisinin içinde bu husus yer almıyor. Ruhumuzun Allah'a ulaşabilmesi için nefsimizin tezkiye olması lazım. Bunun için de zikir adı verilen bir Allah'ın farzını kullanmak mecburiyetindeyiz. Zikir yapmak mecburiyetindeyiz. Eğer zikir yapmazsak Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları gelmez, göğsümüze ulaşmaz, kalbimize girmez ve kalbimizin içinde iman kelimesinin etrafında, iman kelimesinin manyetik alanına kapılarak birikmeye başlamaz. Bunların hepsi imkansızdır. Eğer kişi zikir yapmıyorsa, zikir külliyen reddediliyor. Zikir Allah'ı hatırlamaktır deniyor. Zikir Kur'an-ı Kerim okumaktır deniyor. Zikir namaz kılmaktır deniyor. Zikir Allah'ın ismini Allah Allah diye tekrar etmektir denmiyor. Zikrin temel rüknü reddediliyor. Sevgili kardeşlerim, her şey çığırından çıkmış, Kur'an ilmi bütünüyle unutulmuş ve bir faydasız ilim Kur'an'ın yerini almış. Korkunç bir olayla karşı karşıyayız. İşte böyle bir dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Şimdi farzlara bakalım beraber. Ruhumuzun Allah'a ulaşması farz mı? Evvela zikir farz mı? Allah Teala Müzemmil 8'de diyor ki: "Vezkür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtila." Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Soruyoruz, zikir farz mıdır diye. Evvela farz değildir diyorlar. Sonra bu ayeti söylüyoruz. Zikrin farziyeti
ortaya çıkıyor. Zikrullah. Allah'ın ismiyle zikretmemiz emrediliyor. Sonra Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine aminüzkürullâhe zikren kesira buyuruluyor. Ey amini olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ı çok zikirle zikredin diyor Allah-u Teala. Günün yarısından daha fazla bir zikirle zikredin diyor. Öyleyse Allah'ı günün yarısından daha çok bir zikirle zikretmemiz, o emrolunuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sadece bu kadar da değil, günün yarısından daha fazla zikir de değil, daha ötesi de farz kılınmış, daimi zikir. Allah-u Teala buyuruyor. Feskürullâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah-u Teala. O zaman neyle karşı karşıyayız? Allah'ı hep zikretme olayıyla karşı karşıyayız. Böyle bir standart içinde Allah'ı devamlı zikretmek mecburiyetindeyiz. İnsan üç halde bulunabilir. Ayaktasınız, oturuyorsunuz, yatıyorsunuz. Üç halin üçünde de zikir farz. Ve Allah-u Teala zikrin en büyük ibadet olduğunu söylüyor. Ankebut 45'te buyuruyor ki Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat innes salata tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Diyor ki Allah-u Teala Habibim sana vahyettiğim o kitap var ya, o kitabı onlara tilavet et, oku, anlat ve namaz kıl. Çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Arkasında diyor ki Allah-u Teala ve le zikrullahi ekber. Bu Kur'an-ı Kerim tilaveti de bir zikirdir. Kur'an da bir zikirdir. Ama zikrullah, Allah'ın ismini zikretmek en büyüktür diyor. Kur'an-ı Kerim tilaveti adı verilen zikirden de, namaz adı verilen zikirden de daha büyük olan, yani bu üçünün arasında en büyük olan zikrullah'tır diyor Allah-u Teala. Allah'ın ismini tekrar etmektir. Allah'ın ismiyle zikret diyor Allah-u Teala. Allah'ın ismiyle, Allah'ın ismini söyleyerek, tekrar tekrar Allah'ın ismini söyleyerek zikret diyor Allah-u Teala. Ne gördük? Zikir farz, çok zikir farz, daimi zikir farz. 14 asır sonra 32 farzında, 54 farzında içinde zikri göremiyoruz. Bu Kur'an'ın olmazsa olmaz şartıdır. Kim zikretmezse o kişi ruhunu da ve çini de nefsini de Allah'a teslim edemez. Bu işlev sadece zikretmekle hedefine ulaşır. Zikretmeyen insan Allah'a hiçbir şeyini teslim edemez. Ne ruhunu, ne veçini, ne nefsini.
Öyleyse öyle bir ilim düşünün ki Allah'ın zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmasına rağmen farzların arasında zikri almıyor şeriat düzenleri. Sevgili kardeşlerim, daha Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz zaman kurtuluşunuz mümkün değil. Ne yaparsanız yapın, kurtulamazsınız. Cehennemden kurtulamazsınız. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Dilerseniz mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Dilemezseniz mutlaka cehenneme girersiniz. Ve dilemedikleri gibi müfredat programının içinde mevcut değil. Allah Teala mürşide ulaşmayı farz kılıyor. Bunun farz olmadığını iddia ediyorlar. Ve tabiyet yoktur diyorlar. Allah Teala'nın tabiyeti farz kılmasına rağmen. Ruhun Allah'a ulaşmasının gerçekleşmesi için mutlaka zikir etmeleri lazım. Zikir farz değildir diyorlar.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sözlerimize dikkat buyurun. Allah'ın farzları eğer din öğretiminde devre dışı bırakılmışsa ve insanları bu safhalara ulaşmaktan men ediyorsa, 7 tane safhadan oluşan İslam'ı hiç kimse yaşayamaz. Bunlar yoksa üst basamakların oluşması zaten mümkün değildir. Ve insanlar Allah'a ruhlarını ulaştırmayı da reddediyorlar. Diyorlar ki ruh insana hayat verir. Azrail Aleyhisselam ruhumuzu aldığı için ölürüz. Ve sadece ölülerin ruhu Allah'a ulaşır. Oysa ki Allah Teala ruhun 2 defa Allah'a döndüğünü söylüyor. Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde. اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِي رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Onlar yakin hasıl ederek, kesinlikle muhakkak olarak inanırlar ki, ruhlarını hayattayken Allah'a mülaki kılacaklardır. Ve ölümden sonra da ruhları Allah'a rücu edecektir. Geri dönecektir. Ölmeden evvel Allah'a ruhlarını ulaştıracaklardır diyor Allah Teala. Kimler? Huşu sahipleri. Ölümden sonra da ruhları tekrar Allah'a geri dönecektir, rücu edecektir. Bu ikincisi gerçekten Azrail Aleyhisselam tarafından yapılacaktır. Ruh vücutta değildir. Allah'ın katından gelecektir ölüm sırasında ve Azrail Aleyhisselam veya onun yardımcı melekleri onu Allah'ın katından geri dönen bir evliyanın ölümü söz konusuysa mutlaka Allah'ın katından geri dönen onun ruhunu Azrail Aleyhisselam götürecektir Allah'a. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ruhunuzun Allah'a ulaştırılmasını 12 defa üzerimize farz kılmış. Bu farzı da ruhun Allah'a ulaşmasını da kabul etmiyorlar. Her safha için bir faydasız ilimden bahsetmek söz konusu ama bunların neticesi dini o standartlarda faydasız ilim olarak öğrenenlerin gidecekleri yerin hiçbir zaman cennet olamayacağı, cehennem olacağı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir faydasız ilim söz konusu. İslam'ın 3 safhasının 3'ü de öğretinin içinde yer almıyor. İnsanları 1., 2., 3. kat cennetlere ulaştıracak olan faktörler bunlar. Ve 3.'sü dünya saadetinin de yarısını sağlıyor insanoğluna. Hepsini reddediyorlar. Öyleyse şu 12 farza gelin beraberce bakalım. Ruhunuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması farz dedik. 1. Zümer 54 ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kable en yetekumul azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin. Allah'a dönün. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Ve Allah'a teslim olun. Allah'a ruhumuzu ulaştırmamız da teslim olmamız da emrediliyor. Yani sadece ruhumuzu Allah'a ulaştırıp teslim etmemiz değil. Fizik vücudumuzu da, nefsimizi de, irademizi de
Allah'a teslim etmemiz emrolunuyor. İkinci ayet-i kerime Rum 31 Münibine ileyhi ve yettekun, ona dön, Allah'a dön, ruhunu Allah'a döndür ve takva sahibi ol. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 27 İrci'i ila Rabbiki, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş ey ruh. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50 Fefirru ilallahi, öyleyse Allah'a firar et, Allah'a kaç, Allah'a sığın. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15 Vettebi sebila en enabe ileyye, kim bana inabe olmuşsa, ulaşmışsa sen de aynı yolu takip ederek bana ulaş. Kimin ruhu bana ulaşmışsa sen de onun gibi yap. Aynı yolu, yani sırat-ı müstakimi takip ederek sen de bana ulaş diyor Allah-u Teala. Sonra 6. ayet-i kerime Yunus 125 Allah-u Teala buyuruyor. Allah selam yurduna, teslim yurduna davet eder ve kimi ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim ise Allah'a ulaştıran yol, Allah'ın zatına daveti. Ve 7.

9. ayet konumuzun başında söylediğimiz Ra'd suresinin 21. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ يَسْلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Demek ki Allah Teala ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızı emretmiş, farz kılmış. 10. ayet-i kerime Enam 152'de ve bi ahdillahi evfu haza sırat-ı müstakim fettebiuhu diyor Allah Teala. Allah'ın ahdini ifa edin. Bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Allah'ın ahdi ruhumuzun misakini, fizik vücudumuzun ahdini, nefsimizin yeminini içeriyor. Ve irademizin de Allah'a teslimini. Onuncu ayet-i kerime oldu. 11. ayet-i kerime Maide 7. Elestü bi Rabbiküm günü diyor Allah Teala işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de üzerinize misakinizi farz kıldık diyor. Misakinizi size vasiyet ettik diyor. Misakimiz ruhumuzu Allah'a ulaştırma konusunda Allah'a verdiğimiz yemin. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Ve 13. 12. ayet Allah Teala'nın Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Allah emanetleri sahibine iade etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. İradenizi Allah'a teslim etmenizi Allah Teala emreder buyuruluyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. On iki defa Allah'ın üzerinize farz kıldığı bir husus, öğretim standartları içerisinde, üniversitelerin müfredat programlarında yer almıyor ve eğer bunları söylerseniz sizi kovuyorlar. Yer almamışsa ne olur? Bu bir faydasız ilim olur. Faydasız ilim ne tür bir ilim? İnsanları cehenneme götüren bir ilim ve insanları o ilmi öğrenmek için faydasız bir gayretin içinde tutan ilim. Bu insanlar lise bitiriyorlar. Bu insanlar üniversite bitiriyorlar. Bu insanlar Arapça öğreniyorlar. Grameriyle, her şeyiyle. Bu insanlar master yapıyorlar. Doktora yapıyorlar. Profesör oluyorlar. Ama faydasız ilmin sahipleri olarak. Allah Teala diyor ki Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde Habibim o hevalarını kendisine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların ilimleri üzere dalalette bırakır. Ne demek nefslerini, hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinenler? Yani nefslerinin hevalarına, afetlerine tabi olanlar. Tabi olan kimdi? Nefslerinin hevasına tabi olanlar, hidayetçilere tabi olmayanlardı. Ve Allah Teala hidayetçilere tabi olmayanların delalette olduğunu söylüyor. Ve faydasız ilmin sahiplerinin hepsini

dalalette olduğunu söylüyor Allah Teala. Çünkü tabiiyet müessesesini reddediyorlar. Biz kimseye tabi olmayız diyorlar. İyi. 10 ayet-i kerime tabi olmayan kişinin dalalette olduğunu söylüyor. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimi üzerimize farz. Sahabe teslim etmişler mi? İşte Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz beçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Farz, müfredat programlarında yer almıyor. Nefsimizi Allah'a teslim etmek. Farz. Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi hepsinin ulilelbab olduğunu söylüyor. Yani daimi zikrin sahipleri. Nefslerini Allah'a teslim ettikleri kesin. Peki iradelerini de Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi. Çünkü Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi sahabenin mürşitler olduğunu kesinleştiriyor. İrşat makamına tayin edildiklerini kesinleştiriyor. İster ensar olsun, ister muhacirin. Ne fizik vücudun teslimi, ne nefsin teslimi, ne iradenin teslimi bugünkü din öğretisinde yer almıyor. Bir kademeyi atladık. 6. kademeyi irşada ulaşmak. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar mı? İşte Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala açıkça buyuruyor ki: Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul sizin sözlerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. O imanla kalplerinizi müzeyyen kıldı. Size fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala gelecek nesillere. Bütün sahabe irşada ulaşmış. İrşada ulaşmak diye bir şeyden bahsetmiyorlar. Zaten bilmiyorlar böyle bir şeyi. Ama sadece reddediyorlar. Öyle irşada ulaşmak diye bir şey yoktur diyorlar. Ve iradenin teslimi, bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuş. Tabi'in ensara ve macirine tabi olmuş. Hepsi iradelerinde Allah'a teslim etmişler. Bu 7 safhanın hiçbiri bugün tatbik edilmiyor. Üniversitelerde öğretilmiyor. Ve insanlar bir faydasız ilimle cehenneme mahkum ediliyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bu günlere bakarak diyor ki faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Düşünün, insanlar liseyi okuyorlar, üniversiteyi okuyorlar, master yapıyorlar, doktora yapıyorlar, profesör oluyorlar. Ama ne kendileri kurtulabiliyor, ne de öğrettikleri, din öğrettikleri insanlar. Sevgili kardeşlerim, sözlerimize dikkat edin. Din öğretimi ateşten gömlektir. Çünkü vebal almak söz konusu. Ve vebal alıyorlar. Eğer Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e indirmişse, bütün sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la beraber bu saydığımız ayetler gereğince İslam'ın 7 safhasında yaşamışlarsa, hepsini de Allah-u Teala üzerimize farz kılmışsa ve bugün
bunların hiçbiri öğretilmiyorsa bunun bir vebali var. Tabii o vebal onlarla Allah arasında. İşte bir kısmı bunları, bu ilimleri, bu temelleri, bu esasları reddediyorlar, inkar ediyorlar ve gizliyorlar. Gizleyenlerden diyor Allah Teala, Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin hepsi de onlara lanet ederler diyor. Bir kısmı emredebilecekleri insanlara, onların ilimlerine güvenenlere emrediyorlar. Biz ne söylüyorsak onu yapın diyorlar. Gerisine karışmayın. Sorumluluk bizim. Ve onlara tabi oluyor. Affedersiniz, tabi olmuyor. Onların arasında tabi olma meselesi yok. Onların söylediklerine itaat ediyor insanlar. Onlara diyorlar ki orta yol doğru olan yoldur. Siz, onlar aşırı gidenler, o ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim edenler, aşırı gidenler, onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabenin yaptıklarını yapmayanlar. Oysa ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabenin yaptığını yapanlar sadece onlar. Yani Allah'a ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini teslim edenler, irşada ulaşanlar, sadece onlar Kur'an hükümlerini gerçekleştirenler. Ve sonuca bakıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir korkunç olay görüyoruz. Faydasız ilim insanları topyekün cehenneme götürüyor. Allah-u Teala'nın hepinizi faydasız ilimden korumasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun diyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, Zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda beraberiz. Bir zikir sohbeti yapmak üzere İslam nedir, tasavvuf nedir? Bu istikamette sizlere gerçekleri aydınlatacak olan açıklamalarda bulunmak üzere. Bu konuşmamızda İslam'ın neyi hedef aldığını sizlere açıklamak istiyoruz. İslam insanı nereye ulaştırır? İslam'dan Allah'ın muradı nedir? İslam'ı yaşayan kişiyi nereye ulaştırır? Bunu bir dizayn içerisinde aldığımız zaman İslam'ın insanları mutsuzluktan mutluluğa ulaştırdığını görüyoruz. İslam insanlara mutluluğu yaşatıyor. Mutluluk müessesesi, saadet. Öyleyse İslam olmak şerefine erenlerin durumu nedir? İslam olmak sondaki olaydır. İslam olmak ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmektir. Öyleyse bu hedeflere ulaşıncaya kadar insanoğlu mutluluğu adım adım yaşayacaktır ve her seferinde daha üst seviye bir mutluluğun sahibi olacaktır. Unutmayın ki Allah-u Teala bütün insanları bu mutlulukları ard arda yaşanacak olan bu mutlulukları yaşamak üzere yaratmıştır. Allah'ın insan kullarından onların mutluluğunun dışında bir talebi yoktur. Öyleyse İslam olmak, bir başka ifadeyle İslam'ı yaşamak, yani ehli tasavvuf olmak mutluluğu yaşamaktır. İslam mutluluktur. İslam'ı yaşamak mutluluğu yaşamaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, İslam'ın gayesi nedir? Bu konuşmamızda size bunu anlatmak istiyoruz. İslam'ın niteliği, niceliği bu gayenin açıklayıcı faktörleridir. Gaye tektir. Kainatın en üstün mahluku olarak yaratılan insanın mutlu olmasıdır. Allah-u Teala insanoğlunu şu kainattaki en üstün mahluk olarak mı yarattı? Evet sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala şu kainattaki en üstün
mahluku olarak insanı yarattı. En üstün mahluk. Öyleyse mutluluğun temel hedeflerine ulaşacak olan mahluku tanıyalım, insanı tanıyalım. İnsan bir ruhtan, bir nefsten, bir de veçten yani fizik vücuttan oluşmuştur. İnsan bir üçlüdür. Ruh, nefs ve fizik vücut üçlüsü. İradeyi de sakın bir vücut zannetmeyin. İrade, ruh, nefs ve fizik vücut üçlüsünün dışında farklı bir dizayndır. İrade, Allah'ın emrettiklerini yaptırmak üzere vazifeli olan bir mahluktur. Yasak ettiklerini yaptırmamak üzere vazifeli olan bir mahluktur. Öyleyse aklın fakültelerinden bir tanesidir. Ve nefsin afetlerinin azalmasıyla devamlı gelişen, güçlenen bir faktördür. İslam'ı yaşayan bir insan ve yaşamayan bir insan birbirinden çok farklı iki insan türü. İşte bazı konuşmalarımızda kardeşlerimiz ateistlerin ve zulmani ilimlerle iştigal edenlerin web sayfalarından aldıkları bilgilerini bize iletiyorlar. Biz de İslam'la onları karşılaştırıyoruz. Allah'ın ne kadar uzağında olduklarını anlatmaya çalışıyoruz. Sevgili kardeşlerim, mutluluk adı verilen müessese her şeyden evvel insanın temel vasfı olmalıdır. İnsan Allah'la bütünleştiği oranda mutluluğu yaşar. Allah ile bütünleşmekse teslimlerin hazırlığı ve teslimler olarak iki safa içerir. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslimi insan hayatının dört kesimini ifade eder. Dört teslimini ifade eder. Hem hazırlık safhasında hem de bu teslimler safhasında bütün insanlar mutluluğu adım adım yaşarlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın bize verdiği emre beraberce bakıyoruz. Ne istiyor Allah-u Teala bizden? Zariyat Suresi 56. ayet-i kerime. Diyor ki Allah-u Teala وَمَا هَلَكْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لَيَعْبُدُونَ Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, kul olsunlar diye, Allah'a, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah-u Teala. Allah'a kul olmak, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan, mürşide ulaşıldığında fizik standartlarda devreye giren, ruhun tesliminde gerçekleşen
fizik vücudun tesliminde daha üst seviyeye ulaşan, nefsin tesliminde daha üst seviyeye ulaşan, irşada ulaşınca daha güçlenen ve nihayet iradenin teslimiyle son noktaya ulaşan bir kulluk müessesesi görüyoruz. Bu kulluk mutluluklarla paralel bir gidişi gösterir. Öyleyse Kur'an bütün insanları Allah'a davet eder, Allah'a kul olmaya davet eder. Bir başka ifadeyle sadece mutluluğa davet eder. Kur'an'la din arasındaki ilişki bir bütünün iki parçasını oluşturur. Kur'an Allah'ın indirdiği şeriat kitaplarının son peygamberine indirdiği son kitabıdır. Ve bir daha peygamber gelmesi mümkün olmadığı cihetle kıyamete kadar dünya şeriatı o şeriat olarak kalacaktır. Zaten başka türlüsünün olması da söz konusu değildir. Çünkü Kur'an-ı Kerim daha evvelki şeriatın ta kendisidir. Hazreti Adem'in şeriatının, Hazreti Nuh'un şeriatının, Hazreti İbrahim'in şeriatının, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın şeriatının aynıdır. Ne diyor Allah-u Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde? Habibim, Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz, indirdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sana da şeriat yaptık. Müşriklere kendilerini davet ettiğin bu Allah'a teslim dini ağır geldi. Allah dilediğini kendisine seçer. Bunlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi İslam dininin temelini veriyor. Allah'a ruhun teslim edilerek kul olması. Ruhun kulluğu. Sonra fizik vücudun kulluğu geliyor. Sonra nefsin kulluğu geliyor. Sonra iradenin kulluğu geliyor. Ve mutluluk kademeleri adım adım yükseliyor. Öyleyse Allah-u Teala bütün insanları davet ediyor. Mutluluğa davet ediyor. Allah-u Teala bütün insanların Allah'a teslimini emrediyor. Allah'a, bana diyor, teslim olacaksınız. Bu teslimi emrediyorum diyor Allah-u Teala sizlere. Allah'a teslim olma dizaynı. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi, irademizi Allah'a teslim. Kur'an-ı Kerim'le din arasındaki ilişkiyi dikkate aldığımızda Kur'an-ı Kerim'in sadece bir saadet kitabı olduğunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim her şeyden evvel bir saadet davetiyesidir. Kur'an-ı Kerim bir saadet
rehberidir. Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Öyleyse Allah Teala bir garanti veriyor mu Kur'an-ı Kerim ile? Kesin. Kim Allah'ın davetine icabet ederse onların mutlaka mutluluğa ulaştırılacağı kesinlikle Kur'an-ı Kerim'de vurgulanmış. Öyleyse ne istiyor Allah Teala bizlerden sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Allah Teala bizi davet ediyor. Bir davetiye mi Kur'an-ı Kerim? Bir davetiye. Ne davetiyesi? Mutluluk davetiyesi. Eğer Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de demişse ki biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. O zaman bu kul olmanın insanları nereden nereye götüreceğine bakalım beraberce. İmajiner kulluk, fiili safhaya ulaşmayan düşünce platformundaki kulluk, Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemenin muhtevasında kişinin bir ideali var. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı diliyor. Bu dileğe baktığımızda dileğin bir hedef olduğunu görüyoruz. Ruhun Allah'a ulaştırılması. Allah-u Teala üzerimize tam 12 defa farz kılmış. Ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılmasını. Öyleyse Allah'ın üzerimize farz kıldığı bu hususu farz kıldığına göre gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Gerçekleştirirsek ne olur? Allah'ın hem cennetine gireriz, hem Allah'ın evliyası oluruz, hem de dünya saadetinin yarısına kavuşuruz. Bu birinci hedef. Daha sonraki hedeflerde dünya saadeti de büyüyor, cennet standartları da yükseliyor. Ama Allah Teala'nın bir sözü var sevgili kardeşlerim. Bana ulaşmayı dilemeyen diyor, cehenneme girer. Ama kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bu bir söz. Allah'ın sözü. Bütün insanlara Allah'ın verdiği bir söz. Bu sözde Allah-u Teala acaba bize ne demek istiyor? Şunu demek istiyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım ve ona bunun karşılığında mükafat veririm. Bu mükafat üçüncü kat cennettir. Bu mükafat dünya saadetinin yarısıdır ve sadece bir dilek mukabilinde verilir diyor Allah-u Teala. Kur'an-ı Kerim bunu söylüyorsa, ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmayı 12 defa üzerimize farz kılmışsa, bu farzı yerine getirmek için sadece bir tek dilek yeterliyse Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah bizi o hedefe ulaştıracaksa, o zaman buradaki muhteva gerçekten
bir saadet davetiyesi değil mi? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi kendisi Allah'a ulaşmıyor. Allah onu kendisine ulaştırıyor. Ve bu bütün insanlar için her şeyden evvel bir davet 12 defa farz kılınmış üzerimize. Öyleyse Kur'an-ı Kerim 12 defa ruhumuzun Allah'a ölmeden ulaşmasını üzerimize farz kılmakla hepimizi davet ediyor bunu gerçekleştirmeye. Davet ettiğine göre bununla ulaştığımız yer Allah-u Teala'nın bizi mutlaka ulaştıracağı yer. Üçüncü kat cennetin sahibi olmak ve dünya saadetinin yarısına ulaşmak. Öyleyse Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim ile davet ediyorsa ve bununla yetinmiyorsa, Allah'a kul olun emrini vermişse, bu kulluk son safhaya kadar götürüyorsa bizi, dünya saadetinin de %100'üne, cennet saadetinin de ta 7. katına Allah-u Teala bizleri ulaştırmayı hedef almıyor mu? Allah'a kul olmamızı emrediyorsa Kur'an-ı Kerim'de, o zaman Kur'an-ı Kerim gerçek anlamda bir saadet davetiyesidir. Farz kılıyor Allah-u Teala. Niçin farz kılıyor? Bunları gerçekleştirelim de 7. kat cennetin, en üst kat cennetin sahibi olalım. Dünya saadetinin de %100'üne sahip olalım. Bu dilek Allah'ın dileğidir. Ve Kur'an-ı Kerim de üzerimize farz kılınmıştır. Ve Allah-u Teala bu konuda garanti veriyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bu Allah-u Teala'nın garantisidir. Buna davet etmekle Kur'an-ı Kerim'in bir saadet davetiyesi olduğunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de hidayet daveti var. Kur'an-ı Kerim'de takva daveti var. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a kul olma daveti var. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a teslim olma daveti var. Bütün davetler aynı basamakları içeriyor. Ruhun ve cin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda bu ruhun ve cin iradenin Allah'a teslimini Allah-u Teala emrediyorsa ve bize mutlak saadeti vaat ediyorsa, emirle vaat arasında bir muhteşem ilişki var demektir. Öyleyse emriyle davet ediyor, onları gerçekleştirelim de o büyük saadete ulaşalım diye. Öyleyse Kur'an-ı Kerim her şeyden evvel bir saadet davetiyesidir. Peki aynı zamanda garantisi midir? Aynı zamanda garantisidir. Allah-u Teala her kat cennete kimlerin ulaşacağına dair hükümler koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. 7 kat cennetin 7'si içinde safa koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa. Birinci kat cennetin sahibi kılar kişiyi. 10 tane insanla mürşidine ulaşmak ikinci safa. İkinci kat cennetin sahibi kılar kişiyi. Mürşide ulaşıp tabiiyet bu safhadadır. Sonra ruhun Allah'a ulaştırılması üçüncü safa, üçüncü kat cennetle dünya saadetinin %51'i. Fizik vücudun Allah'a teslimi, dördüncü safa, dünya saadetinin %90'dan %91'i, dördüncü kat cennet.
Nefsin Allah'a teslimi, dünya saadetinin %100'ü, 5. kat cennet. İrşada ulaşmak, dünya saadetinin %100'ü, 6. kat cennet. İradenin Allah'a teslim edilmesi, 7. kat cennet, dünya saadetinin %100'ü. Öyleyse böyle bir dizaynda son noktaya bakıyoruz. Mutlak bir saadet, kesintisiz bir saadet, iç alemimizde, dış alemimizde ve Allah ile olan ilişkilerimizde. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Kur'an-ı Kerim bunları garanti ediyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu cennetime alırım, hesapsız rızıklandırırım diyor Allah Teala. Böyle bir durumda Kur'an-ı Kerim boyunca Allah'ın vaatlerini görüyoruz. Bu vaatlerin Allah Teala tarafından garanti edilmesi söz konusu. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisi. Mutluluğu Allah Teala garanti ediyor. Peki üçüncü bir cepheden bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Birinci cepheden baktık. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi. Allah Teala bütün bu hedeflere ulaşmayı üzerimize farz kılmış, bizi davet ediyor. Ve bu farzlardan bütün muradı daha üstün mutluluklara ulaşmamız. Kur'an-ı Kerim de Allah Teala garanti veriyor insanlara onların cennet saadetini ve dünya saadetini. Ve üçüncü bir cepheden bakıyoruz. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk rehberi. Ne yapmamız lazım? Nasıl yapmamız lazım? Ve mutluluğa nasıl ulaşabiliriz? Cennet mutluluğunu kazanmamız için ne yapmamız lazım? Allah tarif veriyor. Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. Ayrımlar hemen arkadan geliyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi cehenneme girer. Dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Yetmez. Allah-u Teala o kişiyi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştıracağına dair garanti veriyor ve o kişiyi Allah'ın evliyası kılacağına dair garanti veriyor. O kişiyi cennet sahibi kılacağına dair garanti veriyor. Ve hidayete erdireceğine dair garanti veriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bütün bunlar Kur'an-ı Kerim'in vakaları olarak ortada. Allah Kur'an-ı Kerim'i insanlara bir mutluluk rehberi, bir mutluluk reçetesi olarak indirmiş. Ne yapacaksınız? Nasıl yapacaksınız? Bu rehberde her şey belli. İnsanlar saadeti nasıl elde ederler? Cennet saadetini nasıl elde ederler? Dünya saadetini nasıl elde ederler? Her kademenin daha sonraki mutluluklara ulaşıcı faktörleri Kur'an-ı Kerim'de nasıl beyan edilmiş? Eğer Kur'an-ı Kerim'deki tariflerle Allah'a ulaşmayı diliyorsak, mürşidimizi nasıl bulacağımız anlatılıyorsa, nasıl tabi olacağımız anlatılıyorsa, ruhumuzu nasıl Allah'a ulaştıracağımız anlatılıyorsa,
fizik vücudumuzu nasıl Allah'a teslim edeceğimiz anlatılıyorsa, nefsimizi ve irademizi Allah-u Teala'ya nasıl teslim edeceğimiz anlatılıyorsa, Kur'an-ı Kerim bütün bu nasılların cevabını veren bir rehber değil mi? Kur'an-ı Kerim'e tabi olduğumuz takdirde bu hedeflere ulaşacağız. Kur'an-ı Kerim son peygambere indirilen ve 14 asırdır hiçbir noktası değişmemiş, değiştirilememiş olan tek kitaptır. Bütün kutsal kitapların değişiklikler geçirdiği kesindir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah'ın bütün güzelliklerine nasıl ulaşılacağı, nasıl sualinin bütün cevapları Kur'an-ı Kerim'de yer almış durumda. Öyleyse bunu açıklayalım. Nasıl bütün nasılların cevaplarını verelim. Sanıyoruz ki insanlığa en büyük hizmet bu nasılların cevaplarını vermektedir sevgili öğrenciler, izleyenler ve cevap dinleyenler. Öyleyse inşallah bu cevapları verelim. Sevgili kardeşlerim, İslam olmak bir vetiredir, bir fenomendir. Bugün birçok insan, milyonlarca insan İslam'ı yaşamadığı halde kendisini İslam zannediyor. İblis asırlar boyu süren bir gayretle insanların bu konudaki bütün muhtevasını değiştirmeyi başarmış. Sevgili kardeşlerim, İslam iki çeşit emirden oluşur. Bir, hedef emirler, iki, vasıta emirler. Evvela nasıl İslam olunacağı konusunda bir temel müesseseyi ortaya koymak mecburiyetindeyiz. İslam'daki hedef emirler nelerdir? 7 tane safhadan oluşur İslam. İslam'ın hedef emirleri bunlardır. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. 2. Allah'tan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra alınan 10 tane ihsanla mürşide ulaşıp tabi olmak. 3. Ancak bu şekilde mümkün olabilen ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. Ne demek istiyoruz? Yani tabiiyet yoksa, Allah'a ulaşma dileği yoksa hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim edemez. 4. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 5. Nefsi Allah'a teslim etmek. 6. İrşada ulaşmak. 7. İradeyi Allah'a teslim etmek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu 7 tane safha İslam'ın mutlaka ulaşılması lazım gelen hedefleridir. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu hedeflere ulaşmışlar. Bir de İslam'ın vasıta emirleri var. Yani bizi bu hedeflere ulaştıracak olan vasıtalar. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Bu hedeflere ulaşabilmek için, bu 7 tane safhayı yaşayabilmek için ibadetler yapmak durumundayız. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bu ibadetlerden 5 tanesidir. İbadetler burada bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Bu ibadetlerin hepsinin toplamından daha önemli bir başka ibadet bu ibadetlerin arasında yer almıyor. Zikir yapmak.
Kur'an-ı Kerim tilavetinden de, namaz kılmaktan da daha büyük bir amel, zikir yapmak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada muhtevaya baktığımız zaman İslam'ın 5 şartı vardır deniyor. İslam Allah'a teslim olmaktır. Öyleyse biz 5 şartı yerine getiriyoruz. Öyleyse biz Allah'a teslim olanlarız. Yani İslam olanlarız. İslam Allah'a teslim olmaksa biz de Allah'a böylece teslim oluyoruz. Diyen kardeşlerimiz bilsinler ki hayır, Allah'a teslim olmuyorsunuz. Ne yazık ki şeytanın o dar hedefiyle kendinizi ona kaptırmış durumdasınız. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 tane şartı, 5 tane vasıta emri içerir. Bunların hiçbirisi hedef değildir. 6. vasıta emir zikir yapmaktır. Ve zikir farzdır. Zikir farz mıdır? İşte Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Peki çok zikir, günün yarısından daha fazla zikretmek farz mıdır? Farzdır. Allah Teala bu farzı anlatıyor. Allah Teala Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: Ya eyyühellezine aminüskülullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikredin. Yani günün yarısından daha çok bir zaman parçasında Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Daha öteye de gitmiş mi? Evet, daha öteye de gitmiş. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala daimi zikirden bahsediyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Buyuruyor ki: Feskurullaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor. Öyleyse evvela hedef emirleri bir tarafa bıraktık. Vasıta emirlerde Allah'ın bir farzı ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde yer almamış ve son derece önemli. Bu farz olmazsa, zikir farzı gerçekleştirilmezse insan Allah'ın kendisine farz kıldığı o 7 safhadan orada Allah Teala'nın hedef gösterdiği teslimlerden hiçbirini gerçekleştiremez. Ruhun teslimi de ve Çin teslimi de, nefsin teslimi de, iradenin teslimi de mutlak olarak zikir bağımlılığındadır. Zikir yoksa teslim yoktur. Öyleyse daha vasıta emirlerde şeytan insanlara Kur'an-ı Kerim indirildiğinden bu tarafa en büyük oyunu oynamış, onların hedeflerine ulaşamamaları için vasıta emirlerdeki en önemli faktörü ortadan yok etmiş. Ve 14 asır sonra bugün farzlara baktığımız zaman ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde zikri göremiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse İslam'ı yaşadığınızı düşünüyorsanız bu vasıta hedeflerle, vasıta emirlerle hedef emirleri evvela ayırt etmek mecburiyetindesiniz.
Bu namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek hedef değildir. Bunlar Allah'ın İslam hedeflerine ulaşmanız için sadece vasıtalardır. Öyleyse bu vasıta emirler herkesin tatbikatından daha üst şekilde yapılmalıdır diye düşünüyoruz. Öyle yapmalı